Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Okan Aslan'la gün ortası radyo programında
2: sevgili İsmail Vakit Tuncer.
3: Beni deli etmeyeceksin. Buradan uçarım şimdi sana.
2: Evet. Bir de çok güzel kahkaha atarım.
3: Ulan vallahi zanı bu köyden kovarım. Dık haydi. Ben yıllardır vurdum kırdım Okan. Kemiklerim kırıldı oğlum benim.
4: Çocuklar çok güzel iş yapıyorsunuz. Aferin şeyi alkış. Şimdi Türk futbolunda bazı şeyleri önemli olayları tabii takip ediyorsunuz.
3: Bak ben başkanlığı bıraktım, ben tekrar getirttim en başkanlığı.
4: İsmail neler yapıyorsun ya? Göremiyorum, neredesin? Ne var ne yok, var mı yeni bir şey?
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Şerefsizim, benim aklıma gelmişti.

I'm cranking.

0: live to be 100.
1: Van Morrison.
0: I don't think.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Would you dance?

Would you lie? Would you run and hide?

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
0: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 9. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Bugün tüm Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı. Hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek'ten ilk açıklama geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 30 Ağustos ya istiklal ya ölüm diyerek yazılan destanın adı. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve Türk milletinin sarsılmaz iradesinin zaferi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti. Erdoğan bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, esaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak elbette. Devlet erkanının katıldığı resmi çelenk koyma ve anma törenleri sebebiyle genel ziyarete kapalı tutulacak Anıtkabir törenin hemen ardından halka açılacak ve bu özel günde saat 22'ye kadar da kesintisiz bir şekilde gezilebilecek. Milli Savunma Bakanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla askeri müzeleri bugün halka ücretsiz açıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve çeşitli illerdeki 9 müze bugün gün boyunca gezebilecek. İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve Bulvar yan yolları her iki istikamette de trafiğe kapatılmış durumda. Alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O3 Halyolu, Fevzi Paşa ile Turgut Özal Millet Caddeleri kullanılabilir. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışı şirketlerine para aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma gerekçesini maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olarak açıkladı. Son günlerde Almanya'da edindiği servet iddiasıyla gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten bir açıklama geldi. Veremeyeceği hiçbir hesabı olmadığını dile getiren Gökçek, gerekli bilgileri savcılığa ileteceğini aktardı. Alihan Kuruş soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisi çakarlı araçların şüpheli olaylarda kullanıldığı tespit edilmişti. İdris Naim Şahin bu araçların kullandırılması ile ilgili ifadeye çağrıldı. Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tahliye ve beraati vaadiyle yüksek miktarda para isteyen ve aralarında bir avukatın da bulunduğu 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz dün göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyoya alındı. Anjiyo sonucu bir damarının tıkalı olduğu belirlenen Yılmaz'a stent takıldı. Doktoru müdahalenin ardından kritik detayları kamuoyuyla paylaştı. Bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizi türlerinden biriyle geldi dedi. Ehliyet sınavlarında adayların belirli bir güzergah ezberlemesine dayanan sabit parkur sistemi artık yerini serbest güzergah uygulamasına bırakacak. Yeni sistemde adayların akan trafikte sınava gireceği, sınav süresinin yaklaşık 1 saate çıkacağı ve direksiyon eğitimlerinin de 24 saate yükseltileceği öğrenildi.
2: Hava durumu.
1: Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kısa süreli fırtına, Güneydoğu Anadolu içinse toz taşınımı uyarısı yapıldı. Bugün bazı illerimize baktığımızda gök gürültülü sağanak yağışlı illerimizden Ankara 26, İstanbul 29, Bursa ve Balıkesir parçalı bulutlu 31, İzmir 34, Antalya sıcak 36, Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trabzon 26, Kayseri 24, Sivas 26, Elazığ ve Gaziantep 31 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü, bir ordunun inançla yazdığı destan, tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den yükselen ilk top sesi bir milletin esaret zincirlerini kıracağı büyük taarruzun fitilini ateşledi. Mehmetçiğin imkansızı başardığı, her gününü kanla, canla ve sarsılmaz bir inançla ördüğü o destansı 5 günü gün gün yaşayarak 30 Ağustos'un büyük zaferine nasıl ulaşıldığına tanıklık etmeye hazır mısınız? İşte adım adım özgürlüğe yürüyen Türkiye'nin kurtuluş günlüğü. Takvimler 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Saat 4.30'da Kocatepe'de Türk topçusunun tanzim ve taciz ateşi başladı. Yaklaşık bir saat süren ateşin ardından 5.30'da tahrip ateşine geçildi. Türk ordusunun aylar boyunca büyük bir gizlilik içinde hazırladığı büyük taarruz başlamıştı. Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunma hattına yönelik saldırının amacı yalnızca birkaç mevziyi ele geçirmek değildi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin savunma düzenini parçalamayı, geri çekilme yollarını kontrol altına almayı ve ardından ana kuvvetleri kuşatarak savaş dışı bırakmayı hedefliyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa sabahın erken saatlerinde Kocatepe'deki yerlerini alarak harekatı buradan yönetti. Taarruz hazırlıkları uzun süre gizli tutulmuş, ordunun hareketleri Yunan kuvvetleri tarafından fark edilmemesi için mümkün olduğunca sessiz yürütülmüştü. Savaşın kaderini belirleyecek asıl hareket Afyonkarahisar'ın güneyindeki yaklaşık 15 kilometrelik hatta gerçekleşti. Türk topçusunun ateşi Yunan mevzilerini hedef alırken piyade birlikleri de savunma hattına doğru ilerledi. İlk hedefler arasında Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik Sivrisi bulunuyordu. Yunan ordusu bu bölgelerde yaklaşık bir yıldır tahkimat yapmış, tel örgüler ve birbiri ardına savunma hatları oluşturmuştu. Türk birlikleri sabah saatlerinde Tınaztepe'ye ulaştı. Tel örgülerin aşılmasının ardından gerçekleştirilen süngü hücumuyla Tınaztepe ele geçirildi. Saat 9 sıralarında Belentepe, ardından Kalecik Sivrisi Türk birliklerinin kontrolüne geçti. Taarruzun ilk gününde Türk ordusu Büyük Kalecik Tepe'den Çiğil Tepe'ye kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik bölgede Yunan ordusunun birinci hat mevzilerini ele geçirdi. Aynı gün savaşın sonucu açısından büyük önem taşıyan başka bir harekat daha yürütüldü. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun yan ve gerilerine sarktı. Süvarilerin hedeflerinden biri Yunan kuvvetlerinin İzmir'le olan telgraf ve demir yolu bağlantısını kesmekti. Böylece cephedeki birliklerin ikmal ve haberleşmesini güçleştirmek, geri çekilmeleri halinde ise düzenli hareket etmelerini engellemek amaçlanıyordu. 26 Ağustos gecesine gelindiğinde Türk ordusu Yunanların ilk savunma hattında önemli gedikler açmıştı. Ancak savaşın sonucu henüz belli değildi. Yunan ordusunun ana kuvvetleri hala savaş alanındaydı ve Türk ordusunun önünde daha zor bir görev bulunuyordu. Geri çekilen kuvvetlerin yeniden savunma düzeni kurmasına izin vermeden takibi sürdürmek. 27 Ağustos 1922. Büyük taarruzun ikinci gününde Türk ordusu gün ağarırken bütün cephelerde yeniden saldırıya geçti. Bir gün önce Yunan savunma hattında açılan gedikler genişletilirken Türk birlikleri Afyonkarahisar çevresindeki mevzilerin daha derinlerine ilerledi. Günün en çetin mücadelelerinden biri Çiğiltepe'de yaşandı. Sinanpaşa Ovası'na hakim konumuyla önem taşıyan Çiğiltepe'yi ele geçirmekle 57. Tümen görevlendirilmişti. Tümenin başında Miralay Reşat Bey bulunuyordu. Reşat Bey, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya tepeyi kısa sürede ele geçireceğini bildirdi. Ancak Yunan birliklerinin direnişi nedeniyle hedef verilen sürede alınamadı. Görevini yerine getiremediğini düşünen Reşat Bey, 27 Ağustos'ta hayatına son verdi. İntiharından kısa bir süre sonra ise Türk birlikleri Çiğiltepe'yi ele geçirdi. Çiğiltepe'nin alınmasıyla Afyonkarahisar'ın güneyindeki Yunan savunmasının önemli noktalarından biri daha ortadan kaldırıldı. Aynı gün Yunan birliklerinin Afyonkarahisar çevresindeki savunma düzeni de çözülmeye başladı. Türk ordusunun ilerleyişi karşısında Yunan kuvvetleri mevzilerini bırakarak batıya doğru çekildi. Türk birlikleri 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'a girdi ve kent yeniden Türk ordusunun kontrolüne geçti. Afyonkarahisar'ın alınması harekat açısından önemliydi. Kent hem ulaşım yollarının kesiştiği stratejik bir merkezdi hem de Yunan ordusunun cephe gerisindeki önemli bağlantı noktalarından biriydi. Şehrin kurtarılmasının ardından Başkomutanlık Karargahı'yla Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı da Afyonkarahisar'a taşındı. Ancak Mustafa Kemal Paşa ve kurmaylarının amacı Afyonkarahisar'da durmak değildi. Yunan ordusu batıya doğru çekilirken Türk birlikleri de takibe başladı. Süvari birlikleri Dumlupınar ve Uşak yönündeki yollar üzerinde ilerliyor, geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yeniden toparlanıp yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemeye çalışıyordu. Büyük taarruz artık yalnızca Yunan savunma hatlarının kırıldığı bir saldırı olmaktan çıkıyor, geri çekilen ordunun çevrilmesine yönelik bir harekata dönüşüyordu.

0: 28 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 3. gününde savaşın ağırlık merkezi Afyonkarahisar'ın batısına kaydı. Yunan ordusu batıya doğru geri çekilerek Türk birlikleriyle arasına mesafe koymaya çalışırken Türk ordusu takibini sürdürdü. Amaç Yunan kuvvetlerine yeni bir savunma hattı kurabilecek zamanı vermemekti. Türk süvarilerinin Yunan ordusunun gerisindeki faaliyetleri bu aşamada daha da önem kazandı. Ulaşım ve haberleşme hatları üzerindeki baskı sürdükçe Yunan birliklerinin birbirleriyle bağlantısı zayıflıyordu. Cepheden ilerleyen Türk birlikleriyle geride hareket eden süvarilerin baskısı birleşince Yunan ordusunun hareket alanı giderek daralmaya başladı. Türk ordusu kuzey ve güney yönlerinden ilerleyişini sürdürürken Yunan kuvvetleri Dumlupınar ve Uşak yönüne çekilerek çevrilmekten kurtulmaya çalışıyordu. 28 Ağustos'ta başlayan bu kuşatma hareketi ertesi günde devam etti. Türk birliklerinin Yunan kuvvetlerinin yanlarına ve gerilerine doğru ilerlemesi sonucunda 28 ve 29 Ağustos'ta gerçekleştirilen harekat Yunan 5. Tümeni'nin çevrilmesiyle sonuçlandı.
1: Böylece 30 Ağustos'ta gerçekleşecek büyük kuşatmanın şartları oluşmaya başladı.
0: ...29 Ağustos 1922. Büyük taarruzun 4. günü savaşın kesin sonuca yaklaştığı gün oldu.
1: Türk ordusu Dumlupınar çevresine çekilen Yunan kuvvetleri üzerindeki baskısını arttırdı.
0: Kuzeyden ve güneyden ilerleyen birlikler düşmanın hareket alanını daraltırken süvari birlikleri de Yunan ordusunun gerisindeki harekatını sürdürüyordu.
1: Yunan birlikleri batıya çekilerek yeni bir savunma düzeni oluşturmaya çalıştı.
0: Ancak Türk ordusunun aralıksız takibi buna fırsat vermedi.
1: 28 ve 29 Ağustos boyunca devam eden harekat sonucunda Yunan 5. tümeni çevrildi.
0: Daha da önemlisi Yunan ana kuvvetlerinin Dumlupınar üzerinden batıya doğru düzenli biçimde geri çekilme imkanı giderek ortadan kaldırıldı.
1: Türk birlikleri Yunan kuvvetlerinin geri çekilme güzergahlarını kontrol altına almaya çalışırken kuşatma her saat biraz daha daralıyordu.
0: 29 Ağustos gecesi Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa cephedeki durumu değerlendirdi.
1: Yapılan değerlendirmede Yunan ordusuna yeniden toparlanma fırsatı verilmemesi gerektiği sonucuna varıldı.
0: Artık hedef geri çekilme yollarını kesmek ve Yunan ordusunun ana kuvvetlerini kesin bir darbeyle savaş dışı bırakmaktı.
1: Bu amaçla muharebenin süratle sonuçlandırılmasına karar verildi.
0: Türk birlikleri aldıkları emir doğrultusunda kuşatmayı tamamlamak üzere harekete geçti.
1: Artık bütün dikkat Dumlupınar'a çevrilmişti.
0: Çünkü 4 gündür devam eden büyük taarruz 30 Ağustos'ta kesin sonucun alınacağı aşamaya gelmişti.

0: 30 Ağustos 1922. Ağustos sabahı büyük taarruzun son ve belirleyici sahfası başladı. Türk askeri tarihine başkumandanlık meydan muharebesi olarak geçecek savaşta 4 gündür takip edilen Yunan ana kuvvetlerinin önemli bölümü artık kuşatma altında bulunuyordu. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa muharebeyi bizzat sek ve idare etti. Savaşın kritik anlarında ateş hatlarına kadar ilerleyen Mustafa Kemal Paşa harekatı Zafertepe'den yönetti. Türk topçusu Yunan mevzilerini ateş altına alırken piyade birlikleri farklı yönlerden saldırıya geçti. Kuzeyden, doğudan ve güneyden ilerleyen birlikler Yunan kuvvetlerinin hareket alanını giderek daralttı. Süvari birlikleri ise batıya doğru geri çekilme yolları üzerinde baskısını sürdürdü. Yunan ordusunun amacı kuşatmayı yararak batıya çekilebilmekti. Ancak Türk ordusunun saldırıları karşısında birlikler arasındaki bağlantı giderek bozuldu. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Türk topçusu, piyadesi ve süvarisi aynı harekatın farklı noktalarında Yunan kuvvetlerine yönelik baskısını sürdürürken kuşatma tamamlandı. Muharebenin sonunda Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük bölümü imha edildi ya da esir alındı. Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin önemli bir bölümü savaş dışı kalırken kurtulabilen birlikler batıya doğru düzensiz şekilde çekilmeye başladı. Büyük taarruzun 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren en kritik safhası böylece Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Yunan 1. Kol Ordu Komutanı Trikopis beraberindeki Yunan komutanları ve birlikleriyle birlikte 2 Eylül 1922'de Türk kuvvetlerince esir alındı. Trikopis esir alındığı sırada Yunan 1. Kol Ordusu'nun komutanıydı. Yunan orduları başkomutanlığına getirildiğini ise Türk askerinin elindeyken öğrendi. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zafer büyük taarruzun askeri açıdan kesin sonucunu ortaya koydu. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de başlayan harekat, 5 gün sonra Yunan ordusunun ana kuvvetlerinin büyük ölçüde savaş dışı bırakılmasıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinde gazi olan Mehmet Ali Soy, zaferi şu sözlerle anlattı.
1: Köyü kurtulduk, 1 kilometre ileriye önümüzü bir kurt geçti. Solumuza bir kurt geçti, yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. Zafer bizim, böyle de asker bağırdı. Hareket ettik, bir fındalığın içine gittik. Yani 26 Ağustos gecesi olacak. Orada ikindinden sonraydı, bölük komandarları bizi topladılar. Orada bir nasihat verdiler bize. Bu gece harbe gireceğiz dediler. Birbirinizle helallaşın dediler. Alacağınız, vereceğiniz varsa birin dediler. Oradan bize hadi bakalım gittik, yürüdük. O gece sabaha kadar düşmanın istikamına yanaştık. Gün doğma sıraları, yani sabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateşti.
0: Ancak 30 Ağustos akşamında mücadele sona ermiş değildi. Anadolu'da geri çekilen Yunan birliklerinin takip edilmesi ve işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu nedenle ordunun önüne yeni bir hedef koydu. Eylül 1922'de Türk ordusuna şu tarihi emir verildi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu emirle takip harekatı başladı.

0: 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlayan ilerleyiş artık İzmir'e doğru devam edecekti. Yunan birliklerini takip eden Türk ordusu 1 Eylül'de Uşak'a, 9 Eylül'de ise İzmir'e ulaştı. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla büyük taarruzun ardından başlayan takip harekatı en önemli hedeflerinden birine ulaştı. 5 gün boyunca Afyon Karahisar'dan Dumlupınar'a uzanan hatta süren savaş yalnızca bir ordunun başka bir orduyu yenmesiyle sonuçlanmadı. 26 Ağustos'ta Yunan savunma hatlarının yarılmasıyla başlayan süreç 27 Ağustos'ta Afyon Karahisar'ın kurtarılmasıyla ilerledi. 28 Ağustos'ta takip ve kuşatma harekatı hız kazandı. 29 Ağustos'ta Yunan kuvvetlerinin hareket ve geri çekilme alanı daha da daraltıldı. 30 Ağustos'ta ise başkomutan meydan muharebesiyle kesin sonuç alındı. Bu 5 gün yıllardır devam eden milli mücadelenin askeri açıdan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak kazanılan zaferin arkasında yalnızca haritalarda değişen cephe hatları ve ele geçirilen mevziler yoktu. Cephede günler boyunca yürüyen, saldırılara katılan, gazi olan ve şehit düşen binlerce asker vardı. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kazanılan başkomutan meydan muharebesiyle kesin zafere ulaştı. Ardından başlayan takip harekatı Türk ordusunu İzmir'e kadar götürdü ve Anadolu'daki Yunan işgalinin sona ermesinin önünü açtı. Bu nedenle 30 Ağustos yalnızca bir meydan muharebesinin kazanıldığı tarih değil, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde askeri sonucun kesinleştiği en önemli günlerden biri olarak tarihe geçti.
1: Ağustos şafağında Kocatepe'de ilk top atışıyla başlayan taarruz Türk ordusunun çelikten iradesiyle düşman hatlarını adım adım yardı.
0: İnançla örülen bu destansı 5 günün sonunda 30 Ağustos başkomutan meydan muharebesiyle nihai zafere ulaşılarak bir milletin esaret zinciri sonsuza dek kırıldı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde net ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya bu rakamla dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini işaret etti. Araştırmada iki dil konuşanların beyinlerinin yaklaşık 6 yıl, 4 dil konuşanların beyinlerinin ise yaklaşık 13 yıl daha genç göründüğü belirlendi. Avrupa Sinir Bilim Toplulukları Federasyonu Forum 2026'da sunulan araştırmada çok dillilikle beynin yaşlanması arasındaki ilişki incelendi. Bilim insanları İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan ve İspanyolca, Baskça, Fransızca ile İngilizcenin farklı kombinasyonlarında 1 ila 4 dil konuşan kişilerin verilerini değerlendirdi. Araştırmanın ilk aşamasında 728 kişinin verilerinden yararlanılarak beynin yaşını tahmin eden bir sistem oluşturuldu. Beyin hücrelerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çok zayıf manyetik alanlar ölçüldü, elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edildi. Daha sonra sistem 144 kişilik ayrı bir gruba uygulandı ve katılımcıların tahmini beyin yaşları hesaplandı. Sonuçlara göre iki dil konuşanların beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç göründü. 3 dil konuşanlarda fark yaklaşık 7 yıla çıktı. 4 dil bilenlerde ise beynin tahmini yaşıyla kişinin gerçek yaşı arasındaki fark yaklaşık 13 yıla ulaştı. Araştırmanın sunucusu Dr. Lucia Amoruso, daha fazla dil konuşan insanların beyinlerinin kronolojik yaşlarından beklenenden daha genç görünme eğiliminde olduğunu söyledi. Araştırmada yalnızca konuşulan dil sayısının değil, ikinci dilin daha erken yaşta öğrenilmesinin ve dilde daha yüksek yeterlilik düzeyine ulaşılmasının da daha geç beyin yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu görüldü. Araştırmacılar hesaplamalarda yaş, cinsiyet ve eğitim gibi faktörleri dikkate aldı. Ancak yaşam tarzı ve sosyal etkileşim gibi beyin sağlığını etkileyebilecek başka unsurların da sonuçlarda rol oynayabileceği belirtildi. Bilim insanları şimdi benzer sonuçların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara sahip kişilerde de görülüp görülmediğini araştırmayı planlıyor. Araştırma, yabancı dil öğrenmenin beyni kesin olarak 13 yıl gençleştirdiğini kanıtlamıyor. Bulgular, birden fazla dil konuşmakla daha genç görünen beyin özellikleri arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediyor. Yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma süreciyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre,

0: İki dil konuşanların beyinleri yaklaşık 6, dört dil konuşanların beyinleri ise yaklaşık 13 yıl daha genç görünebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 4 saat aşan yolculuklarda pıhtılaşma riski artıyor. Yaz aylarında artan uzun süreli kara ve hava yolu seyahatlerinde hareketsiz kalmak, özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşmasına ve hayati tehlikeye yol açabilen akciğer embolisine neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 4 saat ve üzerindeki yolculuklarda hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süre hareketsiz kalmanın bacak toplar damarlarındaki kan dolaşımını yavaşlatabildiğini belirtti. Bu durumun özellikle risk grubundaki kişilerde derin ven trombozu gelişmesine zemin hazırlayabildiğini söyleyen Altay, bacaklarda oluşan pıhtıların dolaşımla kalbe, oradan da akciğere ulaşabileceğini ifade etti. Altay, bu durumun akciğer embolisine yol açabileceğini ve önemli ölçüde ölümlere neden olabilecek ciddi bir tablo oluşturabileceğini vurguladı. Derin ven trombozu açısından kesin bir süre vermenin doğru olmadığını belirten Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların risk faktörü oluşturduğu yönünde olduğunu söyledi. Risk grubundaki kişiler için daha kısa sürelerinde etkili olabileceğine dikkati çeken Altay, genç ve sağlıklı bireylerde ise daha uzun sürelerin herhangi bir sorun oluşturmayabileceğini ifade etti. Uzun yolculuklarda özellikle yaşlılar, hamileler, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve KOAH gibi kronik hastalıkları bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor. Yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler, hareket kısıtlılığı bulunanlar, kanser hastaları, daha önce pıhtılaşma bozukluğu veya akciğer embolisi geçirenlerle genetik pıhtılaşma bozukluğu bulunan kişiler de risk grubunda yer alıyor. Genç kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımının da pıhtılaşmaya yatkınlığı artırabileceği belirtiliyor. Yolculuklarda hareketsizliğin yanı sıra yetersiz sıvı tüketimi de pıhtılaşma riskini artırabiliyor. Altay, bazı kişilerin tuvalet ihtiyacını azaltmak için daha az su içtiğine dikkati çekerek, kanın akışkanlığının korunması açısından yeterli sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Özellikle alkol tüketiminin vücutta su kaybına neden olabileceğini belirten Altay, çay ve kahvenin de idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını ifade etti. Derin ven trombozunun önemli belirtilerinden biri ise ani gelişen tek taraflı bacak şişliği. Şişliğe ağrı ve kızarıklık da eşlik edebiliyor. Uzmanlar özellikle risk grubundaki kişilerin bu belirtileri ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor. Altay ayrıca bacak şişliğinin yalnızca pıhtılaşmaya bağlı gelişmediğini, kalp ve böbrek yetersizliği, karaciğer hastalıkları, hipotiroidi, lenf ve toplar damar hastalıklarıyla bazı ilaçların yan etkilerinin de şişliğe yol açabileceğini belirtti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süreli yolculuklarda hareketsiz kalmanın özellikle risk grubundaki kişilerde pıhtı oluşumuna ve akciğer embolisine yol açabileceğini belirterek, 4 saat ve üzerindeki seyahatlerde hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bireylerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor. 81 ilde yürütülen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hizmetlerle aile bireylerinin yaşadıkları sorunları birlikte el ele almaları, birbirlerini daha iyi anlamaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri amaçlanıyor. Danışmanlık hizmetlerinde aile içi anlaşmazlık ve iletişim sorunlarının çözümünde karşılıklı anlayış, etkili iletişim ve birlikte çözüm üretmenin önemine dikkat çekiliyor. Uygulamayla aile üyelerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin artırılması ve aile içindeki güven ortamının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ailelerin danışmanlık hizmetlerine nereden ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hizmetlerin hangi durumlarda destek sağlayabileceğine ilişkin farkındalığın artırılması da planlanıyor. Danışmanlık hizmeti sunan meslek personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, sahada görev yapan uzman insan kaynağının güçlendirilmesi ve ailelere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor. Uzman meslek personeli aracılığıyla 81 ilde yürütülen danışmanlık hizmetlerinden ihtiyaç duyan aileler yararlanabiliyor. Hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri Sosyal Hizmet Merkezleri ve Aile Danışmanlığı birimlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşlar aile danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak için E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile içi iletişim sorunlarının çözülmesi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlaması ve sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyor. Vatandaşlar hizmetten yararlanmak için E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar, saat 10. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Türkiye büyük zaferin 104. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz kalp krizi geçirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 30 Ağustos, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının 104 yıl önce yaptığı kahramanlık destanı başkent Ankara'da resmi törenlerle kutlanacak. Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk adresi Ata'nın ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı saat 11 sularında Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan mozoleye çelenk bırakacak ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos zaferi nedeniyle mesaj yayımladı. 30 Ağustos zaferiyle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir dedi. Erdoğan mesajında tüm provokasyonlara rağmen devlet ve millet olarak halktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz vurgusunu yaptı. 30 Ağustos bayramı tüm Türkiye'de ve İstanbul'da da elbette törenlerle kutlanıyor. Kutlamaların ilk adresi sabah saatlerinde Taksim Meydanı oldu. Çelenkler Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Hemen hatırlatalım, kentin birçok ilçesinde gün boyunca konserler, yürüyüşler ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Vatan Caddesi'nde en önemli noktalardan biri olacak elbette. Trafiğe kapalı olan Vatan Caddesi'ne alternatif güzergahları da paylaşalım. Sürücüler Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu, O3 Hal Yolu, Fevzi Paşa ile Turgut Özal Millet Caddelerini kullanabilecek. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin resmen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma gerekçesini maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olarak açıkladı. Son günlerde Almanya'da edindiği servet iddiasıyla gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten bir açıklama geldi. Veremeyeceği hiçbir hesabı olmadığını belirten Melih Gökçek, kendimi Türk adaletine teslim ediyorum dedi, gerekli bilgileri savcılığa ileteceğini aktardı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'deki evinde dün şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'ın tıkalı damarına yaklaşık 40 dakikalık müdahaleyle stent takıldı. Operasyonu gerçekleştiren Profesör Doktor Ercan Akşit ise sanatçının son durumunu açıkladı.
2: Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi. Anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Anjiyosu da çok güzel geçti. Kalp krizini ilgilendiren damara balon ve stent işlemleri uygulayarak yatağını aldık 40 dakika içinde. Şu an yatağında istirahat ediyor.
1: İstanbul Bakırköy'deki bir poliklinikte binlerce kadının gizlice kaydedilen 14 bin videosu sosyal medyada para karşılığı satıldığı ortaya çıktı. Mağdur kadınların şikayeti üzerine polisin düzenlediği baskında gözaltına alınan klinik sahibi Fatma Özçalışkan ve sistemi kuran bilişimci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün başlayarak şiddetli rüzgarların da etkisiyle Antalya Kaş'a sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Evler, sera ve bahçeler zarar gördü. Yangın söndürme ekibinin aracıysa Balıkesir'de kaza yaptı. 5 orman işçisi yaralandı.
3: Hava durumu.
1: Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kısa süreli fırtına, Güneydoğu Anadolu için ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Bugün bazı illerimize baktığımızda gök gürültülü sağanak yağışlı illerimizden Ankara 26, İstanbul 29, Bursa ve Balıkesir parçalı bulutlu 31, İzmir 34, Antalya sıcak 36, Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trabzon 26, Kayseri 24, Sivas 26, Elazığ ve Gaziantep 31 derece olacak. Haberleri aktardık. Son gelişmelerle saat başında olacağız.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik.
4: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Ne zaman yeni bir işe başlasak, bir dükkan açsak, bir ev taşısak, bir nişan yüzüğü taksak, biri mutlaka kulağımıza fısıldar. Bekle hele, eşref saatin gelsin. Ya da bir işimiz yolunda giderse birileri şöyle der. Demek ki eşref saati denk geldi. Peki nedir bu eşref saat? Bir deyim mi, bir inanç mı, yoksa yıldızların fısıldadığı kadim bir sır mı? Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izinden gidiyoruz. Eşref saati kelimesi aslında astrolojinin içinden çıkıp gelen bir terimdir. Eşref-i saat yani zamanın en uğurlu, en hayırlı anı demektir. Ve bu deyim öyle laf olsun diye söylenmez. Yıldızların, burçların, gezegenlerin büyük bir hesapla belirlediği anlara işaret eder. Eskiden gökyüzü bir takvimdi. Sümerler, Keldaniler, Mezopotamya'nın gözcüleri. Onlar yıldızlara bakar, gezegenlerin hareketlerini izler, o hareketlerin insan kaderine etkilerini hesap ederdi. Şimdi astroloji dediğimiz ilmi ahkamın nücumun esası işte buraya dayanır. Astrolojiye göre her şey bir burçla ve onun yöneticisi olan bir gezegenle bağlantılıdır. Ve bu gezegenler gökyüzünde kutlu anlara da, uğursuz zamanlara da sahiptir. İşte bu yüzden bir yıldız kendi yörüngesine dönerken tekrar ilk konumuna döndüğünde o an zamanı şereftir. Bazı kaynaklar buna şerefi şems yani güneşin kutlu saati, bazıları da şerefi kamer yani ayın uğurlu anı der. Astrolojiye göre bu anlar bir tür ilahi denk gelmedir. Evrenin çarkı bir yere tıklayıverir. Ve işte tam o anda yapılan işler bereketlenir, alınan kararlar güçlenir, edilen dualar yerine ulaşır. İşte tam bu yüzden Osmanlı saraylarında eşref saat sadece bir inanç değil, resmi bir uygulamaydı. Padişah tahta mı çıkacak, yeni bir caminin temeli mi atılacak, ordu seferi mi çıkacak? Hepsi müneccim başının tespit ettiği eşref saatte olurdu. İstanbul'un fethine bile o saatte çıkıldığı rivayet edilir. Eskiler boşuna eşref saatini bekle dememiş. Çünkü bazen bir dakikalık fark bir ömrün gidişatını değiştirebilir. Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamak tek başına oyun bağımlılığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekran başında geçirdiği saatten çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakmak ya da azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tasarımında kullanılan ganimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve harcama davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fleyel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilişkili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının belirgin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılarsa bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için oyun şirketlerinden daha fazla veri paylaşımı talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Gerent'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişinin yalnızca oyun bağımlılığı yaşayıp yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatif olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken, tedavide psikoterapi ve ilaç seçenekleri öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsrail, Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Gazze şeridinden uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmaların ve bunlarla birlikte insansız hava aracı ve balon tehdidinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düşmesi durdurulmazsa İsrail ordusunun uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceği ve halkı zorla yerinden edeceği tehdidinde bulunuldu. İsrail basınında Gazze şeridinde çocukların uçurduğu uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düştüğü ve bunun bölgedeki İsraillerde tedirginliğe neden olduğu iddia edilmişti. İsrail Savunma Bakanı Katz orduya bu konuda güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiğini belirtmişti. İsrail, Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesini gerekçe göstererek Filistinlere yönelik saldırı ve zorla yerinden etme tehdidinde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla

0: Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku süresi yalnızca gün içindeki enerji seviyesini değil, vücudun biyolojik yaşlanma hızını da etkiliyor olabilir. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyuyanlarda birçok organın daha hızlı yaşlanma eğilimi

0: takviminde olduğu belirlendi. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyi ise günde yaklaşık 6,5 ila 8 saat uyuyanlarda görüldü. Araştırma, Kolombiya Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada yaklaşık 500,000 kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar tıbbi görüntülerden organlarla ilişkili proteinlere ve kandaki moleküllere kadar farklı verileri değerlendirdi. Katılımcıların günlük uyku süreleri de 17 organ sistemini kapsayan 23 farklı biyolojik yaşlanma ölçümüyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre günde 6 saatten az uyanlarla 8 saatten fazla uyuyanlarda biyolojik yaşlanmanın daha hızlı olma eğiliminde olduğu görüldü. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise günde 6,4 ila 7,8 saat uyuyan kişilerde tespit edildi. Araştırmada kısa uyku süresi, obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp ritim bozuklukları ile ilişkilendirildi. 6 saatten az uyuyanlarda depresif dönemler ve anksiyete bozukluklarıyla bağlantı da dikkat çekti. Hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH ve astımla ilişkili olduğu görüldü. Benzer şekilde gastrit ve reflü dahil bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da bağlantı tespit edildi. Araştırmanın başındaki Kolombiya Üniversitesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Jun Hoven, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. Çalışma, uyku süresinin vücudun yaşlanmasını doğrudan hızlandırdığını kanıtlamıyor. Bulgular yalnızca çok az ya da çok fazla uykuyla daha hızlı biyolojik yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 500,000 kişinin verilerinin incelendiği araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uykunun birçok organda daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğu belirlendi. En düşük yaşlanma düzeyi ise 6,4 ila 7,8 saat uyuyanlarda görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rus Senatov'dan ABD Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik dikkat çeken değerlendirme. Rus Senatör Alexei Pushkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni artık Washington'a bağlı bir yapı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından faydalanan bir yük olarak değerlendirdiğini söyledi. Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Alexei Pushkov, Washington'ın Avrupa Birliği'ne yönelik yaklaşımını Telegram hesabından değerlendirdi. Pushkov, Trump yönetiminin Avrupa'yı hem ekonomik bir rakip hem de ABD'den ayrı bağımsız bir kutup olarak gördüğünü ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni ABD'nin sırtından geçirmeye çalışan bir yük olarak algıladığını da belirtti. Pushkov, Soğuk Savaş döneminde Atlantik'in iki yakası arasında bugünkü gibi bir ayrışma bulunmadığını hatırlattı. O dönemde tarafların özgürlük ve demokrasinin savunulması, Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi ve antikomünizm gibi ortak değerler etrafında birleştiğini kaydetti. Bugün Rusya'ya karşı farklı biçimlerde ortak bir tutum sergilense de tek tip bir batılı değerler paradigmasından söz etmenin zorlaştığını savundu. Pushkov, Trump'ın izlediği politikaların Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açtığını vurguladı. Rus senatör, bazı önde gelen Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik politikalarında Trump yönetimine destek vermeyi reddetmesinin Washington'da hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Pushkov'a göre bu durum, Batı ittifakı içindeki karşılıklı desteğin artık otomatik olarak işlemediğini gösteriyor. Trump'ın bu tavrı unutmayacağını söyleyen Pushkov, ABD'nin Avrupa'ya sağlayacağı desteğinde şartsız olmayacağı mesajını verdiğini dile getirdi. Pushkov, Avrupa Birliği açısından en büyük riskin ise olası bir Avrupa-Rusya askeri çatışmasında ortaya çıkabileceğini söyledi. Senatöre göre ABD, NATO'nun 5. maddesine bağlılığını beyan etmesine rağmen böyle bir durumda fiilen çatışmanın dışında kalmayı tercih edebilir. Rus senatör Alexei Pushkov, Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'ni Washington'ın doğal bir uzantısı olarak değil, ekonomik bir rakip ve ABD'nin imkanlarından yararlanan bir yük olarak gördüğünü belirtti. Pushkov, bu yaklaşımın ABD ile Avrupa arasındaki mesafeyi daha da açtığını savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Evet değerli Radyo Sputnik dinleyicileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde milli mücadelenin ve bağımsızlık iradesinin kalbi başkent Ankara'dan Anıtkabir'den canlı yayınla radyolarınızdayız. An itibarıyla bugün yurdun büyük bir bölümünde coşku ve gurur var, ancak resmi törenin ve milli ruhun odak noktası her zaman olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir ve resmi törenler devlet töreni de an itibarıyla başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yolda yürüyüşünü sürdürüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna doğru hürmet yürüyüşü başladı. Biz de birazdan saat başına gideceğiz. Ardından buradayız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Evet değerli Radyo Sputnik dinleyicileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de devlet erkanı resmi törenler için an itibarıyla Aslanlı Yolda ilerleyişlerini sürdürüyor dedik. Evet, asol yürüyüşü devam ediyor, mozaliğe ilerleyiş devam ediyor. Anıtkabir'de resmi törenler an itibarıyla başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyetin bu 262 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol yürüyüşü sürüyor. Erkanın önünde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlerimiz ay ve yıldız motifleriyle süslü kırmızı beyaz karanfillerden oluşan o dev çelengi taşıyorlar. Heyette devlet protokolünün üst düzey isimleri yer alıyor elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u görüyoruz. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Gütaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i gördük an itibariyle. Evet, devlet erkanının yürüyüşü devam ediyor. Şu anda dinleyicilerimize Aslanlı Yol'un derin anlamını da anlatmak istiyorum bir yandan. Bu haymana travertenleriyle kaplı yolun taşlar arasında 5'er santimlik çim boşluklar bulunuyor. İşte bu mimari incelikten bahsedeyim. Atanın huzuruna çıkanların adımlarının dikkat etmesini sağlıyor. Başlarının saygıyla öne eğilmesini, ilerlemesini sağlıyor bu özel yol. Yolun her iki yanında da 24 aslan heykeli, yani 24 Oğuz boyunu temsil eden 24 aslan heykelini görüyoruz. Devlet erkanı an itibarıyla Anıtkabir'in avlusuna ulaşmış durumda. Büyük bir kalabalık var. Aslanlı Yol'daki yürüyüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oldukça geniş kapsamlı bir heyetin eşlik ettiğini görüyoruz. Evet, Anıtkabir'de vatandaşlar da yerini aldı dedik. Özellikle Anıtkabir'in dışında da çok sayıda vatandaşın gördük ve resmi törenlerin tamamlanmasının ardından kapılar açılacak. Anıtkabir'in kapıları vatandaşların ziyaretine açılacak ve milyonlar atanın huzurunda Atatürk'üne kavuşacak bu anlamlı günde. Evet, bugün Ankara'da program oldukça yoğun diyebiliriz. Anıtkabir'deki törenlerin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan külliye geçecek ve Beştepe'de tebrikleri kabul edecek. Siyasetçiler, yargı kurumlarının başkanlarını görüyoruz şu an itibariyle Aslanlı Yol'daki yürüyüş devam ederken. Çok sayıda isim devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde atanın huzuruna çıkacak. Evet, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılını kutluyoruz. Devlet erkanı Anıtkabir'de Aslanlı Yolda yürüyüşünü sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin yürüyüşü devam ediyor. Çelenk bırakılacak Atatürk'ün mozolesine, atanın huzuruna çıkılacak. Çelenkin bırakılmasının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve burada da Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Bu deftere hangi notlar düşülecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oldukça önemli 30 Ağustos seferinin anlamına ilişkin mesajlar gelecek elbette. Yine terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve Türkiye yüzyılına dair önemli mesajları yine Anıtkabir özel defterinden paylaşacak bizlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Radyo Sputnik'te Ankara'dan, Ankara'da atanın huzurundan an itibariyle resmi devlet törenlerini aktarmaya çalışıyoruz sizler için. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı atanın huzuruna ilerliyor. Anıtkabir elbette bugün tek program değil, oldukça yoğun kutlamalar olacak Türkiye genelinde, hemen hatırlatalım. İstanbul'da başta olmak üzere ki Vatan Caddesi'nde de başladı. Ancak biz Ankara'da şu an itibariyle devlet erkanının ilk tören, resmi devlet törenlerinin ilkini sizlerle paylaşmaya başladık. Radyo Sputnik'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Aslanlı yol yürüyüşünü tamamladı. Anıtkabir'in avlusunu geçerek basamakları tek tek çıkılıyor şu an. Atatürk'ün huzuruna gelinecek. Türkiye'nin emperyalist devletlerin emrindeki Yunan ordusunu bozguna uğratarak bağımsızlığını kazandığı 30 Ağustos zaferinin 104. yılındayız ve Ankara'dan resmi devlet törenlerinin ilkini aktarmaya çalışıyoruz sizler için. Her yıl olduğu gibi milli bayramlarda yine adres Anıtkabir, biliyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuru. Tören protokolünün yürüyüşü devam ediyor. Şeref holüne girilmiş durumda. Atatürk'ün mozelisine birazdan bu Türk bayraklarının motiflerinin işlendiği çelenk bırakılacak. Mozele 40 tonluk bir mozele, altında 7 metre altında Atatürk'ün mezar odası bulunuyor ve buraya birazdan çelenk bırakılacak. Adım adım ilerliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğindeki ilerleyiş şu dakikalarda devam ediyor. Bizler de Radyo Sputnik olarak takip ediyoruz an be an. Birazdan atanın huzurunda heyet mozaleye çelenk bırakacak. Saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı, ardından da adres Misak-ı Milli Kulesi olacak ve Misak-ı Milli Kulesi'nde de Anıtkabir özel defterini imzalayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizler de o mesajları takip ediyor olacağız.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan adım adım yaklaşıyor heyetle birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozeleye biraz, evet, şu an çelengi bıraktı. Birazdan saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı dinleyeceğiz. Büyük Zafer'in 104. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de. Evet, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından.

0: Evet değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de an itibarıyla saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı dinledik ve Anıtkabir'den bir kez daha 104. yıl dönümünde Büyük Zafer'in İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla birlikte andık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını. Evet, şehitlerimizi iade ediyoruz bir kez daha bu saygı duruşuyla, İstiklal Marşı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi atanın huzurundan yavaş yavaş ayrılıyor devlet erkanı ile birlikte. Birazdan Misak-ı Milli Kulesi'ne de geçilecek. Belirttiğimiz gibi Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladıktan sonra vereceği mesajları da önemli takip edeceğiz buradan. O mesajlar içinde neler olduğunu kısa bir süre sonra aslında kendisinden dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, evet şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini izliyoruz. Anıtkabir'de basamakların iniyor. Alkışlarla karşılayan vatandaşlar var, ellerinde Ay Yıldızı Türk bayraklarıyla. Evet, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden bu yana hem Anıtkabir'i hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekliyorlardı. Evet, devlet erkanı Anıtkabir'de büyük taarruzun, büyük zaferin 104. yıl dönümünde siyasi parti liderlerini gördük. Devlet erkanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördük. Yine siyasi parti liderlerini izledik bu törende. Çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a an itibarıyla sevgi gösterilerinde bulunuyor. Evet, Büyük Zafer'in 104. yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de başdoğulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında İstiklal Marşımız okundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti devam ediyor. Birazdan adres Misak-ı Milli Kulesi olacak. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve ne mesajlar verecek, sesli olarak bunu bizlere duyuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını. Evet. Sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'la ilgili bir paylaşımı olmuştu. Şu an Anıtkabir özel defterini imzalıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Zafer'in 104. yaşında. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinliyoruz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen Zat-ı Aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyor. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine imzaladığı bu özel mesajı sizlerle paylaştık. Radyo Sputnik farkıyla Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan bu mesajları sizlerle tekrar paylaşacağız. Türkiye'yi yüzyılı hedeflerine yine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yad etti Atatürk'ü, Ulu Önder Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını. Evet, buradaki törenlerin tamamlandığını söyleyebiliriz an itibarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılacak. Dışarıda da çok sayıda vatandaşın olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarla birazdan selamlaşması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bundan sonraki adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve her yıl olduğu gibi milli bayramda olduğu gibi aslında törenlerin başladığı nokta Anıtkabir'de biliyorsunuz. Bu yılda atanın huzuruna çıkıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet ilk olarak Aslanlıyol'da bir yürüyüş gerçekleştirdi ve sonrasında Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı ve mesajlarını biraz önce sizlerle paylaştık canlı olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini, mesajlarını. Evet, bu şekilde dile getirelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçeceğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12.30'da başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul edecek. Sonrasında bir mezuniyet törenine katılacak. Kara Harp Okulu öğrencileri diplomalarını her yıl olduğu gibi 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda bu anlamlı günde alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada olacak ve vereceği mesajları bizler de elbette Radyo Sputnik olarak takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomaları takdim ettikten sonra akşam saatlerinde de yine külliyede geçecek ve 104. yıl coşkusu yine külliyede devam edecek. Evet, bugün 104. yıl, 30 Ağustos'un 104. yılı için ilk adres elbette başkent Ankara'ydı ve Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e çıktı devlet erkanıyla birlikte. Bizler burada noktalayacağız canlı yayınımızı. Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları için can veren tüm aziz şehitlerimizi bizler de bir kez daha minnetle alıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun diyoruz. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 10 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Bugün tüm Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki, ayrıntılar bültenimizde. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz 104 yaşında. Bizleri bu toprakları vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ilanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz. Evet, tüm Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk adresi ise Atan'ın ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Atan'ın huzuruna çıktı. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakılmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
1: Evet, ilk adres Ankara dedik. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da da törenlerle kutlanıyor. Kutlamaların ilk adresi ise Taksim Meydanı'ydı. Kentin birçok ilçesinde de gün boyunca konserler, yürüyüşler ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Vatan Caddesi'nde de törenler devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti. Türk Deniz Kuvvetleri unsurları Boğaz'da görsel şölen sunarken 30 gemide 30 farklı limanda vatandaşların bugün ziyaretine açılacak. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla askeri müzeleri bugün halka ücretsiz açıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve çeşitli illerdeki 9 müze gün boyu gezilebilecek. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetindeki suçluların korkak ve çürümüş zihniyetini yansıttığını vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu'ya tepki gösterdiği soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir dedi. Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra faili meçhul dairesine gönderildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış. 2011'de Silivri cezaevinde de hayatını kaybetmişti. Cezaevindeki görevliler dahil 15 şüphelinin ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalgasında ise dün 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Yeni PTS ve iletişim kayıtları incelenirken dalgıç kayıtlarıyla resmi tutanaklar arasındaki uyumsuzluk ve bazı eşyaların sonradan suya bırakılmış olabileceği ihtimali araştırılıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz göğüs ağrısı nedeniyle dün Çanakkale'de hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a yaklaşık 40 dakika süren bir anjiyo işlemiyle balon ve stent uygulandı. Cem Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haberleri aktardık. 30 Ağustos gündem özel yayını birazdan sizlerle.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 1 milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gündem Özel başlıyor.

0: Radyo Sputnik'ten herkese merhabalar efendim. Bugün takvimler 30 Ağustos'u gösteriyor. Bir milletin yalnızca bir savaşı değil, bağımsızlığını, geleceğini ve kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığı gündeyiz. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki 2 saat dilimi boyunca 30 Ağustos'u konuşacağız. Büyük zaferi konuşacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanında Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
1: Fethi Yılmaz.
0: Ve yine Radyo Sputnik'in en iyi gazetecilerinden, en sevilen isimlerinden.
2: Teşekkür ediyorum Güçlü Özgan.
0: Efendim, dediğim gibi önümüzdeki 2 saat zaman dilimi içerisinde sizlerle 30 Ağustos'u konuşacağız. Zafer Bayramımızı konuşacağız ve yine değerli konuklarımız da bizlere eşlik edecek. Sizler de bayrama dair mesajlarınızı 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan bizlere yollayabilirsiniz. Bundan tam 104 yıl önce büyük taarruzun ardından gelen 30 Ağustos zaferi. Yokluk içindeki bir ülkenin inancının, cesaretinin ve özgürlük iradesinin tarihe yazılmış en güçlü sayfalarından biri oldu. Ve işte biz bugün o zaferin ışığında bir kez daha hatırlıyoruz. Bağımsızlık bir milletin en büyük mirasıdır ve Cumhuriyet de işte o mirasın geleceğe bırakılmış adıdır. Başta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyoruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyoruz. İşte şimdi 30 Ağustos'un izinde bir milletin yeniden ayağa kalkışının, büyük bir milli mücadelenin ve unutulmaz bir zaferin hikayesine hep birlikte bakacağız. Hazır mıyız?
1: Tabii ki.
2: O halde çok iyi hazırlandık hem de.
0: O halde ilk sözleri size bırakıyorum.
1: Güçlü Özgür, önce ben mi alayım?
2: Önce sen başla.
1: Tabii ki öncelikle tüm yurttaşların Zafer Bayramı kutlu olsun. Şimdi program açılışında o 1994 yılında çekimleri başlayan Kurtuluş filminin ve müziklerinin Muammer Sun'un yaptığı o eserle başladık. 5. bölümün son sahnesi, o büyük taarruz sahnesi. Tabii orada şöyle bir şey var. Aslında atla çıkmıyorlar Kocatepe'ye Mustafa Kemal. Yürüyerek çıkıyorlar bayağı bir. O tabii orada bir film gereği böyle bir düzenleme yapılmış. Ve yürüyerek çıkışı sırasında da yine o böbrek ağrısı, kronik böbrek ağrısı devam ediyor. Bir süre sonra o böbrek ağrısı işte bitti, artık kurtuldum diye anılarında da geçer, hatta yazarlar, ama tabii kurtulmasının nedeni artık böbreğin iflas etmesidir tamamen. Hı hı. Tamamen böbrek öldüğü için. Böyle bir sahneyle başladık. Şimdi tabii o müziği de dinleyince insan ister istemez böyle gözlerini silmeden de edemiyor.
0: Etkilenmemek mümkün değil.
1: Öyle. Yani çok hüzünlenirsiniz, acı duyarsınız, birini kaybedersiniz, gözyaşı dökersiniz. Ya da çok mutlu olursunuz, sevinç içinde sevinçten gözyaşı dökersiniz. Ama çok istisnadır yani gururdan gözlerinizin yaşarması. Bizim öyle bir tarihimiz var, öyle bir lider, öyle bir başkomutanımız var. O yüzden gururdan gözlerimizin yaşardığı, gururdan gözlerimizi sildiğimiz bir gündeyiz. Herkese, tüm yurttaşlara tekrardan Zafer Bayramı, bu büyük zafer kutlu olsun. Biz bu zaferin öncesini, sonrasını konuşacağız. Konuklarımızla birlikte konuşacağız. Sadece Türkiye hattını değil, Yunanistan'da neler oldu, Fransa, İngiltere, biraz onlardan da, hatta Almanya. Onlardan da bahsedeceğiz. Açılışı böyle yapmış olayım.
2: Evet, ben de şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Unutuyoruz çünkü. Yani özlemek ve anmak önemli elbette ama herhalde hani o cümleyi bir kez daha kurmanın, ben tekrara inanırım, yayınlarda da hep konuşuruz bunları. Yani en çok özlemek, anmak evet, ama en çok anlamaya ihtiyacımız olan dönemlerdeyiz. Sadece bugün için söylemiyorum bunu. 38 son, Mustafa Hoş buna sık sık gönderme de yapar. 1938 sonrası için aslında o anlama isteği ya da anlama motivasyonunu hep hissettik, olması gerektiğini hep hissettik o süreçleri. Şunu da hatırlamak gerekiyor. Bu büyük başarıyı, bu büyük zaferi bu ülkeye armağan etti. Tek başına değil elbette Mustafa Kemal. Ama bütün bunları yaparken o gün, yani o büyük taarruzun gerçekleştiği gün başkomutandı. O başkomutanlık sıfatını alırken de mecliste kendisine neler söylendi, ne oldu, ne bitti, onları da konuşuruz da. Şunu unutmamak gerekiyor. Kendi yaşımızda, yani ben işte 50 yaşındayım, dinleyicilerimiz de işte. Şu 41 yaşındaydı bütün bunlar yaşanırken. 41 yaşındaydı. Hani kendi 41 yaşımızı ya da şu an işte 41'den daha küçüksek dinleyen dinleyicilerimiz açısından söylüyorum, kulağı bizde olan. Bütün bu zaferin, bu büyük zaferin yaşandığı gün Mustafa Kemal'in 41 yaşında olduğunu unutmayalım. Tabii. Nasıl bir dehayla karşı karşıyayız, nasıl bir armağan var, nasıl bir armağan bu topraklara, bunu hatırlamak açısından önemli bir detay diye düşünüyorum.
1: Tabii Çanakkale'de 34 yaşındaydı. Yani, daha da geriye gidebiliriz. Hani,
2: tabii tabii. Libyalar, Filistin değil mi?
1: Tabii. Daha da geriye gidebiliriz. Ya şöyle Güçlü Özgan, Selim, mesela biz buradaki Kurtuluş Savaşı'nı, yani şimdi Kurtuluş Savaşı da çok demeyin diyorlar ama Kurtuluş Savaşı'dır adı. Hı-hı. Efendim. Çünkü doğrudan
2: zafer ve teyyareydi eskiden ilk onu anlatacağım.
1: Bayramı, onu dinleyeceğiz senden. Çünkü Gazi, yani Atatürk bizzat kendisi not alırken, hı-hı, çiziyor. İstiklal mücadelesi üstünü çiziyor. Hı-hı. Kurtuluş yazıyor. Hı-hı. Kendi notu. Hı-hı. Yani kendi notunu da herhalde bu ülkenin kurucusu, işte Büyük Taarruz'dan bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili hem kitap yazanlar da yayınımıza dahil olacaklar. Hı hı. Ve gerçekten en yakınındaki arkadaşlarıyla mücadele ederek, çünkü istemiyorlar, yani hani olamayacağını düşünüyorlar, onlarla da mücadele ederek, karşı çıkarak bir anlamda
2: ya şunu
1: bu zafer.
2: Yani son dönemde çok tartışılıyor senin söylediğin bu kavram, yani kurtuluş mu, İstiklal Savaşı mı? Yani görmek gerekiyor bunu. Emperyalizmden kurtuluş, evet, ve teslim olmuş bir Osmanlı'dan kurtuluş. Teslim olmuş olan.
1: Evet.
2: Yani bunu böyle konuşmayacaksak değil mi?
1: Tabii ki.
2: O zaman ne dedik? Hani anlamaya ihtiyacımız var dedim ya, özlemek ve anmaktan daha çok. Bu şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: O halde bunu bize çok güzel konuşacak, anlatacak bir isim şu anda hattımızın hemen diğer ucunda. Hiç bekletmeyenden hemen alalım. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Hüsnü Bozkurt yayınımızda. Sayın Bozkurt, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sağ olun, iyi yayınlar, bayramımız kutlu olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu Zafer Bayramı'nda sizinle olmak bizim için de çok anlamlı. Sorularımız olacak ama öncesinde bu güzel, önemli günle ilgili mesajınızı alalım sizin.
3: Evet, bugün Fatih Rıfkı Atay'ın ağzından söyleyelim o zaman. Diyor ki, nemiz varsa, hür vatandaş olmuşsak, bağımsız bir devlet kurmuşsak, bu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını hissediyorsak, vatanımızı batının, kafamızı ve vicdanımızı doğunun sultasından kurtarmışsak, hatta belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Ah Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, kalan ömrümce sana bugünün, bu zaferin sevincini ödeyebilmekten başka bir şey düşünmeyeceğim. Fahri Rıfkı Atay Çankaya'da 30 Ağustos'u böyle anlatıyor. Evet. Tabii 29 Ağustos'tan 30 Ağustos'a bağlayan gece, Büyükada vapurunda ve Büyükada'da neler çektiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın bütün karargahıyla birlikte esir alındığını haber veren Rum Gaca gazetelerin İstanbul'da nasıl Rumlar arasında büyük bir coşkuyla karşılandığını, Büyükada Yat Kulübü'nde nasıl büyük bir balo verildiğini, Büyükada'daki bütün Türklerin Büyükada sokaklarından kovulduğunu falan anlatıyor. Hı hı. Ve sabah ilk vapurla, vapurun bir köşesine sinerek büyük bir yeis içinde köprüye indim. Köprüden baktım, Allah Allah, bu sokaktaki insanlar hangi muhipler cemiyetinin insanları ki, bütün Türkler utançlarından evine mi girdiler, bu sevinç, bu kucaklaşmalar, bu alkışlar, bu sarılmalar nedir diye sordum. O zaman haber geldi ki, meğer bütün karargahıyla birlikte esir olan Mustafa Kemal Paşa değil, Yunan başkomutan Trikopis'miş, ordumuz Yunan'ı yenmiş, İzmir'e doğru gidiyormuşuz diyor ve devam ediyor. Ben bütün ömrüm boyunca ordular ilk edildiğiniz Akdeniz'dir diyen günlük emri okurken duyduğum sevinci, duyduğum heyecanı ve duyduğum duyguyu hiçbir şiirde, hiçbir edebi metinde hissetmedim diyor. Yani karımca 30 Ağustos zaferini bundan daha güzel anlatacak satırlar yazmak zordur. Ne desek azdır. Hakikaten 104 yıl sonra bugün de bu vatanda yaşayan herkes, yani Beştepe'deki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Konya'daki Hüsnü Bozkurt'a ya da Sputnik Radyo'da çalışan Caner kardeşimden sokaktaki simitçiye, köşedeki taksi durağında müşteri bekleyen taksi esnafına, şoför esnafına kadar bütün 86 milyon yurttaş, evet, neniz varsa bir vatandaş gibi dolaşıyorsak, bu denizlere bizim denizimiz, bu topraklara ana bağrımızın sıcaklığı diye bakıyorsak, hatta belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferimize borçluyuz. O zaferi bu millete ve bize armağan eden başta ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye kahramanlarımız, aziz şehit ve gazilerimiz, ki kadınlarımız vardır. Gördes'i makbul eden, Ilgaz Dağları'nda donarak ölen Şerife Bacı'ya, Emir Ali Ayşe'den Kara Fatma'ya, yani 3 yıl İnebolu'dan cepheye cephane taşıyan çocuklarının battaniyesini top mermilerinin üzerine örten Türk kadınlarına, Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922 sabahı mevziye cephane sandığı taşırken vurulup şehit düşen Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü'ye kadar, 8 yaşında. Hepsi işte bugün bu programı Sputnik Radyo'nun izleyicilerine ulaştıran, siz ve biz böyle konuşabilelim diye canlarını feda ettiler. Onlara şükranla doluyuz ve dediğim gibi tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanı'ndan en genç birkaç aylık bebemize kadar 86 milyon bütün yurttaşımız her gün o kahramanlara, bu vatan, bu topraklara bir vatan yapan aziz şehit ve gazilerimize, onları bir araya getirip düzenli orduyu kuran ve emperyalist işgale işbirlikçilik yapan hain padişah ve onun hükümetine bu vatanı bırakmayan büyük Atatürk'e ve onun Kemalist devrimcilerine herkes her gün şükranla teşekkür etmelidir. Evet.
0: O kadar güzel konuştunuz ki.
1: Üstüme hiç Fethi Yılmaz, ben hiç kesmek istemedim. Çünkü öyle bir gündeyiz ki, böyle her konuşmada, her tarihe dair gönderme yaptığımızda ister istemez tüyleri diken diken ederek dinliyoruz ya da hala işte zafere dair yeni 5. Kafkas tümeninde şehit olan 63 askerin yeri daha yeni tespit edildi. Ya. Aradan 104 yıl geçti. Selim Erdoğan harp coğrafyası.
3: Evet. Onunla yani müthiş bir iş yapıyor.
1: Evet.
3: Bu vesileyle Sputnik Radyo'dan ona ve arkadaşlarına da şükranlarımızı gönderelim. Evet.
1: Peki biz şimdi zafere dair zaferi anlatıyoruz, büyük taarruzu anlatıyoruz, oradaki gelişmeleri, neler olduğunu gün be gün anlatıyoruz, gün boyunca da radyoda bununla ilgili yaptığımız haberler de devam edecek. Dünyada, yani o dönemde Yunanistan'da ne oldu? İngiltere'de ne oldu? Çünkü bugün burayı sanki biz kendi tarihimizde biraz boş bırakıyormuşuz gibi. Boş bırakınca yerini yalanlar dolduruyor sanki, yalanlar, değil mi Sayın Bozkurt? Mesela neden işte tek kurşun atmadan diyen var. Hatta biraz önce Güçlü Özgan'la birlikte de konuştuk. Yani biz Kurtuluş Savaşı diyoruz. Çünkü bir kurtuluş, ama buna dahi itirazlar var. Siz Yunanistan, Fransa, İngiltere ve buradaki bu Kurtuluş Savaşı ya da İstiklal Mücadelesi tartışması, ona dair neler söyleyeceksiniz?
3: Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Sputnik Radyo'ya teşekkür ediyorum tabii. Bu anlamlı günde böyle anlamlı bir program yaptığınız için sizi ve bütün ekibinizi kutluyorum. Şimdi İngiltere'de, Yunanistan'da neler oldu anlatacağım. Hindistan'da neler oldu, Pakistan'da neler oldu söyleyeceğim ama önce şunu söylemeliyim. Bakın, bugün 30 Ağustos 2026.
1: Evet.
3: Tam 104 yıl oldu. Türkiye'nin gündemine bakalım. Ne konuşuyoruz? Her yerde 40 yıldır devlete isyan etmiş, devlete isyan etmiş bir takım asilerin, bunların tam karşılığı vatan haini asidir. Yani aynı asiler tıpkı 106-107 yıl önce 1919'da 1920'de Anadolu'nun her yerinde isyanlar çıkarmışlardı. Bakın bizim 1. ve 2. İnönü'de düzenli ordumuzun Yunan ordusunu durdurmasından sonra 10 Temmuz 24 Temmuz 1921'de yani Ocak 21 ve Nisan 21'de 1. ve 2. İnönü'de durdurduktan sonra Yunan'ı, Yunan tekrar ilerlemeye başladığı Temmuz ayında 10 Temmuz ile 24 Temmuz 1921 arasında Kütahya-Eskişehir muharebelerinde ordumuz tutunamadı Yunan ordusu karşısında. Neden tutunamadı biliyor muyuz? Bunu bilen yok. Yani neden kurtulmuşuz? Arkasında koskoca Osmanlı vardı diyen zır cahil bir insanlar topluluğuyla muhatabız maalesef. Zır cahil diyorum çünkü tarih bir bilimdir. Yani bunu okumuyorsanız, öğrenmiyorsanız ya da adının önünde profesör yazan ya da kafasında dondurmacı gibi fesle dolaşan bir takım geri zekalılardan tarih öğreniyorsanız bu yazıktır, günahtır. Yani bu bilime aykırıdır, akla aykırıdır, tarihin gerçeklerine aykırıdır. Bırakın onu, hepsini bir yana bırakın. Yahu 8 yaşında Ömeroğlu Hüsnü'nün ruhunu azap içinde bırakır ya. Bu olabilir mi? Yani insan kendi tarihine, kendi vatanını vatan yapan, topraklarını vatan yapan insanların ruhlarına nasıl hakaret edebilir? Bunlarla uğraşıyoruz. Bakın aynı şey dediğim gibi. Niye biliyor musunuz? 10-24 Temmuz 1921'de Yunan ordusu karşısında Türk ordusunun tutunamama nedeni. Çünkü o arada hem Çerkezetem isyanı olmuştur. Oraya birlik kaydırılmıştır. Hem Bolu, Gerede ve Yozgat isyanları olmuştur. Bozok isyanı. Oralara birlik kaydırmak zorunda kalınmıştır. Yani henüz bakın 30 Ekim 1918 Mondros'tan sonra dağıtılan, elinde sadece iki kolordu kalan Anadolu'daki Kemalist devrimciler yeni toparlamaya başladıkları düzenli orduyla işgalci İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların maşası olarak Batı Anadolu'dan başlayıp ta Eskişehir'e kadar gelmiş olan, İzmir'den başlayıp 15 Mayıs 1919'da 1921 Temmuz'unda Eskişehir'e, Kütahya'ya kadar gelmiş olan düşmanla mücadele ederken aynı zamanda işte düşmana intikal eden Çerkezetem kuvvetleriyle, aynı zamanda Bolu'da, Gerede'de, Yozgat'ta her yerde çıkan padişah yanlılarının ve İngilizlerin teşvikiyle, yani işgalcilerin teşvikiyle çıkan dinci gerici isyanlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için ordu tutunamamıştır ve Mustafa Kemal'in emriyle 100 kilometre geriye çekilmek zorunda kalmıştır. Nereye? Polatlı'da Haymana arasında Sakarya Nehri'nin kıvrım yaptığı Sakarya Dirseği denilen alana çekilmek zorunda kalmıştır. Ve orada 5 Ağustos günü Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından
1: Başkomutan
3: ilan edilmiştir. Meclis yetkilerini almıştır. 7 Ağustos'ta Tekalif-i Milli Emirleri yayınlamıştır. 2 hafta içinde yani 7 Ağustos'tan 23 Ağustos'a sadece 15 gün içinde sevgili Sputnik Radyo izleyicileri, olabildiği kadar o 100 kilometre geriye çektiği, yani 24 Temmuz'da, yani sadece bir ay önce 100 kilometre geriye çektiği orduyu takviye etmeye çalışmıştır. Bu arada söyleyelim, o orduya gelip %40'ı padişahın Yunan ordusu hilafet ordusudur yalanına inanan %40'ı firar etmiştir silahlarıyla. Bütün bu zorluklarla Sakarya Meydan Muharebesi, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıp bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça düşmana terk edilemez denilen, diyen Mustafa Kemal'in dünya harp literatürüne giren stratejik doktriniyle her alanda adım adım mücadele 22 gün 22 gecede, yani 13 Eylül'de Yunan'ı Sakarya'nın batısına atmıştır. Öylelikle bir yıl kazanmıştır. O bir yılda 1683 ikinci Viyana'dan tam 239 yıl sonra arkadaşlar, ilk defa 204 bin kişilik iyi kötü donatılmış ve eğitilmiş bir orduyla büyük taarruza, ilk defa bir taarruz savaşına kalkmışızdır. Yine Mustafa Kemal'in dahiyane taarruz planıyla Yunan ordusunun en güçlü olduğu güney cephesi sadece 2 günde 28 Ağustos'ta yarılmıştır. Yunan ordusunun arkasına düşülmüştür. 28 Ağustos akşamı Yunan ordusu çembere alınmıştır. 30 Ağustos'ta da Dumlupınar'da kesin zafer kazanılmıştır. Şimdi bu zaferi biz çocuklarımıza anlatmayacaksak neyden kurtulmuşuz? Arkasında koskoca Osmanlı İmparatorluğu. Hangi Osmanlı İmparatorluğu var be Yusuf Bey? Neyin Osmanlı İmparatorluğu var? Osmanlı İmparatorluğu 1683 ikinci Viyana'dan itibaren 239 yıl yenile gerileye yenile gerileye 10 Ağustos 1920'de Anadolu'nun ortasında 150-200 bin kilometre kare egemenliği olmayan, sadece Karadeniz'e sahili olan bir kara parçasına sıkıştırılmış ve İngiliz Başbakanı Türkleri Anadolu'dan Asya steplerine sürüp orada yok edeceğiz demiş. Adam kalkmış, ya işte neyden kurtulmuş. Evet, 30 Ağustos'un anlamıyla Kurtuluş Savaşı'nın zaferidir. 9 Eylül sadece İzmir'in değil, Anadolu Türkü'nün, ırzının, namusunun, onurunun, geleceğinin kurtulduğu gündür. 11 Ekim Mudanya, ilk defa Düveli Muazzama denilen İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinin karşısında Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın bir ilk defa bir masadan, bir mütareke masasından Türk milletinin başı dik gururla kalktığı masanın tarihidir 11 Ekim 1922 ve 24 Temmuz 1923'te ilk defa Karlofça'dan 1699 Karlofça'dan itibaren ilk defa uluslararası bir anlaşma masasından 10 devleti kendi şartlarına razı ederek büyük bir zaferle kalktığımız Lozan'ın yıl dönümüdür. Bu böyle bir günde olmamış. Biz hem bağımsızlık savaşımızda, kurtuluş savaşımızda hem emperyalist işgalcileri vatanımızdan kovduk. Onların maşası Yunan ordusunu vatanımızdan kovduk. Onlara işbirlikçilik yapan hain padişahı, onun hükümetini ve 600 yıllık Türk milletinin egemenlik hakkını gasp eden ve Türklükle alakası olmayan, Türk'ü etrakı bir idrak diye 400 yıl aşağılayan Osmanlı Hanedanı denilen hanedanın diktasından kurtulduk ve bağımsız bir cumhuriyet kurduk. İşte bunların hepsini o 30 Ağustos günü Dumlupınar'da kazanılan zafere borçluyuz. Bu zafer, yani inanın Mustafa Kemal öyle diyor 30 Ağustos günü ordulara yazdığı telgrafta, Türk milleti size güvenmekte ve geleceğine güvenle bakmakta haklıdır. Milletimizin alnını hak ettiniz diyor. Milletimizin alnını hak ettiniz. Niye? Çünkü savaşan ordu Büyük Millet Meclisi ordularıdır. O Büyük Millet Meclisi ki 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra hiç kapanmamıştır. Savaşın en yoğun olduğu, Polat dönlerine çekilip top seslerinin Ankara'dan duyulduğu zaman, bir takım mebuslar vay efendim Sivas'a gidelim, Kayseri'ye gidelim dediği zaman, Tunceli'li Diyapa çıkmıştır kürsüye, ben buraya vatanın ırzının namusunu kurtarmaya geldim, kim Sivas'a Kayseri'ye gitmek diyorsa önce alnından ben vururum demiştir. Böyle kurtarıldı bu vatan.
1: Peki Sayın Bozkurt, hiç kesmeden çok da bütün hem dışarıda neler olduğunu hem burada neler olduğunu da çok iyi özetlediniz. Abi, katıldığınız için.
3: İngiltere'de Lloyd George hükümeti düşmüş.
1: Evet.
3: Lloyd George'un siyasi hayatı bitmiştir. Yunanistan'da Kral Konstantin kaçmak zorunda kalmış. Yunanistan'da hükümet düşmüş, bitmiştir.
1: Evet.
3: Hindistan'da Gandhi, Pakistan'da Cinnah hareketlerini başarıya ulaştırmış. İngiliz sömürge yönetimleri sona ermiştir. Büyük Britanya İmparatorluğu, ki o güne kadar üzerinde güneş batmayan imparatorluk, bütün Asya sömürgelerini kaybetmiştir bizim zaferimizden sonraki yıllar içinde. Afrika'da 50'nin üzerinde bağımsız devlet kurulmuştur. Emperyalizm, İngiltere yenilebilir duygusunu Mustafa Kemal

0: Bunu anladık. Hani sadece biz bir geçmişte yaşanan asgari bir siyasi zaferi kullanmıyoruz. Bugün hala bizim için 30 Ağustos'un çok büyük mesajları olduğunu anlıyoruz. Hem siyasi hem toplumsal olarak mesajları olduğunu anlıyoruz.
1: Tabii şundan dolayı biraz sorma ihtiyacı duydum. Yani dışarıda diğer konuklara da sormayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey gibi görülüyor. Güçlü Özgen değil mi? Mesela İngilizler tek kurşun atmadan İstanbul'u hani bir yerde boşluk, biraz boşluk yok orada ama çok anlatılmayınca orayı yalanla dolduruyorlar.
2: Ben mesela, de tam oradan başlayacaktım. Yani gerçekler ortadayken, tarihsel gerçekler ortadayken böyle o gerçekleri eğip bükmeye çalışmanın da hiçbir anlamı yok.
1: Tabii
2: tam mesela, da buna gidiyor yani.
1: Tam da dediğin gibi şöyle işte Yunan tarafında, yani İtilaf devletlerinin arasında tam böyle homojen bir evet biz Türkiye'yi işgal edelim falan diye de bir şey yok şu anlamda. Böyle bir tablo var ama birbirlerinin kuyularını da kazıyorlar sürekli. Mesela Yunanistan'da Türkiye'yi işgale başladıktan sonra, İzmir'den ilk çıkarmayı yaptıktan sonra hemen sonrasında 1920 yılında Kral Venizelos gidiyor. Yerine gelen Konstantin devam ettiriyor tabii ki bu işgali ama bu İtilaf devletleri arasında ciddi bir tartışmaya da neden oluyor. Çünkü Konstantin'in eşi Sofia Alman Kaiser'inin kız kardeşi. O yüzden haliyle İtilaf devletleri arasında ciddi bir tartışmaya neden oluyor. Bu çünkü Alman Kaiser'inden sonra en fazla nefret edilen isimlerin başında Konstantin var ki savaş sırasında tarafsız kalması için bayağı da çaba harcamış Venizelos hükümetinin. Şimdi böyle bir tablo da var o yüzden.
2: Tabii öte yandan ona katılıyor. Yani İtalya ve Fransa'dan aldıklarımız var o dönemde Rusya'dan gelen para sonrasında.
1: Tabii. Yani ya şöyle de düşünüyorlar işte,
2: bilinmiyor diyorum ya hani o
1: gerçek. Evet, o işte bunu mesela anlatı daha oturuyor. Mesela işte Fransa Ankara Anlaşması 1921'de anlaşma yaptı ve silahlarını bırakarak çekildi falan. Ya Fransa öyle durup dururken çekilmedi. Yani 15 bine yakın insanını, askerini kaybetti. Ve o zaman iktidarda olan başbakan Braid'di yanlış hatırlamıyorsam. Ve barış vaadi, bundan sonra barış gelecek. Çünkü biz 10 yıldır savaşıyoruz. Yani Balkan Savaşı'ndan bu yana. Bunların savaşma dönemi çok daha geriye gidiyor. Haliyle böyle İngiltere ile falan araları falan çok iyi değil yani. Fransa'nın şöyle bir tehdit de var. Şimdi Almanya Versay Anlaşması yapılmış ki Versay Barışı deniliyor ona ama savaş getiren barış denir o Versay Barışı'na. Alman askerleri tabii benzer bir tabloda hepsi ama Almanya'da da paramiliter gruplar çıkmaya başlamış. Yani hani Kuvayi Milliye gibi demeyeceğim ama o benzeri bağımsız ve 30 binden fazla bir askeri yapı oluşturmuş bu. Ordunun dışında. Polonya ile savaşmışlar. Bunlar hep yani bu işgal dönemi yani Türkiye'de bunlar olurken Avrupa'da bunlar oluyor. Ve bu 35 bin kişi Belçika sınırına gelmiş. Fransa korkuyor. Almanya'dan alacağı bir savaş tazminatı var. Onu almaya çalışıyor, alamıyor. Tekrar savaş çıkmasın diye. Hükümet artık savaş çıkmayacak. Ve öte yandan da Türkiye'deki işgal nedeniyle sürekli Fransız askerlerinin tabutları gidiyor. Yani böyle kara kaşımıza, kara gözümüze çekilmediler. Hı hı. Orada gerçekten Maraş'ta, Çukurova'da, Antep'te, Urfa'da ciddi çatışmalar oldu. Ve oraya Mustafa Kemal'in doğrudan görevlendirdiği askerler var. Yüzbaşı rütbesinde, binbaşı rütbesinde. Ve orada halkı örgütlüyorlar. Tam bir işte o Kuvayi Milliye dediğimiz. Ve orada ciddi çatışmalar oluyor. 15 bin insan az mı yani? Ha, bu kim... kitaplarda 5000 ile 7000 arasında geçer. Hı-hı. Kimisinde 8000 ile 15000 arasında geçer. Çünkü başka kendi askerleri dışında, daha çok tabii asker diyorum ama sömürgelerinden getirdikleri, Senegal'den vesaire getirdikleri askerler 15000. O yüzden adamlar artık çıkmak zorunda kalıyor mecburen. Silahlarını da bedavaya vermiyorlar. Bir taşıma maliyeti var. Hı-hı. O maliyet yerine parasını veren Mustafa Kemal'e
2: tabii,
1: veriyorlar.
2: Tabii şöyle onu da anlatalım. Hani Batı emperyalizmi nasıl iki yüzlü onu da görmek açısından bir anlamda Yunanistan'ı sahaya sürüp bir şekilde yani işte Mustafa Kemal'in ordusuyla Yunan ordusunu karşı karşıya bırakıp nasıl onları yalnız bıraktığını evet. da anlatan evet. ya da bunların anlatılması yani bir tarih de var ortada. Yani daha şöyle bakınca 1921 Moskova Anlaşması sonrasında esas Ruslardan bir işte iki tümenin mesela donatacak kadar silah geliyor Rusya'dan.
1: Tabii ki.
2: Türkiye'ye yani bu topraklara büyük para yardımı da geliyor ama nasıl işleyecek, nereden alınacak bu silahlar, kim üretiyor silahı? Batı. Yani İtalya'dan barut

0: almak gerekiyor, alınıyor da uçak. Bunlar hiç konuşulmaz ki, o birazdan anlatırız o meseleyi, ve tüfek satın alınıyor. İtalya'nın da burada asıl önemi silah alımından ziyade Ankara hükümetinin, Ankara yönetiminin yurt dışındaki mali operasyonlarının bir tür üssü haline geliyor İtalya. Bunları da hatırlamak gerekiyor, o yüzden söylüyorum, ondan anlatıyorum. Yani Rusya üzerinden bir yardım geliyor, evet. Diğer ülkelerden de evet geliyor o yardım. Fransa'dan mal almak gerekiyor, yani silah, ateş gücünü tahkim edebilmek için. İtalya'daki bankalarda o paralar bozduruluyor, o altınlar bozduruluyor. Böyle çok enteresan bir sistem de bunlar, da çok konuşulup çok anlatılan dönemler değiller. Mesela ama yine Fransa'dan alınan silaha bakıyoruz. Yani çok böyle atla deve değil, 1500 hafif makine, hiç yok tane. Sıfırdan daha iyidir. Hani derler ya, sıfır, birin ne kadar önemli olduğunu ancak sıfır hiçbir şey olan aynen o bilir. 140 motorlu araç alınıyor. Taarruzun başında da işte zaten bunlar bir şekilde kullanılıyor o süreçte. Yani Batı emperyalizmi de aslında
1: bölük pörçük, bölük o pörçük anlamda.
0: Kafalar
1: ve,
0: da karışık.
1: Ve Gazi Mustafa, işte şimdi bunu Mustafa Kemal bunu Mustafa çok iyi kullanıyor.
0: Tam bu işte.
1: Ya şimdi mesela İtalya zaten hani İzmir Yunanlılara verildiği için çok bu anlamda hani küsmüş, şey yapmıyor. Yani çok itilaf devleti, bir bütünlük halinde hareket etmiyorlar. Şimdi mesela çıkarma yapıldığında halka en iyi davranan tabii ki bir emperyal, işte o Akdeniz ve şey Antalya civarına çıkarma yapıyor ama
0: İtalyanlar.
1: Halka, tabii İtalyanlar. Hı. Halka kötü davranmıyorlar. Hatta hastane gemisi gönderiyorlar. Orada tedavi vesaire, hı hı, ediyorlar bu anlamda. Şimdi memnuniyetsizler bu durumdan. Çünkü İngiltere daha baskın. Mesela o tek kurşun, İstanbul tek kurşun atılmadan terk edildi diyorlar ya. Hı hı. Neyle atacaktı? Şimdi Harrington'ın, General Harrington, o zaman İstanbul'un, bunlar komiserlik kuruyorlar, hı hı, çünkü. Bir de hepsi kendilerinden bağımsız komiserlikler kuruyorlar. Mesela İstanbul'da işgalci sadece İngiltere yok. İngiltere daha merkezi, hani Suriçi dediğimiz İstanbul'un daha merkezi yerde İngilizler var. Bakırköy tarafında Fransızlar var. Karşıda Üsküdar Kadıköy tarafında İtalyanlar var ki o yüzden zaten silah kaçırma işi oradan daha rahat oluyor. Çünkü bir memnuniyet, yani bir topyekün böyle bir şey gibi itilaf devletleri ve bunlar Türkiye'ye değil, aralarında da sürekli çekişiyorlar.
0: Bir de özür dilerim bölüyorum da, yani İstanbul işgali ve yani tek silah atılmadan, karşıda çok böyle hani işgalciler açısından söylüyorum, çok da öyle namuslu savaşan askerler ya da komutanlar yok ki. Yani
1: ya tam onu
0: 16 Mart 16 Mart 1920. Bu Türkiye'nin unutmaması gereken, evet, bir
1: 16
0: tarihtir.
1: Mart 1920.
0: Şehzadebaşı Karakolu baskını. Yani o baskında
1: resmi işgal.
0: Sabaha karşı, sabaha karşı, sabah 5.45'te 5.45'te bir karakol basılıyor. Silahsız askerler şehit ediliyor orada. Hani dedim ya, savaşın da bir namusu vardır. İşte Şehzadebaşı Karakolu baskını. O tarihi, yani o işgal sürecini, ki bence İstanbul'un yani bir başkent yıllarca 4 yıl işgal altında.
1: Yaklaşık 5
0: yıl yaklaşık işgal altında kaldı ve biz herhalde unutmak istiyoruz bunu. Hatırlamıyoruz çünkü o dönemler ne, yani tabii ki yapılıyor, yazılıyor ama
1: daha yeni yeni güçler üzerine hani katkı verim, daha yeni yeni İstanbul'un işgaline dair.
0: Yani bu Şehzadebaşı baskını hatırlanmaz yani.
1: Şehzadebaşı fotoğrafları Karakol falan da çıktı. Resmi işgal budur aslında.
0: Tabii.
1: İngilizlerin resmi işgali ve mesela şu bilinmez. Mustafa Kemal öğrenir bu Şehzadebaşı'ndaki baskını ve oradaki askerlerin sabaha karşı yataklarında öldürülmesini. İngilizlere karşı Sakarya ve Düzce hattında bir aslında saldırı düzenlenir. Buna karşılık verilir, yani bu saldırıya karşılık verilir o zaman. Çünkü biliyordur ki o zaman işte meclisin dağıtılması vesaire diye. Şimdi öte yandan büyük taarruzdan sonra, hani yarım bıraktığım yerden devam bitireyim. Tek kurşun atı neyle atacaktı? Yani İngiltere'nin, Harrington diyor ya, felaket olurdu bizim için diyor. Çünkü düşünsene, yani 200 bin kişilik bir ordu, hı hı, Yunanistan'ı tamamen, Yunan ordusunu hani tamamına yakınını neredeyse imha edip İzmir'e girmiş. Oradan bizim tarihimizde Çanak olayı diye geçer, çok anlatılmaz, tarafsız bölge sınırına giriyor. Hı hı. Ve İngilizlerin elinde, o zaman Harrington'ın elinde toplamda 4-5 bin asker var, Çanakkale İstanbul dahil. Yani evet. Neyle şimdi işte bazen filmlerde de işte Lord George diyor ya, işte 24 saat süre verin ve daha sonra ateş açın. Ateş açmıyor tabii Harrington. Nasıl ateş açacak? Hangi askerle açacak? Sonrasındaki ilktir biliyorsun, asker istiyorlar sömürgelerinden. Yani Avustralya'dan ve Kanada'dan göndermiyorlar.
0: Çanakkale'den akıllanmışlardır.
1: Evet, göndermiyorlar. Asker göndermiyor yani. Reddediyorlar ve bundan sonradır aslında gerçek anlamda bağımsızlığı da bundan sonra kazanmaya başlamışlardır. O anlamda hani bu boşlukları gerçekten bizim belki kendi tarihimizde de hani o liseye kadar ki 12 yıllık tarihte de çok üstünde durulmadığı için, buralarda biraz böyle boşluklar bırakıldığı için ya da gerektiği kadar anlatılmadığı için işte oralara biraz önce Hüsnü Bozkurt da söyledi, yalanlarla doldurmaya çalışan bazı isimler maalesef ortaya çıkıyor.
0: Hüsnü Bozkurt demişken o yani harekatın, büyük taarruzun başlayacağı gün Mustafa Kemal'in askerlere karşı o gönderdiği mesajı paylaştı bizlerle, sağ olsun. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum, ilginç bir konuşmadır o da, Nutuk'ta da yer alır. Söylev'de de yer alır. 30 Ağustos'un yıl dönümünde, yani 1924 30 Ağustos'unda Cumhuriyet de ilan edilmiş. Dumlupınar'da bir tören düzenlenir. Askeri erken de orada işte Mareşal Fevzi Çakmak önce konuşuyor. Arkasından da Mustafa Kemal konuşuyor ki o konuşma daha sonrasında bir gün sonra bir gazetede, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde de yayınlanmıştı. Dikkat çekici ifadeleri var orada, unutmamak gereken ifadeleri. Bir tarih okuması, çok da iyi bir tarih okumasıdır. Belki de bugün yaşanan o tartışmalara, istiklal mücadelesi mi, kurtuluş mücadelesi nedir? Yani onları konuşuyoruz ya. 4 satırlık bir şey, onu size paylaşmak istiyorum. 1924 30 Ağustos'unda Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da yaptığı konuşma. Diyor ki, yüzyıllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok şey düşünmüşlerdir. Fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir, Türkiye'yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, diyor, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz. Ve işte şimdi hani bir öğüt gibi geliyor belki o cümle. O da artık Türkiye'de Türkiye'den başka bir şey düşünmemek. Çok net bir ifade. 1924 30 Ağustos'unda Dumlupınar'da yaptığı konuşma. Hatta şöyle bitiriyor. Bu düşünceyle, ancak bu düşünceyle, diyor, hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz. Yani bugün yapılan sürekli, güncel tartışmalar sürekli. Yani böyle
1: kadar.
0: Ya ben bu Atatürk ansiklopedisi
1: 102 yıl olmuş yani bu konuşmayı yapalı.
0: Tabii 102 yıl önce bugünün güncel tartışmasına yanıt veren bir ifade bu. Bu kadar basit. Hani hep diyorum ya, böyle o kadar ezberlerle gidiyoruz ya. Biz de düşüyoruz belki bu hataya. Yani öz eleştiri de belki yapmak gerekiyor. Bu yapmama çabası içerisindeyiz zaten. O yüzden burada konuşuyoruz işte şimdi. Anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Biraz bu perspektiften baksak belki daha kolay anlaşılırız. Ya da anlarız belki de.
2: Peki ilk kez 1924 yılında Afyon Dumlupınar'da başkumandan Zaferi olarak anılıyor. 1926 yılında çıkan yasayla da resmi olarak Zafer Bayramı ilan ediliyor. Ama o arada kaçırdığımız bir nokta var. O noktayı anlatacak
0: mısınız? Sinan Meydan hatırlattı bunu tabii. Evet. Büyük tarihçi.
1: Evet.
0: 30 Ağustos Zafer ve Teyyare Bayramı'ymış. Yani Cumhuriyet'in erken dönemleri itibariyle, sonrasında bir bakanlık, bakanlar kurulu kararıyla adı değişiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 36 ama emin değilim. Büyük, o diyor ki Sinan Meydan, büyük zafer sırasında hava gücünün, ki Yunan ordusuna karşı 5-1. Yani evet, bizim hava gücümüz 1 ise Yunan ordusunun 5. Ama hani istikbal göklerdedir ifadesi, o da tesadüf olmadı. O söylemin de tesadüf olmadığını gösteren bir durum. O dönemde hava gücünün, diyor, önemi iyice anlaşıldı. Savaş sonrasında 1925 yılında Türk Hava Kurumu'nu kurdu Mustafa Kemal. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 26-45 yılları arasında da uçak fabrikaları kurmuştu. Diyor ki işte dediğim gibi o ilk, yani erken Cumhuriyet döneminde bayramın adı aslında 30 Ağustos Zafer ve Teyyare Bayramı. Şunu da tabii bir not belki hatırlatmak gerekiyor. Hani hiçbir şey mi yapılmadı? Hep konuşuruz ya, ilk 10 yıl, ilk 20 yıl, ilk 30 yıl itibariyle 4 fabrika sayacağım size. Kayseri Uçak Fabrikası 1926, Cumhuriyet 3 yaşında 1926. 42'de Türk Hava Kurumu Ankara Uçak Fabrikası, 45'te Ankara Uçak Motoru Fabrikası, 49'da da Ankara Rüzgar Tüneli kuruldu. bu bilgileri hani hatırlayalım, bilelim.
1: Sen
0: hani...
1: fabrikalardan bahsettin. Ben daha önceki kendi programımda da bahsetmiştim Güçlü Özgan. Cumhuriyet dönemi, yani Cumhuriyet dönemi dediğim Atatürk dönemi, ekonomi politiği. Hani orada da ortalaması 15
2: rakamları
1: yılın büyüme ortalaması.
2: Tabii tabii. Değil mi?
1: 7.2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki Hodri Meydan, başka bir 15 yılda bu kadar bir geniş büyüme falan varsa buyursunlar. Hani Atatürk dönemi sonrasından bahsediyorum. Hani sadece birine, birilerine ya da bir siyasi partiye yönelik değil. Hepsine yönelik. Varsa bu kadar daha
0: Cumhuriyet tarihi içerisinde
1: dönem yani, yok. Yok.
0: Ben şunu anlıyorum. Yani gerçekten öyle bir kalkınma hızı hiçbir zaman yakalanamadı. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca benzer bir durum
1: evet.
0: var. Yani bu sadece hani hep işte konuşum mevcut iktidar üzerinden değil mesele.
1: Değil değil. Bunlar öncekilerde.
0: Hani benim şahit olduğum 50 yıllık süreç kendi yaşamım itibariyle dünya ondan ibaret değil elbette ama böyle bir tablo, böyle bir gerçekliğimiz de var.
1: Rakamlar da bunu söylüyor zaten, şey değil. Bu arada mecliste de böyle konuşuluyor bu. Yani meclistekiler de hani meclisteki vekiller de vesaire hepsi de biliyor ya. Yani.
0: Şunu soruyorum. Mesela bugün işte hani özellikle askeri havacılık konusunda başarılı işler yapılıyor. Görüyoruz bunu da.
1: Evet.
0: Hani, evet. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şunu düşünüyorum. Yani dedim ya ilk uçak fabrikası 23 Cumhuriyet'in 3. yılında, 2. 3. yılında kuruyoruz. Yani hangi stratejik zihniyet onları frenledi ve durdurdu? Bunları da bir konuşmak gerekiyor belki.
1: Tabii ki.
0: Bunları tartışmıyoruz. Yani sadece işte o cepheler var ülkede, malum fay hatları var. O fay hatlarının neresinde durduğunla ilgileniyor herkes ama ya oturup bunların da bir konuşulması, tartışılması gerekiyor. Eğer o ivme devam ettirilebilseydi sonraki dönem itibariyle, 38 sonrasından bahsediyorum. Eğer o ivme devam ettirilebilseydi
1: bugün bambaşka bir
0: başka noktada. Bir şeyi konuşuyor olacaktık. Yani işte, rahat anlaşılabilme adına söylüyorum. F-35'i biz üretiyor olabilirdik.
1: Belki.
0: Anlatmaya çalıştığım şey bu.
1: Tabii ki tabii ki. Yani öyle şey ki sadece bu da değil. Yani sadece fabrikalar kapanmıyor. Tarih kitaplarından biliyorsunuz zaferler dahi çıkıyor. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin bu Kutulamağara zaferi yıllarca Türk tarih kitaplarında okutulmadı. Kim çıkardı? Baksınlar hemen çıkar karşılarına. İngilizleri çok rencide ediyormuş bu durum diye. Çıkardı o dönemin iktidarı. Demokrat Parti döneminde çıkarılmıştı. Maalesef böyle tablolar, böyle sahneler bu ülkede yaşandı ama biz bugün bambaşka bir zaferi, tamam. Zaferin
0: biz oralara girersek hani, çıkamayız.
1: Evet, oralara girersek
0: bir
1: başka bir şey. Ama
0: gerekiyor.
1: Tabii ki bu da şundan dolayı. Yani hani gururdan, programın açılışında söyledim ya, yani insanın gururdan gözlerini sildiği bir zaferden bahsediyoruz. İşte konuklar bağlandığında Falih Rıfkı Atay'dan belki 1000 kere okuduğum metindir, 3000 kere dinlediğim filmdir, müziktir. Hı. Ama her dinlediğimde tüyleri diken diken ediyor ve o gözleri, çünkü bu gururdan gözlerin yaşarması hani her coğrafyaya, her tarihe, her millete
2: nasip olacak bir şey değil,
1: değil
2: kesinlikle.
1: Değil. O yüzden hani bunun nasıl diyeyim, mutluluğunu ayrı yaşıyoruz. Oraya biraz daha dönelim. Biraz daha
2: o
1: coşkudan bahsedelim. Çünkü işte boşluklardan bahsettik ya, belki tarihte İtilaf devletlerini biraz önce hem Yunanistan, hem Fransa, hem İngiltere, hem de İtalya'dan bahsettik. Ve bir yandan da tabii bunun başka bir hattı var. Sovyetler Birliği. O dönem işte 1917 Sovyet devrimi başlamış. Az değil 2 yıl iç savaş sürmüş ve İngilizler İstanbul'u işgal ediyorlar. İstanbul'u işgal altında tutmalarının önemli bir nedeni de aslında, çünkü Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu'nun çatışması var. Beyaz Ordu'yu destekledikleri için Sovyetler Birliği'ne karşı İstanbul onlar için kritik önemli. O yüzden o İstanbul'un kritik önemi ta ki Kızıl Ordu zaferi tam anlamıyla kazanıp tüm ülkede işte hakimiyeti kurunca, o İstanbul'un önemli olma hali de İngilizler için daha da azalıyor. Bu arada İstanbul işgal edilince ben bayağı bir böyle metinlerde baktım. Bak Osmanlı döneminde bile Güçlü Özgür, Selin, İstanbul başkent ama hani çok kolay işgale uğrama, hem deniz hem de karayoluyla taşınılması tartışılmış, biliyor musun? Yani şimdi hani Ankara başkent olduğunda neden o dönemde, işte Ankara neden başkent, hala bugün
0: saray çevresi mi tartışmış bunu?
1: Saray çevresi o zamanki o okur yazar şeyde de, çünkü çok kolay hattan işte İstanbul'a hızlı bir şekilde hem karayoluyla hem deniz yoluyla gelebilme şeyi var. Ve bayağı tartışılmış. Yani bu o dönem değil. İngilizler işgal ettiğinde değil. Anladım. Öncesindeki.
0: Enteresan.
1: Dönemde tartışılmış. Aslında biraz hani bakıldığında sorunların tespit edilmesinin ne olduğunun bilindiği için hani teyyare bayramı de ekleniyor ya, teyyare diye.
0: Tabii tabii, onun zaten
1: hani, onun eksliğinden dolayı ben hep şey örneğini veririm o yüzden. Balkan Savaşı, Balkanlar kaybediliyor. Osmanlı Balkanları kaybediyor. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'nin dört bir yanına şeker fabrikaları kuruluyor. Hı hı. Bakıyorsun arka planına. Daha önce şeker fabrikaları hep Balkanlardaymış, yani Balkan coğrafyasındaymış. Hı hı. Ve Balkanlar kaybedince ciddi bir şeker kıtlığı yaşanmış. Başkentte dahi. Hani işte kuru üzümle şey millet işte şey yapıyormuş, evet, kahvesini anlatılır, içiyormuş. Tabii. O yüzden Cumhuriyet bunu görmüş. Her yere, hı hı, şeker fabrikası kurmuş.
0: O fabrikalar da yani oturup bir konuşsak inanılmazlar. Yani bir yeni bir sosyal yaşam orada oluşturuluyor. Yeni bir sınıf yaratılıyor orada. Adeta bu yaratılıyor. Yani fabrikalar sadece kurulmuyor. Fabrikaların yanına okulu, camisi, evet, sineması, tiyatrosu, işte spor salonları, aklınıza ne gelirse.
1: Evet, dinleyenler bugünkü gibi böyle bir bina falan düşünmesinler yani. Evet. Bayağı bir yaşam alanı, yaşam devasa alanı. Keşke o
0: bir sınıf oluşturma mücadelesidir o. O da çok tartışılmamıştır, onu da konuşuruz sonra.
2: Evet, güzel marş eşliğinde. Şimdi sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam edeceğiz. Ancak öncesinde bir saat başı var. Sonrasında saat 13 bülteninde aldıktan sonra 13.05 itibariyle Radyo Sputnik'te gündem özele kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Diyarbakır'da PKK'ların posterini asan kişilere gözaltı. Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın son durumu açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 30 Ağustos, karanlığı aydınlatan, tarihi adını altın harflerle yazdıran en büyük kahramanlık destanı bugün 104 yaşında. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruz, Türk milletinin bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiği dönüm noktasının yıl dönümündeyiz. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz rahmet ve minnetle anıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz. Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk adresi ise her zaman olduğu gibi atanın ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı. Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşımız okundu. Törende hazır bulunan devlet erkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı.
2: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
1: Anıtkabir'deki törenlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini Beştepe'de kabul etti. Saat 17'de ise Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında akşam saatlerine iştirak edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. İstanbul'da Vatan Caddesi'ndeki törenlerin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri unsurları Boğaz'da görsel bir şölen sunarken 30 gemide 30 farklı limanda vatandaşların ziyaretine açılacak. Gündemin diğer başlıklarına bakalım. Diyarbakır Valiliği kentte çeşitli sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması ile ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek açıklaması yapıldı. İstanbul'da Fatma Özçalışkan Özel Medfa Polikliniği'nde kadınların haberi olmadan mahrem görüntülerinin kaydedilerek dijital platformlarda ücret karşılığında yayımlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bugün bir şüpheli daha yakalandı. Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan iki şüpheli ise tutuklandı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz dün Çanakkale'deki evinde şiddetli göğüs ağrısıyla fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Yılmaz'ın tıkalı damarına yaklaşık 40 dakikalık bir müdahale ile stent takıldı. Cem Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili Profesör Doktor Ercan Akşit'ten de açıklama geldi.
3: Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinden beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız.
1: Spor. Süper Lig'in 3. haftasında dün Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Victor Osimhen 1 gol 1 asistle maça damgasını vurdu. Süper Lig'in 3. haftasına bugün oynanacak 3 maçla başlayacak. Saat 19'da Eyüpspor Alanya Spor, saat 21.30'da ise Başakşehir ile Kasımpaşa, Samsun Spor'la da Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'den ayrılan Amrabat, Ajax'a 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda ekibi 30 yaşındaki faslı orta saha oyuncusu Amrabat'ı 2028'e kadar kadrosuna kattı. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. ayağı Zafer Kupası kapsamında İstanbul Boğazı yarışı gerçekleştirilecek. Katılımcılar saat 14'te Dolmabahçe Sarayı önünden start alacak. Haberleri aktardık. 30 Ağustos gündem özel yayını devam edecek.
0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gündem Özel devam ediyor.

0: Efendim bugün 30 Ağustos Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos'ta başlayan 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruzu konuşuyoruz. Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği dönüm noktasının yıl dönümündeyiz. Ve biz de yine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Böyle güzel bir marşla ikinci yarıya programımızın ikinci yarısına böyle güzel bir marşla başladık ve şu anda hattımızın hemen ucunda Profesör Doktor Barış Doster var. Özellikle de birazcık erken aldık Sayın Doster sizi. Çünkü duyduk ki bu marşı çok seviyormuşsunuz.
1: Evet, seviyorum. Nezaketinize, hassasiyetinize çok çok teşekkür ediyorum. Yaşasın 30 Ağustos diyorum bir kez daha. Hepimize, bütün Türk milletine kutlu olsun.
2: Barış Doster merhabalar. Güçlü Özgan ben.
3: Çok özür dilerim. Güçlü marşı seviyoruz deyince biraz önce ileri marşını çalıyorduk. Şimdi evet. Akif de arada sesi yükseltiyor. Buyur söz sende.
2: Barış Doster merhabalar. Profesör Doktor.
1: Çok teşekkürler sevgili Güçlü. Benim aziz dostum, benim kadim dostum. Benim.
2: Evet 30 yıl az önce anlattım. Arkadaşlığımızın geçmişini yaklaşık 30 yıllık 32 yıllık bir arkadaşlıktan bahsediyoruz. Seni ağırlamak büyük keyif. Böyle bir programda böyle bir günde tekrar hoş geldin.
1: Çok teşekkürler.
2: Tarihsel süreci konuşuruz. Ben şunu merak ediyorum aslında bakılırsa bir orada bugünden bir başlamak istiyorum. Yani tarihle geçmişle ilgili soruları da olacak arkadaşlarımın sana ama yani yurtta sulh ve cihanda sulh zaferin ardından kurulan o dış politika anlayışı bu. Peki bugün örneğin Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri görüyoruz, takip ediyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz ya da Doğu Akdeniz örneğin bu denklemlere bak. ...baktığımızda 30 Ağustos sonrasında orta bu bölge jeopolitiğini bu açıdan daha doğrusu sunduğu en büyük ders nedir? Bugüne bize verilen ders nedir?
1: Bir kere Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın büyük tutukta da işaret ettiği üzere esas olan iç cephedir. İç cephe yarıldı mı, iç cephe bir şekilde bütününü kaybetti mi onu toparlamak çok zor oluyor. Aradan geçen 100 küsur yılda, 104 yılda çıkarabileceğimiz en büyük ama tarihsel ders... ama stratejik ders, ama jeopolitik ders, ama diplomatik ders, ama siyasal ders şudur. Öncelikle içeride kuvvetli olmak, demokrasi anlamında, ulusal birlik anlamında, yurttaşlık bilinci anlamında, hukuk devleti anlamında öncelikle içeride çok güçlü olmak gerekir ki buradan hareketle, bu zemine dayanarak, yaslanarak, o zeminden kuvvet alarak dışarıda da elimiz kuvvetli olsun. En büyük derslerden bir tanesi, hatta birincisi budur. Çünkü yaşadığımız coğrafya, hani coğrafya kaderdir diyoruz ya bizler sıklıkla. Ama İbn Haldun'u atfen, ama Napolyon'u atfen. Yaşadığımız coğrafya hep sıkıntı üreten, sorun üreten bir ülkedir. Etnik, dinsel, mezhepsel aidiyetler üzerinden, kimlik siyaseti üzerinden, ülkelerin rejimleri üzerinden hep ulusların, halkların birbirine karşı kullanıldığı, kışkırtıldığı, tahrik edildiği bir coğrafyadır. Emperyalizmin hep gözünü diktiği, hep elini ayağını soktuğu, ama enerji kaynaklarından dolayı, ama su kaynaklarından dolayı, ama emperyalizmin hasım bellediği ülkelere olan yakınlığından dolayı muhakkak güçlü olmak, nüfus sahibi olmak istediği, kendi giremediğinde de vekil güçlerini, işbirlikçilerini cepheye sürdüğü bir coğrafyadır bu coğrafya. O yüzden bu coğrafyada ne olursa olsun güçlü olmak, güçlü devlet olmak, güçlü ulus olmak gerekir ki onun da tunç yasası içeride, iç cephede kuvvetli olmaktan geçer.
3: Peki Barış Doster, Fethi Yılmaz ben. Biraz önce Hüsnü Bozkurt'la da konuşmuştuk. Şimdi 30 Ağustos öncesi biz bunu anlatıyoruz ya da bizim tarih kitaplarımızda da özellikle orta öğretime kadar yazıyor ama İngiltere'de o dönem İngiltere ile Fransa arasında neler olduğu, işte Yunanistan'da iktidar 1920'de değişiyor neler olduğu, işte Sovyetler Birliği, bunlar çok konuşulmuyor. Sanki İtilaf Devletleri deyince bir bütünlük ve hepsi aynı fikirde, hepsi aynı bir şekilde Türkiye'ye dair aynı düşüncede gibi bir tablo var. O çok anlatılmıyor. O anlatılmayınca da farklı isimlerden böyle tarihsel yalanlar, yani ona tarihsel de dememek lazım da yalanlar türemeye başlıyor. İşte Fransa ile 1921'de bir anlaşma yapılıyor. Neden yapıldı ama arka planına bakılmıyor. İstanbul tek kurşun atmadan işte İngilizler gitti deniliyor ama ne olduğu anlatılmıyor. Ya da Yunanistan'daki o iktidar değişimi, Venizelos'un yerine Konstantin'in gelmesinin ne anlama geldiği arka planı çok anlatılmıyor. Bu eksiklik önemli değil mi? Yani biraz da oraya da bakmak gerekmiyor mu? Çünkü Kurtuluş Savaşı devam ederken aslında çok ciddi bir diplomasi de devam ediyor ve bunu Mustafa Kemal doğrudan işte hem çok yakınındaki isimleri doğrudan görevlendirerek, büyükelçi olarak görevlendirerek devam ettiriyor bu diplomasiyi.
1: Sevgili Fethi, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bu hem tarih yazınında hem de entelektüel tartışmalarda, siyasal tartışmalarda, diplomasi tarihine ilişkin tartışmalarda çok önemli bir noktadır senin değindiğin mesele. Bir kere Karl Marx'ın bir sözüyle başlayalım. Marx der ki her savaş aynı zamanda bir iç savaştır. Her savaş aynı zamanda bir iç savaştır derken bunun dış cephe boyutunu da dikkatleri muhakkak sunmak gerekiyor. Bir kere Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en büyük hasma canı, düşmanı kimdir? Biz asıl büyük kavgayı kime karşı vermekteyizdir? Elbette düveli muazzama olarak andığımız düvel devletin çoğulu demektir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak kodladığımız İngiliz emperyalizmine karşı vermekteyizdir.
3: Evet.
1: İngilizlerin o günkü işbirlikçisi, hani son yılların moda deyimiyle diplomasideki vekil gücü kimdir? Elbette Yunanistan'dır. Yunanistan kendi namlı hesabına değil, her ne kadar onların bir megali iddiası, her ne kadar onların bir efendim küçük Asya hevesi olsa da Yunanistan'ın ona gücü yetmez, takati yetmez, devlet ölçeği el vermez. Yunanistan kendi adına, kendi namlı hesabına değil, Londra adına, İngilizler adına bu Anadolu'daki işgale başlamıştır. Anadolu'ya çullanmaya başlamıştır. Ve elbette Kurtuluş Savaşı önderliği, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve A takımı İngilizlerin Yunan'ı cepheye sürmesine ve Fransızlarla, İtalyanlarla arasının açılmasına tanıklık edip bunu bizim açımızdan, milliciler açısından çok verimli şekilde kullanmıştır. Savaş içinde zaten ilerleyen süreçte görülecektir. 1919'un devamındaki yıllarda 20'de, 21'de, 22'de Fransızların ve İtalyanların o bloktan koptuğu, aralarındaki görüş ayrılıklarının sıklaştığı, görüş uçurumunun derinleştiği ve Mustafa Kemal Paşa'nın da bunu çok verimli şekilde kullandığı, kanıttığı ortaya çıkacaktır. Dikkat edersek zaten Maraş, Urfa ve Antep'te hani bizim Fransızlarla karşı karşıya geldiğimiz cephelerde öyle çok sert, çok çetin savaşlar, muharebeler yoktur.
3: Evet.
1: Fransızlar ve İtalyanlar bir müddet sonra İngilizlerle aralarındaki görüş ayrılığından dolayı ve de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayi Milliye'nin, Ankara Hükümeti'nin başarılarından dolayı bu iki güreşkiler şunu görmüşlerdir. Bizim burada Türklerle daha fazla kapışmamıza gerek yok. Bu işin sonu yok. Bu işten bir başarı ümidi de yok. O yüzden tası tarağı toplayıp çekip gitmişlerdir ki zaten dikkat ederseniz savaş içerisinde bizim bunlarla muhabbetimiz, müzakerelerimiz o radde gelir ki hatta biz bunlardan silah, cephane, mühimmat almaya bile başlarız. Biraz açıktan biraz da gizli kapaklı şekilde. Şimdi buna stratejide, buna uluslar arası ilişkilerde, buna dış politikada, buna askerlik biliminde düşmanı tekleştirmek denir. Yani Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başında karşımızda dört devlet var iken İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan şeklinde savaşın ilerleyen evrelerinde bakarız ki Fransa ve İtalya artık karşımızda değildir. Bunlarla müzakereler devam etmektedir, bunlarla görüşmeler devam etmektedir vesaire vesaire. Karşımızda iki düşman kalmıştır. Büyük düşman İngilizler ve onların cepheye sürdüğü Yunanlar. Şimdi bu bir diplomasi başarısıdır elbette. Düşman cepheyi bölmek, kendi içinde birbirine düşürmek. Bir yandan Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Enver Paşa'yı, hani iddiatçıların büyük önderlerinden Enver Paşa'yı, milli şehit Enver Paşa'yı da elinin altında tutmak isteyen, İşte kazaydı Ankara'da Mustafa Kemal Paşa tökezler beklentisi ya da endişesiyle Enver Paşa'da bir müddet yatırım yapan Sovyet devrimi önderliğine baktığımızda Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ha arkadaş Anadolu'da Ankara'da bu işi Mustafa Kemal Paşa ve kadrosu götürür şeklindeki düşünce kesinleşecektir ve Enver Paşa da orada gözden çıkarılacaktır. Yoksa ülke içindeki iddiaçların bir kısmı da Mustafa Kemal'in tökezlemesi, Mustafa Kemal Paşa'nın başına bir şey gelmesi durumunda yola Anadolu'da Enver Paşa ile devam etmenin, Enver Paşa'nın kalkıp gelip Anadolu hareketinin başına geçmesinin hesabını yapmaktadırlar. Yani burada hem müthiş bir askeri mücadele vardır, hem müthiş bir siyasi mücadele vardır, hem de müthiş bir diplomatik mücadele vardır. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bizim asker diplomatlar dediğimiz kuşağın çok parlak bir temsilcisidir. Ha, İsmet Paşa da öyledir, hakkını yemeyelim. Asker diplomat ne demektir? Asker diplomat şu demektir. Bir, askeri başarılardan, muharebe meydanındaki, savaştaki başarılardan diplomasi müzakerelerinde, diplomasi masasında da en verimli şekilde, en başarılı şekilde faydalanan kişi demektir. İki, diplomasinin nerede tıkandığını, silahlı güce, silaha nerede, ne zaman, hangi şartlarda başvurmak gerektiğini, bu zamanlamayı çok iyi bilen kişi demektir. Dolayısıyla diplomasi müzakerelerinin tıkandığında silah devreye girmiş, ama silah da sonuçlarından diplomasi masasında en verimli şekilde faydalanılmıştır. O bağlamda Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın içindeki bu strateji bugün bile dünyanın önemli üniversitelerinde, önemli askeri enstitülerinde, harp akademilerinde ders olarak okutulmaktadır. Düşmanı tekleştirmek ve bir asker diplomat olarak muharebelerin neticesinden faydalanmak anlamında.
2: Bu mücadele sadece, sevgili Barış Dostlar, şunu sormak istiyorum. Emperyalist güçlere karşı bir mücadele var. İstanbul'a karşı bir yine bir mücadele var, ama bir yandan da Ankara'da da sorun. Efendim? Ankara'da da bazı sorunlar var. Sorunu baştan almama gerek var mı acaba, onu da sorayım.
1: Hayır. Elbette gerek yok. Şu
2: örnek benim aklıma geliyor. Hani o başkomutanlık yasası mesela tartışılırken de mecliste, hani Mustafa Kemal'in yine evet taraftarları çok, ama mecliste de kendisine karşı bir gruplaşma da var değil mi?
1: Tabii bir direnç söz konusudur.
2: Tabii.
1: Şimdi Kurtuluş Savaşı bir ikili iktidar savaşıdır. Bir tarafta işbirlikçi, saltanat, hilafet, İstanbul, payitaht, damat herifler vardır. Hilafet ordusu vardır. Diğer tarafta Ankara hükümeti, Kuvayi Milliyeciler vardır. Düşünebiliyor musunuz? İkili iktidardan kastım şu: iki iktidar var İstanbul ve Ankara şeklinde. İki ordu var: hilafet, saltanat ordusu ve Kuvayi Milliyeciler, Milli Meclis'in ordusu şeklinde. İki hukuk var: bir tarafta Osmanlı'nın hukuku, Osmanlı'nın anayasası, bir taraftan da bizim savaş koşullarındaki ilk anayasamız olan 1921 anayasası. Ama siyasi düzlemde, ama hukuki düzlemde, ama askeri düzlemde bir ikili iktidar, bir iki başlılık söz konusu Kurtuluş Savaşı'nda. Dahası var: Ankara içinde de, Ankara hükümeti içinde de, Milli Meclis, Gazi Meclis, Kurucu Meclis içerisinde de Mustafa Kemal Paşa'ya bir muhalefet söz konusu ve bunlar çatır çatır muhalefet etmektedirler. Yani günümüz siyasal hayatında rastlamayacağımız, tanık olmayacağımız ölçekte, sertlikte, cesarette bir muhalefet söz konusudur. Düşünebiliyor musunuz? Savaş koşullarında başkumandanlık meydan muharebesi öncesinde Mustafa Kemal Paşa yetkileri meclisten, Yüce Meclis'ten, Gazi Meclis'ten alabilmek için gelip mebusları ikna etmiştir. Evet. Gelip onlarla korakor, arkadaş bakınız ben bütün askerlik birikimimi, tecrübemi, karizmamı, cephelerdeki başarımı ortaya koyuyorum, bana bu yetkiyi verin diye onları ikna etmiştir. Yoksa Mustafa Kemal Paşa yola çıkarken, beyler, hanımefendiler ve efendiler, benim askeri başarılarım ortada. Trablusgarp'ta Mustafa Şerif bir gazeteci kimliğiyle yaptıklarım ortada. Çanakkale'de genç bir yarbay olarak yaptıklarım ortada. Harekat ordusunun kurmay subayı olarak İstanbul'a gelişim ortada. Cihan Harbi'nde, Harbi Umumi'de, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale cephesi dışındaki cephelerde başarılarım ortada. Ben ve güvendiğim asker arkadaşlarım bu işi yapacağız ve sizden de bizim ardımıza düşmenizi istiyoruz deseydi, o günün koşullarında Anadolu'da, Ankara'da kimse Mustafa Kemal'e hayır paşam ardına düşmeyiz, biz sana güvenmiyoruz demezdi. Hı. Ama Gazi Mustafa Kemal Paşa önce milleti hazırlamıştır kongrelerle. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, meclisi kurmuştur. Ardından orduyu devreye sokmuştur. Yani bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, İstiklal Harbimizin tunç yasası şudur: önce millet, sonra meclis, sonra ordu. Oysa Mustafa Kemal gibi asker olan pek çok tarihi şahsiyet önce orduyla, önce silahlı güçle işe koyulurken Mustafa Kemal Paşa önce milleti kongrelerle seferber etmiştir. Ardından 23 Nisan 1920'de Şanlı Meclisi, Gazi Meclisi kurmuştur. Sonra orduyu o meclisin emrine vermiş ve bir disiplinli, bir düzenli ordu haline dönüştürmüştür. Ankara'da başkomutanlık meydan muharebesi öncesinde Mustafa Kemal Paşa yetkileri birkaç aylığına devretmekte sıkıntı görenler, bu yetkileri Mustafa Kemal Paşa'ya çok görenler, bu yetkileri Mustafa Kemal Paşa'dan esirgemeye çalışanlar da namuslu, vatanperver, millici insanlardır. Bu neyin kanıtıdır? Bu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve Gazi Meclis'in ne kadar demokratik olduğunun, ne kadar çoğulcu olduğunu ve kararlar alınırken nasıl en sert, en çetin müzakerelerin o ortamda yapıldığının kanıtıdır.
3: Peki.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı bir kez daha kutlu olsun.
2: Sevgiler.
1: Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal.
0: Yaşasın.

0: Profesör Doktor Barış Dostlar az önce konuğumuz oldu. Programımızın son yarım saatine girerken bir konuğumuz daha olacak ama öncesinde söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mı?
1: Birkaç şey var tabii ki. Barış Dostlar'ın, Profesör Doktor Barış Dostlar'ın anlattıklarını biraz daha böyle somut hale getirmek istiyorum söylediklerini. Özellikle bu Ankara'da mecliste yaşanan tartışmalar, evet. Yani Mustafa Kemal'e muhalefet. Hiçbirimizin oradaki bu muhalefeti gözke Barış Dostlar da bunu vurguladı. Vatan sevgisinden, millet sevgisinden kimsenin bir kaygısı yok ya da bir soru işareti yok bununla ilgili elbette. Orada dikkat çeken konu hani Mustafa Kemal'in verilen yetkileri, kendisine başkomutanlık yetkisini kullanırken ne yapıp ne yapmayacağı konusunda gerçekten Barış Dostlar'ın da söylediği gibi demokratik tartışmalarda ve karşı duruşlarda, hatta işte cepheyi bırakıp Ankara'ya gelecek kadar onu ikna etmek için muhalif vekilleri ikna edecek kadar da.
2: İşte Özgen, öyle tartışmalar oluyor ki bazen silahlar çekiliyor. Yani.
1: Örnek veriyorum, bir örnek vereceğim sadece. Bu tekalifi milliye yasası tartışılıyor. Yani daha doğrusu başkomutanlık yasası tartışılıyor. Zaten Mustafa Kemal de hani halktan vergi toplama, ulusal vergiler yasası diyebiliriz buna. Belli bir süreliğine çıkartılan yasa. Mustafa Kemal de bunu başkomutanlık sıfatıyla çıkartıyor. Ama o başkomutanlık yetkisi verilirken bakın enteresan bir tartışma. Bunu vermek istemiyor bazı vekiller. Gerçekten korkuyorlar. Yani bunu ne kadar kullanacak, sınırları ne olacak bu belli değil. Uygulamanın böyle olmadığı konusunda sonra ikna oluyorlar ama bak Saruhan milletvekili şöyle o tartışılırken bu başkomutanlık yasası mecliste şu cümleyi kuruyor. Diyor ki Allah yukarıdan inse, bakanlarım da melekler dese ben bu yetkiyi ona vermem. Bu kadar sert birbirlerine karşı sertler, gerçekten eleştiriyorlar da hani paranın ne kadar toplanacağından, kimden alınacağı, nereye harcanacağına kadar çok büyük geniş yetkiler veriliyor çünkü Mustafa Kemal'e. Ve dediğim gibi mecliste bunlar açık açık, hani bugün çok hayal edemiyoruz belki ama bahsettiğim zaman hani 21, 20, 22 o yıllarda.
2: Ve öyle de devam ediyor. Yani ben bu kitabı yazdıktan sonra 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili Kasım ayında görüşme yapılırken oradaki meclis tutanaklarını çıkarmıştım. Dinleyiciler de bu tarihe dair meraklı olanlar TBMM'nin sitesinde vardır. Oradan bakabilirler. Ya öyle tartışmalar vardı ki Selin, öyle ifadeler vardı ki. Bugünkü mecliste o ifadeler, hani belki böyle şey iddialı bir şey söyleyeceğim ama emin olun yoktur. O kadar radikal bir şekilde
1: siyasi
2: söyleyemezler.
1: Partilerin içerisindeki tartışmalarda bile göremeyiz bunu.
2: Göremeyiz. O dönemde daha böyle, çünkü yani öyle bir ülke, öyle bir cendereden geçmiş ki ve çok daha yakın olduğu için hani o tehlike sıca ona dair çok böyle karşılıklı olarak da bu arada savunan içinde, eleştiren içinde çok radikal anlamda o söylemler var. O anlamda çok daha sertti diyebiliriz ki hele ki Kurtuluş Savaşı döneminde ikinci grubun başındaki isimle böyle silahların çekildiği falan, bu başka bir durum ama olduğu sahneler de oluyor, böyle itiş kakışlar da oluyor. Öyle yoğun bir tartışma, öyle bir meclis içerisinde bu başkomutanlık yetkisi ki Mustafa Kemal'in değil ikinci grubun yani teklifiyle 3 aylık süreyle ve sadece askeri konularda olmak üzere bu yetki veriliyor.
1: Şuna da değindi. Konuğumuz bilmiyorum ne zaman sen
0: bir dakika yönlendir. İçerisinde birkaç dakikamız var.
1: Tam birkaç dakikamız varsa şunu söyleyeyim. Anayasa 1921 anayasasına da değindi. Profesör Doktor Barış Dostlar. Hani bugünkü tartışmalar ışığında da belki birkaç kelam etmek gerekiyor onunla ilgili olarak. Hani konuğumuz hazırsa tamam. O zaman sonra devam ederiz.
0: Tamam, o halde hattımızın diğer ucunda Sayın Ahmet Yavuz var. Emekli Tümgeneral.
3: Evet.
2: Sayın Yavuz hoş geldiniz. Fethi Yılmaz ben.
3: Merhaba Fethi Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Öncelikle 30 Ağustos'la ilgili mesajınızı almak istiyorum. Daha sonra bu konuyla ilgili size soru sormak istiyorum. Çünkü siz hem bir emekli tümgeneral, kurmay isimlerdensiniz. Hem bu konuyla ilgili kitaplarınız var. Büyük Taarruz kitabı, Başkomutan Emsalsiz Lider ve ilk hedefiniz Akdeniz yazı dizisi var. O yüzden bu meseleyle ilgili her başlığa dair size soru sorabiliriz diye düşünüyorum. Ama 30 Ağustos mesajınız, ilk mesajınız nedir efendim?
3: Vallahi 30 Ağustos zaferi olmasaydı Cumhuriyet de olamazdı. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti olamazdı. Ülkesiyle, milletiyle tamamen farklı bir şey oluşurdu. O nedenle hemen hemen her şeyimizi o vatandan başka sevgili taşımayan, tanımayan kuşağa borçluyuz.
2: Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi tabii 30 Ağustos'a geldiğimiz bir süreç, uzun bir süreç. Bu süreçte önce Kütahya, Eskişehir, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri tahammüller konusundaki hassasiyeti benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü yanlışsam lütfen düzeltin, bu konudaki yorumunuzu çok merak ediyorum sizin. Şimdi Eskişehir Kütahya'ya yenildikten sonra İsmet İnönü'ye, Batı Cephesi Komutanı'na bir mesajı var. Gelebilir miyim şeklinde bir anlamda izin istiyor çünkü sivil. Sakarya'dan muharebesini yönetirken, yani yönetirken değil de bulunurken sivil, ne zaman ki kendisine meclis mareşallık ve gazi unvanı veriyor, o zaman tekrar üniformayı giyiyor. Siz bir asker olarak aynı zamanda bu tahammüller noktasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi şunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Bir defa Mustafa Kemal'in İnönü'yle, diğer milli mücadele arkadaşlarıyla ilişkisi, hatta emir komuta ettiği askerlerle kim olursa olsun ilişkisi büyük bir nezaket içeriyor. Yani gelebilir miyim diye sorması onun sivil olmasından kaynaklanmıyor ya da başkomutanlıktan önce ki bir zaman dilimine denk gelmesinden kaynaklanmıyor. Oradaki konu hassas bir konu. İnönü'nün Sakarya'ya çekilmek için bir karar veremeyeceğini, bunun çok ağır bir karar olacağını bildiği için bu konuda zorlanacağını düşünüyor ve oradan da karar verebilir, çekin orduyu şuraya diyebilir ama hem yerinde görmek istiyor durumu, hem de insanları ikna etmek istiyor. Nitekim karşı karşıya kaldıklarında artık diyor siz yenilmişsiniz, yani bu savaşı, bu muharebede yenilmişsiniz ama savaş bir sürü muharebeden ibarettir. Bu koşullarda savaşı sürdürmenin, muharebeyi sürdürmenin anlamı yok. O halde ne yapalım? O halde muharebeyi biz kendi istediğimiz yerde kabul edelim ve düşmanı da daha zor bir duruma sokalım diyor. Yani sonuçta işte Sakarya'ya çekilmek suretiyle stratejik bir karar veriyor. Büyük komutanlar muharebeleri kendi arzu ettikleri yerde yaparlar. Yani bu çok önemli bir konudur askeri stratejide. İşte o kuralı uyguluyor ve orduyu çekiyor. Orduyu çektiği zaman hem zaman kazanıyor, tertiplenebilmek için, yeniden tertiplenebilmek için, hem de artık meclisi de bir takım şeylere zorluyor. Çünkü o güne kadar herhangi bir seferberlik yapılabilmiş değil. İşte tek başkomutanlık yasasından sonra tekalif-i milliye emirleri dediğimiz emirler yayınlanıyor. Yani bunlar bugünkü açıdan bakıldığında, gözden bakıldığında işte ulusal yükümlülükler, yani vergiler. Halkın çok önemli bir katkısı var ve o katkıyla, ki bunların bedelleri daha sonra halka ödenecektir. Evet. Çeşitli bedel. Bu arada tabii zaman kazanmanın çok önemi var. Doğu cephesinden getirilen silahlar var.
2: Tam çok özür dilerim Sayın Yavuz. Tam onu söyleyecektim. Sakarya Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz'a kadar 11 ay, yaklaşık 1 yıllık bir süre. Bu anlamda o 11 aylık hazırlığı özetleyin desem neler söyleyeceksiniz, neler anlatacaksınız?
3: Evet, yani şimdi Sakarya'daki zaferden sonra ordunun taarruz etme kabiliyeti son derece sınırlı. Çünkü çok büyük bir zayiat var, yaralı ve ölü şeklinde, şehit şeklinde. Bunun giderilmesi lazım ve Sakarya büyük bir alan açıyor Mustafa Kemal'e, hem

0: çözülecek bir mesele değildir. Bunu Fransızlar ilk olarak anlıyor, Sovyetler de anlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Çukurova'yı kazanıyor Mustafa Kemal. Çukurova'dan insan, malzeme, işte tarım ürünü, Mersin'den liman, demir yolu, Afyon'a kadar olan demir yolu, bütün bunları kazanıyor. Stratejik bir adım atıyor ve şunu da tabii biliyor, Ankara Anlaşması'nı yapabilmek için özellik verme kaydıyla İskenderun sancağını da Suriye'ye bırakıyor. Bu tabii daha sonra kendisi için benim şahsi meselemdir demesine yol açacaktır Hatay'ı. Nitekim ölümüyle beraber zaten tarihinde aşağı yukarı kazanmış olacak. Bir başka boyut, ordunun eğitilmesi, donatılması ve bütün dış dünyayla da barış görüşmelerinin yapıldığı bir süreçtir bu. Dikkat edilirse çok sayıda işte ateşkesi kabul ediyor, barış görüşmelerini kabul ediyor ama bir tek şartla kabul ediyor. Diyor ki Kuvayi Milli, Misaki Milli'yi kabul ederse ben diyor barış görüşmelerini yaparım çünkü benim maksadım savaş yapmak değil. Çünkü savaşı Mustafa Kemal amaç olarak görmüyor, araç olarak görüyor. Savaş bir araçtır. Neyin aracı? İşte barışın amacıdır. O nedenle çeşitli görüşmeler yapıyor. Onlara hiç kapalı durmuyor. Son derece stratejik bir akılla bu süreci yönetiyor. İçeride ve dışarıda yönetiyor. Tabii içeride çok baskıya maruz kalıyor. İşte bu ordu taarruz edemez. Bir taraf barış yapalım diyenler daha sonra taarruz edemez diye evet. Hücum ediyorlar. Bütün bunların hepsine cevap yetiştiriyor, hazırlıyor ve işte büyük taarruz için gerekli koşulları hazırladıktan sonra da tarihini belirliyor. İşte, 25 Ağustos'ta olsun istiyor ama 30 Ağustos'ta taarruz icra edilebiliyor. Yani bu süreç hazırlık sürecidir özet olarak.
1: 11 aylık süreç evet, toplamda. Tabii geriye doğru bakıldığında şimdi yani ta İstanbul'a ilk geldiğinde o İngiliz gemilerini görüp geldikleri gibi giderlerden aslında 26 Ağustos'a kadar geldiğimiz süreçte işin içerisinde hem askeri anlamda, şimdi biz askeri olduğu için bilmeden söylüyorum bunu Sayın Yavuz. Yani o diplomasi bölümünü biraz daha siyaset ayağı gibi, askeri ya da fiili çatışma bölümünü daha çok askeri bir ayak gibi düşünüyoruz. Yanılıyor muyuz burada, yoksa aslında hepsi kurmay olan insan için hepsi iç içe midir? Ya İstanbul'daki bunlar... görüşmelerinden büyük taarruza kadar ki sürece kadar.
0: Atatürk büyük bir puzzle yapıyor. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı, aynı beyindeki nöronlar gibi. Hı hı. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani içerideki temasları, işte milli mücadele stratejisini ortaya koyması, Misaki Milli'yi kabul ettirmesi, Misaki Milli'den sonra meclisi açması, 16 Ekim 1920'deki İngilizlerin Osmanlı Meclisi mebusanını kapatmasından sonra. Yani başka bir sürü şey de var. Arnavutluğa Yunanlılar üzerine etki yapsın diye subay göndermesi, Afganistan'a subay heyeti göndermesi İngilizlere baskı yapsın diye, Suriye'deki ve Irak'taki bağımsızlık yanlılarıyla temas etmesi, ülkenin içinde kim varsa bu mücadeleye destek verebilecek herkesle temas etmesi, zaten kendisi de bunu anlatırken nutukta temas, teyakkuz ve teşkilat ifadeleri kullanıyor. Yani temas ediyor, herkesle temas ediyor. Teyakkuz dediğimiz uyarı görevini yapıyor. Yani bunları, bu adımları atmazsak ülkemizden olabiliriz. Millet darmadağın olur şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Ve teşkilat kuruyor. Önce de siyasi teşkilatı kuruyor. Yani hı hı. Atatürk'e önce ordu kuralım diyenlere hayır diyor. Önce siyasi teşkilat kuracağız. Sonra işte meclis kuracağız, hükümet kuracağız. Tabii bunlar eş zamanlı yapılıyor ama ağırlıklı olarak dikkat ederseniz düzenli ordunun kurulması

0: olması 1920'nin sonundadır. Hı hı. Yani ama meclis ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açıldı. Dolayısıyla önce siyasi teşkilatı kuruyor, sonra düzenli orduyu kuruyor. İşte millet, ordu ve meclisi hazırlayarak savaşı kazanıyor.
1: Peki Sayın Yavuz, Büyük Taarruz kitabınız da var, Kırmızı Kitap. Muhakkak okumalarını dinleyenlerin tavsiye ediyorum. Başkomutan için de iki ayrı kitap. Ben şimdi 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar ki süreçte, Büyük Taarruz başladıktan sonra şurası kırılma noktasıdır, burası çok çok önemliydi diyebileceğiniz taarruzun içerisinde birçok çatışma noktası, birçok muharebe alanları var. Var mı acaba? Bir de şimdi bizim bildiğimiz isimler var. Yani çok bilinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tabii ki İsmet İnönü, Nurettin Paşa var. Yakup Şevket Paşa var. İşte Fahrettin Paşa var, süvari kol ordusunda, ama böyle kritik, çok ismi duyulmayan kahramanlar da var mı acaba?
0: Şöyle söyleyeyim. Yani Büyük Taarruz süreci içerisinde birinci kritik kırılma noktası, benim gözlemime göre düşmanın bütün bu hazırlıkları fark edememesi, fark etse bile tedbir alamaması. Yani birincisi bu hazırlıktaki mükemmellik. Hı hı. Bunda tabii Atatürk'ün stratejik olarak işte Ankara'da kendini gizlemesi vesaire, Ankara'da olduğu görüntüsü vermesi vesaire. Tabii iki kol ordudan fazla bir kuvvetin Eskişehir, Kütahya, düzeltiyorum, Eskişehir, Afyon hattının doğusundan güneye, Kocatepe bölgesinin güneyine aktarılması ve bunun başarıyla yapılması. Bunlar hazırlık anlamında ve çok dar bir alanda, yani 13 kilometrelik bir alanda bütün 1:6 üstünlük sağlayacak kuvvet yoğunluğunun oluşturulması, yani bunlar başarıyı getiren en önemli faktörler. Ama şunu görmemiz lazım, yani daha aşağıya doğru inersek, süvari kol ordusunun ilk gün daha taarruz başlama saatinde Sincanlı Ovası'na 3 tümeniyle beraber inmiş olması mükemmel bir şey. Çünkü düşmanın geri hatlarını kesiyor. Yani ulaştırmasını kesiyor. Telegraf hatlarını, telefon hatlarını kesiyor. Yani bütün bunlar stratejik sonuç elde etmeyi sağlayan şeylerden bir tanesi. İkincisi, bizim topçu atışlarımız çok etkili oluyor. Mesela ilk gün yapılan topçu atışları, düşmanın ileri gözetleyicileri, yani kendi topçu atışlarını tanzim yapan, o görevleri yapan kişilerin ortadan kaldırılmasıyla körleşiyor. Bir başka önemli konu, mesela birinci gün cephe yaralamıyor. Hı hı. Cephe yaralamıyor. İkinci gün hemen ihtiyat ikinci kolordudan bir tümen daha cepheye sürülüyor. Yani bu süratle yarmanın gerçekleşmesinde önemli bir adım haline geliyor. Bir de Mustafa Kemal'in titizliği tabii. Yani Yunan başkomutanı İzmir'de 400 kilometre ileride, Mustafa Kemal 6-7 kilometre ileride. Mesela 26 Ağustos sabahı cepheyi gözetliyor. İşte saat 6 civarı taarruzun başlama saati. O saatte 23. tümenin taarruza başlamadığını görüyor. Yarbay Halis Bıyıktay'ı tümen komutanını arıyor. Niye diyor, taarruz etmiyorsunuz diyor. O da eski bir tecrübeyle yanındaki birliğin de kendisine paralel olmasını, yani aynı hatta olmasını bekliyor.
1: Ömer Halis Bıyıktay.
0: Evet, Ömer Halis Bıyıktay. Onu biraz da yapıyor yani.
1: Fırçalıyor galiba.
0: Yani biraz Mehmet abileri sevmediğim için uyarıyor ve bunun üzerine taarruz başlıyor. Çok ilginç bir şey. O gün kızıp azarladığı adamı ertesi gün 23. tümen, ilk Sincanlı Ovası'na inen tümendir ve oradan bir rapor veriyor. İşte düşman perişan bir haldedir şeklinde. Bu rapordan sonra hemen Halis Bıyıkdağ'a bir hediye gönderiyor. Yani Mustafa Kemal böyle bir adam. Öyle bir kafasında olumsuz enerji biriktirmiyor. Not ediyor. Bakıyor ki gerçekten adam hata yapmamış ya da hatasını telafi etmiş. O da kendi hatasını telafi ediyor. Yani böyle bir yaklaşıma sahip. Ayrıca tabii süvari kol ordusunun kuzeye doğru hareketi ve düşman ihtiyatlarının hareketsiz kalmasına neden olan tutumu, çok hızlı batıya doğru gelişen bazı birinci kol ordunun tümenlerinin hızlı hareketi Uşak istikametinde çok çok problemli bir süreç de yaşanıyor aslında, çünkü tesadüf muharebeleri yapılıyor bu süreçte, iletişim olanakları son derece sınırlı. Hı hı. Son derece sınırlı ve işte 29'u geldiğinde aşağı yukarı o başarıdan faydalanma harekatı kuşatmaya doğru dönerken 30'u sabahı gerçek manzara çıkıyor ortaya ve işte Halis, düzeltiyorum, Tevfik Bıyıklıoğlu önce İsmet Paşa'ya gidiyor. Durumu gösterince İsmet Paşa hemen Mustafa Kemal Paşa'ya gönderiyor. O da bakıyor duruma, işte diyor hemen üçlü toplantı yapalım. Fevzi Paşa, işte İsmet Paşa ve Mustafa Kemal toplanıyorlar. Resmi görünce anlıyorlar artık, demek ki kuşatma çemberi Aslıhanlar bölgesinde sağlanabildiği takdirde Yunan ordusu imha edilecektir diyor. Bir kısmı Yunan ordusunun o 1. ve 7. tümenleri Uşak'tan aşağıya doğru akmaya başlıyor. İşte Kaplanlı muharebeleri falan, hı hı, yapılıyor o esnada. Ve o kadar işin üstündeler ki yani inanılır gibi değil. Sabahleyin hemen harekat planını yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa 1. Ordu bölgesine gidiyor.
1: Evet.
0: Planla beraber, harekat emriyle beraber, plan değil de artık emir diyelim, emirle beraber 1. Ordu bölgesine gidiyor. Fevzi Paşa da 2. Ordu ve süvari kol ordusu bölgesine gidiyor. Hatta dramatiktir yani, orada Fevzi Paşa yolunu kaybediyor. Tabii yol yok o dönemde, arazinden gidiyor arabayla. Bir köylüyle karşı karşıya kalıyor, yol soruyor ona. Köylü ağlıyor tabii. Hayırdır diyor, ihtiyar nedir diyor, amca diyor, işte nasıl hitap ediyorsa, ne oldu diyor, niye ağlıyorsun, neler olmadı ki paşam diyor. Yani duygusal bir an yaşanıyor o esnada. Oradan gidiyor süvari kol ordusuna, süvari kol ordu komutanı Fahrettin Altay, hı hı, kıvranıyor, sıtma nöbeti geçiriyor o esnada, üç tümenini de batıya doğru göndermiş. Tabii onların geç gitmesi ya da daha erkenden göndermiş olması Aslıhanlar bölgesindeki gediğin kapatılmasını, tam kapatılmasını, çemberin tam kapatılmasını ve küçük bir 3-5 kilometrelik bir açıklık kalmasına neden oluyor. Gün boyu da 4. kol ordunun, 4. ordunun çeşitli çatışmaları batıya doğru hareketini yavaşlatıyor ister istemez ve akşam üzeri ancak Aslıhanlar bölgesinde çember daralıyor. Çember tabii daralıyor ama tam kapatılamıyor süvari kol ordusunun hareketinden dolayı. Bir de 2. ordu birliklerinin, işte 16 ve 17. tümenlerin bölgeye hareketinde birazcık tabii 30-40 kilometre gidiyorlar ama yetişemiyorlar. Dolayısıyla o günkü muharebelerde başkomutanlık meydan muharebesinde bir kısım birlikler Trikopis'le birlikte Murat Dağları'na doğru kaçmayı başarıyor. Ki onlar 3 Eylül'de yakalanacaklardır ve tamamı esir edilecektir. Atatürk'ün huzuruna da Uşak'ta çıkartılırlar.
1: Peki Sayın Yavuz, çok teşekkürler. Son olarak sadece şunu sormak değil de bu konuya ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Son 1-2 dakikam kaldı. Selin de uyarıyor. Şimdi Büyük taarruz başlıyor 9 Eylül'e kadar, yaklaşık o hattın 400 kilometreye yakın bir hat olduğu söyleniyor İzmir'e kadar. Ve bir askersiniz, sırt çantalarınız var vesaire, ağırlıklarınız var. Bir yandan savaşıyorsunuz, çatışıyorsunuz ve 400 kilometre yol alıyorsunuz 10-12 günde.
0: Ya, olağanüstü bir şey. Tabii ayakkabıları, postalları var olanlar,
1: olmayanlar
0: çürüyor. Yani aşınıyor, tabanları gidiyor. Yalın ayak yürüyenler oluyor. Susuz kaldıkları yerler oluyor. Çünkü bütün o geri çekilme esnasında Yunan ordusu maalesef hainlik yapıyor ve kirletiyor. Kestiği hayvanları, insanları o pınarlara, çeşmelere falan koyuyor. Suları kirletmeye çalışıyor. Çok sıcak bir yaz geçiyor o dönem. Kışın çok sert geçmiş. Yazı da çok sert geçiyor. Yani bir örnek vereyim size. Onunla bitirelim. 16 Eylül günü süvari kol ordusunun bir birliği Çeşme'ye ulaştığında işte bir takım Yunanlar'ı takip ediyor ve Yunan askerleri gemilere binip kaçıyor, kaçabilenler. O esnada Teğmen botunu çıkarmaya çalışıyor. Fakat çıkaramıyor. Bir askerden yardım istiyor. Asker Teğmen'in botunu denizin kenarındalar. Çekince ayakkabısıyla beraber tabanı da geliyor. Yani ayak tabanı da deri olduğu gibi kalkıyor. Ve ayağını o acıyla deniz suyuna sokuyor. Şimdi onlar şanslıydı. At sırtında gittikleri için tabanları erimemişti. Ama yürüyerek gidenlerin ayakkabı tabanları da yoktu. Kim bilir ayakları ne hale gelmişti. Onlara çok şey borçluyuz. Ama o borcun bilincinde miyiz? Derin kaygı duyuyorum bu konuda.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Yavuz. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz yayınımızdaydı. Hem kırılma noktalarını anlattı, öncesini anlattı. Kendisinin Büyük Taarruz, Başkomutan Emsalsiz Lider kitaplarını tekrar Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden okumanızı tavsiye ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz Sayın Yavuz.
2: Ve efendim bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş olduk. 30 Ağustos yalnızca bir savaşın kazanıldığı tarih değil, bir milletin ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalkışının, bağımsızlığını kendi iradesiyle savunuşunun ve geleceğinin yeniden kurduğunun simgesi. Ve o büyük zaferin ardından bize bırakılan cumhuriyeti, bize bırakılmış en değerli miraslardan biri olarak selamlıyoruz. Bizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Okuyamadığım çok fazla mesaj geldi. Bizimle bu coşkuyu paylaşan birçok dinleyicimiz vardı. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir gündem özelde yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik.
1: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar, saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'deydi. Mekke İttifakı yarın İstanbul'da buluşacak. Ayrıntılar bültenimizde. Bültenimize sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Akdeniz'de dehşet anları yaşanıyor adeta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 270 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi battı. Girne'den Taşucu'na sefer yapan geminin karadan 4 mil açıkta su almaya başladığı ve alabora olduğu belirtiliyor. Geminin ters döndüğü ve batan geminin üzerinde bekleyen yolcuların olduğu söyleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ise kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yetkililer olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini, ayrıca havadan müdahalenin yapıldığını da açıkladı. İlk 10 yolcunun kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Girne Limanı'nda ambulanslar beklemeye devam ediyor. Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Bugün 30 Ağustos, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
1: Anıtkabir'deki ilk resmi törenlerin tamamlanmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde 7'den 70'e binlerce kişinin akın ettiği atanın ebedi istirahatgahı Anıtkabir saat 20'ye kadar da açık olacak. İstanbul'da kutlamalarda tüm coşkusuyla sürüyor. Kutlamaların adresi elbette Vatan Caddesi'ydi. Tören alayı düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemide İstanbul Boğazı'nı selamladı. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurduğu komite ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. Diyarbakır'da ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli birlik ve kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğinin altını çizdi. İstanbul Bakırköy'deki bir poliklinikte binlerce kadının gizlice kaydedilen 14 bin videosunun sosyal medyada para karşılığı satıldığı ortaya çıktı. Mağdur kadınların şikayeti üzerine polisin düzenlediği baskında gözaltına alınan klinik sahibi Fatma Özçalışkan ve sistemi kuran bilişimci tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında bugün bir şüpheli daha yakalandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmeliğe göre ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur sistemi yerine serbest güzergaha dayalı akan trafik sistemi getiriliyor. Sürücü adayları artık akan trafikte sınanacak.
0: Ekonomi.
1: Bireysel emeklilik sisteminden emekli olanların sayısı 500 bin aşarak 501.081'e ulaştı. BES ve otomatik katılım sisteminde toplam fon büyüklüğü ise 2 trilyon 637,9 milyar liraya, katılımcı sayısı 18,2 milyona çıktı. IMF'den kripto uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, tokenizasyon ve sabit coinlerin sınır ötesi ödemeleri ucuzlattı. Hızlandıracağını ancak finansal krizlerinde aynı hızda yayılabileceğini kaydetti. Taşınmaz alım satımında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni uygulama 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale geliyor. Güvenli ödeme sistemiyle satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması sağlanırken alıcı ve satıcının aynı işlem kapsamında korunması hedefleniyor. Karadeniz'de fındık kasadı devam ederken serbest piyasadaki fındık fiyatları bölgeye ve ürün kalitesine göre farklılık gösteriyor. 28 Ağustos itibarıyla bölge genelinde fındık fiyatları 150 ile 215 lira arasında işlem görüyor. Piyasadaki en yüksek rakamlara Giresun'un Tirebolu ve Göreli ilçelerinde ulaşıldı. Spor. Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılar 27 yaşındaki futbolcu için Milan'a 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken yıldız futbolcuya her sezon net 10 milyon euro garanti ücret verilecek. Milan'dan Leao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Fofana için İtalyan ekibine satın alma opsiyonu kiralama teklifinde bulundu. Fransız orta saha oyuncusu Sarı Kırmızıların teklifine olumlu yanıt verdi. Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda bu akşam Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Chelsea, Arjantinli kaleci Martinez'i 7.5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer etti. Londra ekibi Arjantinli futbolcu için Aston Villa'ya bu bedeli ödeyecek. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
3: Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Demet Sağroğlu bu kez şarkılarının ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatındaki dönüm noktalarını, müzik yolculuğunun nasıl başladığını, soyadının ilginç hikayesini, yıllar içinde değişen müzik sektörüne ve günümüz sanat anlayışına dair görüşlerini içtenlikle paylaşan Demet Sağroğlu, sahnede yaşadığı unutamadığı anıları, kariyerine yön veren kararları ve hayata bakışını da dinleyicilerle paylaşıyor. Müziğe adanmış yılların birikimi, gülümseten anılar, samimi itiraflar ve sanat dolu bir sohbetten öne çıkan en özel anlar sizlerle.
4: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Ne güzel bir şey benim için ya. Meslek hayatımın gerçekten en güzel günlerinden bir tanesi.
5: Ay, çok
4: bugün.
5: Çok teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız.
4: Hakikaten öyle.
5: Ay, çok mersi.
4: Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda, yani kısa bir süre sonra benim radyodan, başka bir radyodan, başka bir yayıncıdan ilk istediğim, belki de hani meslek hayatım boyunca da bir başka arkadaştan en fazla herhalde iki şarkı daha istemişimdir. Radyoda istek istediğim şarkı Arnavut Kaldırmaydı.
5: Ay, ne güzel.
4: Vallahi evde dün gibi hatırlıyorum, annemle beraber dinlemiştik. Harikaydı ya gerçekten.
5: Ben onu yazarken de şey demiştim, şimdilik yazıyorum onu hani böyle şimdilik. Bakalım hani gidecek mi sesime, şarkının sözlerini değiştireceğim, öyle kaldırım maldırım olmaz demiştim. Sonra dediler ki Şehrazat falan, dediler çok güzel oldu, yok hani o sıra öyle kaldırım, yani hikayeler çok yoktu aslında bu kadar. Güzel oldu, güzel de oldu, öyle
4: hiç
5: bıraktık.
4: Hiç değişmedi yani, o hiç değişmedi. Yazıldığı halde kaldı
5: tabii
4: yani.
5: Tabii tabii.
4: Genelde çünkü genelde peki şey midir? Demet Sağroğlu böyle çok ince eleyip sık dokuyan,
5: evet.
4: Uzun süre çalışan bir isim mi?
5: Evet.
4: Zor mu yani?
5: Yani zor değil ama böyle titizimdir hani. Hı. Mesela benim şeylerim de vardır, mesela tablolarım, hı, seramiklerim vesaire işte. Herkes der ki neden sergi açmıyorsun? Diyorum eksik o. Sana göre eksik, hani bize göre çok güzel diyorlar. Bence bana göre eksik çıkarmıyorum mesela. Ya da işte bestelerim, sözlerim. Cem Adrian'la bir şarkı
4: biliyorum,
5: çıkardık.
4: Biliyorum,
5: bir gün gideceğim buradanı. O mesela 15-20 senedir duruyor bende. Yazdığım bir şarkıydı. Çıkmamıştı. Hani sepetimde duran bir şarkıydı.
4: 15-20 sene. Şu anda da hali hazırda duran var mı sepette?
5: Çok var.
4: Hadi ya.
5: Evet.
4: Neyi
5: onu orası, bunun şurası. Orayı şöyle düzelteyim. Yok olmadı, burayı böyle düzelt. Böyle böyle kaldılar elimde.
4: Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Yani bir yerde başlayıp bir yere yazıp aman buna sonra devam ederim falan mı oluyor ya?
5: Hayır, böyle bir yani yapıyorum içime sinmiyor. Hı. Öyle kenarda kalıyor. Onu unutuyorum. Onu başka besteye geçiyorum o sırada. Başka bir şeye geçiyorum.
4: Ondan sonra da şey oluyor yani. ben bunu ne zaman yazmışım falan.
5: Evet evet, öyle şeyler çıkıyor arada. Böyle bir bestem varmış benim diye.
4: Ya bir şey söyleyeceğim sevgili Demet Sağroğlu. Ama gerçekten samimi. Hı hı. Yani hepsi benim çocuklarım klasik cevabı var. Onu bir kenara koyuyorum ama.
5: Ama öyle.
4: Tuttuğum bir tane vardır ya kendi şarkılarında.
5: Vallahi yani. En son bir gün gideceğim buradan yani benim için, hani son çocuk diye belki. Yani her seferinde üstüne bir şey katmak istiyorum ben tabii. Şimdi o şarkıyı da niye çıkarmadım ben 20 senedir, 15-20 senedir? Şarkı 5 dakika, 5 dakika 3 saniye mi ne? Hele ki şimdi bu devirde biliyorsunuz radio friendly döneminde şarkılar 2,5 dakika olunca bile fazla diyor yani. Ben de şarkımın kırpılıp biçilmesine karşıydım her zaman. Bir de yapımcılar da şey diyordu, ay çok mıy mıy şarkı, hani bu ne kadar, diyorum siz anlamazsınız. Yani öyle kavga edeydi bu günlere geldim. Neyse.
4: Ya, ben dinleyeyim,
5: Cem de bu şarkıyı biliyordu. Sonra beni aradı işte, bir gün aradılar Fazıl'la. Ne yapıyorsun falan, hadi yemek yiyelim. Yemek yerken dediler senin bir şarkı vardı hani, çok Fazıl da çok beğeniyordu, Fazıl Say. Bu şarkıyı. Ben işte dedim çıkmadı. Ben çıkarayım dedi Fazıl. Dedi Cem ben de çıkarabilirim falan filan derken Cem.
4: Ya da kapışmaya başladılar orada.
5: Atağa geçip.
4: Birbirlerine giriyorlarmış.
5: yok. Cem atağa geçip şey yaptı. Okumuş şarkıyı, çok güzel oldu. Çünkü Stamatis'in bestesi. Yayın izin haklarını da almamız gerekiyor. Telifini ödememiz gerekiyor. Onları da halletmiş. Bana çok büyük sürpriz oldu. Cem de okumuş arasında.
4: Fazıl Say aradı mı iş? Ya deme.
5: Bazıları mı?
4: Keşke bana vereydin. Ya da sen onu aradın mı? Fazıl sen aslında daha iyi yapardın da. Çocuğu kıramadı diye.
5: Yok öyle şeyler yok.
4: Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Sağroğlu böyle hani dedik. Para önemli değil. Projeyi kaldırıp evet, iptal eden bir insan, bir de öyle bir tarafı var değil mi?
5: Var öyle.
4: Bin dolarlar. Ya bir sürü bin dolarlar.
5: Evet, bir klibimi atmışlığım var yani şey Arnavut Kaldırım ile aynı bütçeye çekildi.
4: Niye o niye?
5: Çünkü Arnavut Kaldırım'a Kınalı Bebek vardı. Ondan sonra gelecek olan klibin böyle bu kadar vasatlıkta olmaması gerekiyordu.
4: Ya bu muhteşem bir şey. Sevgili Demet Sağroğlu katılır mısın bilmiyorum ama özellikle sanatçıların şu o yakıştırma hak edene gitmesi lazım. Ben Demet Sağroğlu bir sanatçıdır. Benim gözümde. Çünkü o hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla, yaptığı müzikle, yaşayışıyla, seviliyor olmasıyla bunu fazlasıyla hak ediyor. Gerçekten öyle. Yalnız işin zor. Yani hep bir sonrakinde daha iyisi olmak gibi bir şey var.
5: İşte o yüzden de bir sonrakinin araları çok açılıyor. Çok da böyle şey yapamıyorum kendime, eyvah diyorum olmadı mı, oldu mu, olmadı mı derken bir bakıyorsun 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Allah'tan bir idealimiz var. Sony Müzik Türkiye ile tekrar, ben ilk sanatçısıyım Sony Müzik'in. Onlarla şimdi benim o ilk şarkılarımı işte Kınalı Bebekler, Savruldumlar, Şikayetim Var, Hazan Mevsimi vesaire işte Bir Vurgun Bu Sevda falan. Onları yeni aranjelerle
4: farklı isimler.
5: Farklı isimlerle bugüne taşımak istiyoruz. Yani bugünün sound'uyla.
4: Şimdi Melis Fis'le olan var. Harika olmuş.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Gerçekten harika olmuş. Klip desen ayrı bir güzel. İkiniz o kadar çok yakışmışsınız ki.
5: Çok teşekkürler.
4: Şarkı zaten efsane. Ama sevgili Melis'e buradan selamlar. O da çok güzel.
5: Melis'ciğim inanılmaz çalışkan. Çok bu dönemin en sıcak bulduğum isimlerinden bir tanesi. Takdir ettiğim isimlerinden bir tanesi. Çok çalışkan, çok düzgün. Kendi özel hayatında da insanlara davranış biçimi de benim için çok önemlidir. Bir insanı hani gözlemlerken bir tek bana davranışı değil, Melis'i çok gözlemledim. Çok birlikte olduk. Bir insan yani hani klipten sonra o giyim odasını düzenler mi bütün oradaki şeyleri?
4: Allah Allah.
5: Onları böyle giderken onları böyle şişeler mi şeyler onları.
4: Japon taraftar gibi yani.
5: İnanın aynen öyle bir
4: müthiş
5: ahlakı var. O yüzden çok seviyorum Melis.
4: Sevgili Demet'ten azar işitmemek için demek ki.
5: Hiç azarlamam ben ya, ben azarlamam.
4: Hiç yok, ben şaka yapıyorum.
5: Çeker giderim yani en kötü ismi. Hani çok şey olmam yani, hani bir lafımı belki böyle ince bir şey söylerim giderim yani, hiç ben kavga etmem.
4: Böyle bir isimden bu cümleleri duyuyor olmak da başka bir şey yani, öyle değil mi? Şeyi merak ediyorum, yeni bir şarkı ya yeni bir iş olduğunda senin ilk dinlettiğin isim, gönderip dinlettiğin bir isim, ya şunu bir dinle dedim.
5: Herkese gönderiyorum ben.
4: Değil mi?
5: Evet, bütün aileme gönderiyorum.
4: Bu fena bir şey değil mi ya?
5: Hep öyle derler.
4: Aile
5: ama.
4: Aile derken kim?
5: Yani teyzelerim, kuzenlerim. her yaşta.
4: Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum.
5: Arkadaşlarım, komşular vesaire, herkesi dinletirim ben yani.
4: Şey geliyor mu peki, hiç böyle olumsuz ya şu olmamış, hiç kimse bir şey demiyordur Allah bilir. Ama
5: yani olan
4: oldu
5: işte, şurası şöyle biraz ses aşağıda geliyor işte şöyle falan, onların hepsini beynimin bir köşesine atarım ama yine benim dediğim olur. Annem şey derdi mesela, giderdim küçükken böyle işte annem şunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim? Ya nasılsa bana sana soracaksın, bunu giy diyeceğim, sen gene bildiğini giyeceksin diye. Yani çocukluktan da böyleydim ben.
4: Ya bir de şöyle bir şey var, Allah aşkına Demet Sağroğlu sana şarkı gönderecek ve o şarkıyla ilgili şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş
5: desin,
4: bana diyeceksin.
5: Yok çok açım o konu.
4: Samimiyet tabii, önemli tabii. Bir şey yani.
5: Yani ben taksi şoförünü dinletirim. Yani herkesin fikri önemli çünkü onlar dinleyecekler yani. Ya beğenmedim hani bu şarkı, çok içime sinmedi diyebilirsiniz, söylüyorum yani hani herkese.
4: Senin hiç oldu mu peki? Yani hani bugüne kadar yaptığın şarkılar içerisinde oldu mu gerçekten?
5: Oldu. Yani bana hani böyle, daha doğrusu benim hani içime sinmeyen şarkıları bazen yapımcılar söyletiyorlar hani. İçime sinmedi yani. Hiç mesela hiç sahnede söylemem. Radyo programında çaldırmam falan, öyle şarkılarım çok var yani.
4: Yok ya biz
5: çok demeyeyim de böyle bir.
4: Yok biz bütün
5: şarkılarımız. Yani bu 70-80 şarkının içinde hani bir 3-5 tane vardır.
4: Yok bence yok, yanılıyorsun. O konuda kesinlikle yanılıyorsun. Hepsi çok güzel şarkılar yani, öyle bir şey yok.
5: Şarkılar güzel olabilir. Benim yorumum ve kattığım şey güzel olmayabilir. Ben öyle
4: görüyorum. Ya Allah aşkına gerçekten inanılmaz bir birikim. Yani inanılmaz bir eğitim var.
5: Teşekkür ederim.
4: Bunun altında. Ve yıllar adanmış bir isim bulunmuş artık. Bir de olaya böyle bakmak lazım herhalde.
5: Yani tabii birikimlerim var. Hani herkesin, hocalarımdan, şeylerden, büyüklerimden gördüm. Hani Sezen'den, Kayağan'da, Şehrazat'tı. Ne bileyim Melik'i vardı falan. Hani işte Atilla Özdemiroğlu, hepsinden çok şey gördük, öğrendik. Onları da katınca Bilkent Şan Opera Şan okudum. Türk müziği
4: şey
5: Şan okudum.
4: Şeyi merak ediyorum. Hikaye ilk nasıl başladı? Yani müzik çocukluktan gelme bir şey. Ama bir dönüm noktası vardır diye düşünüyorum.
5: Yani dönüm noktası benim...
4: Kafada o mu vardı? Ya bir şey soracağım. Senin bir itfaiyeci değil mi? Bir de paraşütçü
5: olmak istedim, evet.
4: Öyle bir şey mi vardı?
5: Evet çocukken onları olmak istedim.
4: Ya doktor, öğretmen, klasik, bunlar vardı.
5: Onlar ailede var, nasıl ben de böyle olayım ya.
4: Değişik bir şey olsun.
5: Yani şey böyle çok ağır dururum ama.
4: Bir şey yani, ya paraşütten atlayabilir miyiz mesela?
5: Bence jumping yaptım yani.
4: Arkadaş müthiş, hayatta yapamam yani.
5: Yaptım. Amerika'dayken yaparım yani, apartmanların penceresinden en üstten öbür tarafa geçmişliğim vardır arkadaşım, korkutuyor ama
4: ya?
5: Böyle hani çok saçma sapan şeyler, hani Allah beni korumuş.
4: Apartmanın yani, penceresinden
5: Taravi Otel'in en üst katında yan odaya geçmişliğim vardır arkadaşlarımı korkutayım falan. Yani orada elim kaysa, düşsem ne oldu hani, gitti, nereye, ne yoluna gitti yani. Hani
4: ha, inanamıyorum şu an. Biz var ya, direkten dönmüşüz yani.
5: Ben yani çok saçma sapan şeylerim var tabii böyle hani.
4: Vardı.
5: Diyelim evet. Yani artık o kadar değildir inşallah diye düşünüyorum.
4: Peki şey yani bu düşünceler var ama bir taraftan şarkı, küçüklükte şarkıda söylüyorsunuz.
5: Evet evet.
4: Bir dönüm noktası dediğim gibi var mı öyle bir şey?
5: Yani işte çocukluktan itibaren ben ilkokulda konservatuar sınavına girmek istedim. Babam dedi ki hayır dedi, olmaz öyle bir şey. Sonra lisede, lise sonunda girmek istedim. Babam hayır dedi. Ben gizli gizli girdim. Ankara şey Hacettepe Devlet Konservatuarı sınavına. Orada yedeğe kaldım. Dediler ki gidip ailenden şey al. İzin hani. Dedim vallahi 18 olacağım 3 ay sonra işte.
4: Biraz sabredin.
5: Biraz sabredin. Yok, izin vermediler. Babamdan gizli girmiştim çünkü. Sonra ertesi sene yine Bilkent'in sınavını, annem benim güzel sanatlar mezunu, hep azmetmiştim şey grafik okuyacağım ya da iç mimari okuyacağım ben diye. Ya da endüstri ürünleri tasarımı. Her yerde işte böyle resmi kazandım. Hacettepe'de resmi kazandım. Marmara Üniversitesi resim istemiyorum ama ben. Grafiği şeyde Bilkent'te kazandım. Babam da dedi ki ya memur çocuğu olarak sen hani bunu ne demek yani?
4: O daha garantici yaklaşıyor herhalde. Yani sigortalı bir iş olsun, doğrusun bir iş olsun falan. Öyle mi bakıyor?
5: Hayır
4: yani?
5: Hayır, para verecek çünkü Bilkent paralı. Dedi sen memur çocuğu olarak ne yapıyorsun dedi yani. Hani biz bunu şey, ilk babamı kandırdık. Biz ilk takside aldık, ben başladım grafik bölümüne. Orada ben şeyde girmiştim, konservatuar sınavına da girmiştim. Sonra derslerdeyken geldiler işte Ahmet Kanyeci bölüm başkanımız. Dedi sen dedi birinci oldun dedi. Ne güzel dedim, işte burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. İşte dedi tam burs kazandın dedi. O paramı çekebiliyor muyum dedim. Evet dedi, hemen çekin.
4: Bir şey söyleyeyim, babana söyledin mi?
5: Tabii babama götürüp parayı verdim.
4: Tabii. Şeyi söyledin mi peki, kazandığını söyledin mi?
5: Ay o zaman söylememiştim yani. Önemli değildi. Babam çünkü şey istiyordu, ya hukuk ya işte biz bir şey yani. Ya mimarlık işte. Hani şey Erol Evgin'e örnek veriyordu bana. Hani bak diyordu, hani önce bir diploman at, ondan sonra hani bari bir filoloji oku falan diyordu.
4: Tamamen de hayır demiyordu yani.
5: Bari bir filoloji oku falan diyordu yani bari. benim aklım işte hep şeydeydi, müzik ya da resimde. Sonra da işte
4: Oradan
5: 2 sene orada okudum operada. Sonra 2 senede İTÜ'de Türk Sanat Müziği şan okudum. Kayahan abiyle zaten pop'a geldim. Opera, Türk Sanat Müziği, pop şeklinde devam ediyor. Yani biraz maymun iştahlılık var yani ben de. Şeyde Amerika'da rock yaptık. Demir kanlı. Her müziği seviyorum. Sanatın her
4: şey
5: konusunu seviyorum.
4: Zor bir yolculuk muydu bu hayat yolculuğu?
5: Yok değildi.
4: Değil miydi?
5: Yani biraz şansım da yaver gitti bence diye düşünüyorum.
4: En çok şanslı olduğun an nokta
5: yani
4: neydi?
5: Mesela
4: Kayahan mı mesela?
5: Tabii Kayahan'la yani o tanışıklığımız, hani Kayahan bana o şeyi teklif etmesi, Eurovision şarkısını işte gel birlikte okuyalım dedi. Onda da reddettim gene onu. Dedim ben arkadaşlarımla katılıyorum. Grup Piramit. Ve onlar dediler ki şey, biz dediler öylesine hani şimdi kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız, ilk elemeye geçecek miyiz belli, Kayahan abiye sipariş verilmiş o kesin Eurovision. Sen boş ver bizi dediler. O da benim için bir şansı tabii ki yani, ilk defa tek kanaldı o zaman TRT. Ve ben hemen ünlü oldum yani 22 yaşında Kayahan abiyle Eurovision'da işte ikinci olduk ilk sene ve Melankoli. Ertesi sene de birinci olduk. Devamlı biz vardık televizyonda, konserler vesaire.
4: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne. İlk böyle insanların karşısına çıktığın şarkı.
5: İlk çıktığım sahne Kayahan abi, ben çok titriyordum sahnede. Canlı televizyonda dedi şey olacaksın, böyle olmaz dedi. Bir gün böyle az müşteri gelmişti bizim çalıştığımız yerde. Az masalar vardı. Sen dedi söyleyeceksin. Neyi söyleyeceğim dedim. Hepsini söyleyeceğim. Bütün programı sen yapacaksın. Yapamam Kayahan abi, yapacaksın dedi. Biz İskender falan böyle işte. Sonra Kayahan abi böyle bir kağıt kalem istedi. Dedim Eurovision şarkısının herhalde ilham geldi. Kayahan abi onları yazıyor. Ben böyle söylüyorum işte söylüyorum bütün şarkıları, repertuarı. Kayahan abi benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfaya da geçti
4: Allah
5: yani.
4: Allah aşkına.
5: Ben yeni sözler, şeyler, sözüm. Kendi sözlerimi unuturum ben. Kendi yazdığım sözleri de unuturum.
4: Sahnede de unuttum.
5: Tabii
4: olur.
5: Tabii çok. Onda da Ajda Pekkan taktiği uyguluyorum. Böyle unuttuğu zaman Ajda evet. böyle mikrofonu şöyle bakalım biliyor musun?
4: Yalnız bunu söylediğin hiç iyi olmadı.
5: Orada ya. Yakalayıp seyirciden yakalayıp devam.
4: Şu Harbiye'de 8 bin kişinin sustuğunu düşünmek istemiyorum yani.
5: Susmadan.
4: Hadi hadi denet hadi.
5: Yok yapmazlar yani. Eyvah.
4: Kesin eşlik ederiz canım.
5: Ben bir gün Kınalı Bebeğin sözünü unuttum yani.
4: Şaka yaptım. Tabii, ya tabii. Kınalı Bebeğin de sözünü unuttum.
5: Yani arada
4: Allah
5: bir kal geliyor arada çünkü sahnede başka şeyler düşünüyorsun böyle şey oluyorsun.
4: Ciddi misin sen?
5: Böyle ya vokaliste sahne... baktım o da bana yok ki orada çünkü vokali böyle yapıyor o da bana şirinlik. Ben böyle hemen Ajda Pekkan taktiği. Sonra da gülüyorum çünkü. Dedim ya unuttum kusura bakmayın falan.
4: Ya sahnedeyken böyle aklına acayip acayip şeyler geliyor mu?
5: Geliyor geliyor.
4: Ocakta unuttuk mu?
5: Tabii tabii çıkıyor. İşte ciddi onlar misin? O yüzden gidiyor o şey zaten.
4: Kafa orada gidiyor
5: ya.
4: Yani.
5: Ay ben şunu arayacaktım aradım mı falan mesela o sırada.
4: Sahnede. Şey.
5: Tabii tabii o sırada öyle şeyler olabilir. Seyircinin üstüne düşerim. Ya. Sahnede düşerim.
4: Düşmüşlüğüm var. O çok. Nasıl oldu? Çok.
5: Çok evet. Bir kere bir kere merdivenlerde inip bir düğüne katıldım. Düğünde böyle şarkı söyleyeceğim. Böyle işte geline damadın indiği şeyden ben de onlar inmiş ben de oradan iniyorum böyle şarkı söyleyip gümbür patır böyle merdivenlerden yuvarlanarak açılışı yaptım. Sonra yine yine büyük böyle güzel şık bir restoranda Seneler'in restoranı adını şimdi söylemeyeyim. Orada seyircinin üstüne düştüm. Eteğime bastım. Eteğime basıp böyle eteğime basıp böyle mikrofonla dolaşıyordum. Düğüm diye adamın üstüne düştüm. Yine aynı yerde monitörler var ya.
4: Şimdi, tamam tamam.
5: Monitöre böyle şöyle arkamı döndüm. Şöyle giderken yere düştüm. Monitör monitör ayaklarım havaya kalktı. Orada da şey var klarnetçi o da böyle ayağımdan bastırmaya çalışıyor. Diyorum ki emme basma tulumu oradan basınca buradan kalk. Hani rezillikler.
4: Ay Allah'ım ya.
5: Güney abi de derdi ki seni huysuz virjin almayacağım. Seni sen yetiyorsun derdi.
4: Allah'ım gerçekten. Ya düşünsene Demet Sağroğlu gelmeden evvel hazırlık yapıyorlar.
5: Bir de çok
4: sahneye
5: ağır.
4: Yakın seyirci koymayalım. Baya baya bir boşluk bırakalım.
5: Bir kere
4: falan.
5: Yine başka bir yerde şeyde Galatasaray'da bir yerde yine öyle sahne böyle bir çıktım yüksek geldi böyle vücut şeye düştüm. Şeyci onlar beni iteledi rakçılar gibi böyle geri.
4: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki o an nasıl toparlıyorsun?
5: Yani ben
4: hiç
5: böyle...
4: çaktırmadan hadi devam.
5: Ay gülmem tutuyor. Hani söyleyeyim ay, ay falan pardon çocuklar falan hani yani şey çünkü ciddi durup
4: ay.
5: Hani bir şeyim evet sakarım yani.
4: Ay Allah'ım çok tatlı ya gerçekten. Sevgili dinleyiciler Demet Sağroğlu canlı yayında konum. Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini şu toplardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen?
5: Sarı arkadaşlar deyince.
4: Evet yani onların içerisinde böyle sorularımız var. Ben de bir taraftan mesajlarımıza da bir bakayım. Soru ne?
5: Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi? Yok.
4: Olmadı mı?
5: Ama yani hani çok üstüne gitmediğim ya da zor durumda bırakmak istemediğim durumlar vardır hani bilirim. O insan bıdı bıdı bıdı yaparım ama dışarıya söylemem yani hani öyle bir şey olabilir belki öyle susarım yani.
0: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
4: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Bir şey soracağım. Ünlü olmanın avantajı, dezavantajı diye sorsam ne dersin? Yani
5: avantajları çok.
4: Ney mesela? Hani bir yere gittiğinde yemek yemek, hesap ödememek falan mı böyle? Böyle şeyler oluyor mu?
5: Hayır, sevgi. Yani daha tanınıyorsun. Hani o şey böyle samimiyet.
4: Aslında bir de ünlü...
5: Tabii onlar da var o ikramlar falan ama o ikramlar
4: ya
5: değil yani.
4: Ne, benim için önemli. Şöyle diyen oluyor ama bu çok ünlü bunda para da çoktur. Buna bir
5: o,
4: sana...
5: da var, o da var o da var. O da var ama onlar çok az yani hani çok sıcak yaklaşıyor bana insanlar. Ben de sıcak bir insanım yani karşımdan ne görürsem onu şey yapıyor. Hani şey gibi bu ayna gibi bir şey yani hani ne alırsan onu verirsin. Onlar da benden onu aldığı için bence öyle yaklaşıyorlar.
4: Bir şey mi soracaksın?
5: Çok güzel
4: bence. Ne soracaksın? Sor bakayım. Ciddi misin? Şeyi anlatıyor. Parfümünüz çok güzel demiş sana. Evet. Sen de çıkarıp sıkmışsın da onu söylüyor.
5: Evet bütün kızlara sıktım. Hepsi sıra sıra geldiler.
4: Vay arkadaş
5: hepsine
4: ya.
5: Hepsine sıktım.
4: Böyle bonkör müsündür bu arada?
5: Bonkörüm.
4: Hadi ya.
5: Evet.
4: Hiç birikim yaptın mı?
5: Yok.
4: Yani para yapamadın.
5: Hayır.
4: Niye?
5: Ya bonkörüm çünkü.
4: Bu bir pişmanlık yani,
5: bir de
4: mı
5: şey,
4: peki?
5: Bir de şey yani, orada çıkmam burada çıkmam kurallarım vardır işte şunun şeyinde.
4: Neredesin?
5: Yani bana ters gelen ideolojime aykırı yerlerde çıkmam. Hiçbir zaman şakşakçılık yapmadım. Ne bileyim.
4: Helal olsun.
5: Hiçbir zaman aç kalırım yapmam yani.
4: Bunu hiçbir zaman çiğnemedin yani.
5: Çiğnemedim, hiç bir kere bile çiğnemedim bunca senedir. İşte ne bileyim hani çıktığım yerler de önemli. Hani kimlerin sahibi olduğu vesaire. Hani...
4: Para ne olursa olsun önemli değil.
5: Hayır,
4: yani,
5: hayır,
4: değil
5: hiç
4: mi?
5: Önemli.
4: Senin için öncelikli olan hep müzik, hep sanat.
5: Müzik, sanat
4: yani.
5: Ve duruş.
4: Duruş.
5: Yani evet. Yani,
4: çok güzel.
5: Tabii yani hani iyi insan olmaları lazım herkesin. Yani benim için benim için iyi insan. Kötü insan, hani bir kere görüştüm, tamam bir daha görüşmem yani.
4: Çok güzel bir tadı yok mu? Yani bugüne kadar yapılmış olan şarkıların, yapmış olduğun şarkıların, söylemiş olduğun şarkıların dillerden dillere söyleniyor olması, herkesin her ne kadar sen unutsan da herkesin unutmadığı ve ezbere bildiği.
5: Yok mesela bazen böyle hani şeyde mesela meydan konserlerini eskiden verebiliyorduk onları. Meydan konserlerinde böyle bakıyorsun işte 20.000 kişi, 25.000 kişi hani böyle mesela İzmir'in Kurtuluşu atıyorum. 9 Eylül. Birazdan söyleniyor. Diyorum ki ben bunu ben yazdım yani, ne kadar güzel. Hani öylesine bir anda yazdım, değiştireceğim sözler vesaire hani olacak. Hani benim duyduğum hissi onlar da hissediyor, ne kadar güzel diye çok çok mutlu oluyordum. Hani ağlıyordum ben, ağlarım bir de öyle olunca. Hani gözlerim,
4: duygusal bir insansın.
5: Duygusalım.
4: Hemen ağlar mısın?
5: Hemen değil de gözlerim dolar yani. Evet. Ağlarım da ama biraz üstüne de gelirsen.
4: Yok ağlatmayayım şimdi.
5: Ağlatma,
4: ya.
5: Ağlatma,
4: vallahi
5: ya.
4: Billahi. Ki ağlar yani Refik.
5: Ya.
4: Ağlatırım. Ve bana mı söyledin? Refik burada işlerini hallediyor da bir taraftan.
5: Bilgisayar başında. şeydir yani tabii yerine göre ağlarım. Hani herkese de ağlamam. Samimiyse ağlarım yani.
4: En son ne zaman ağladın?
5: En son Ankara konserinde işte kışın.
4: Vallahi cevaplar da hemen hazır ha. Yani müthiş ya, gerçekten helal olsun yani.
5: Orada böyle bir hani bir...
4: Ne oldu?
5: El ele tutuştuk falan böyle şarkıyı hepsi, herkes söyledi birlikte falan. Orada bir ağlamış, böyle hü hü hü diye ağlamıştım. Yapmayın çocuklar ağlıyorum falan diye.
4: Çok iyi. Bir şey merak ediyorum. Bu konser başlamadan evvel arkada bir curcuna değil mi? Bir hareketlilik, böyle bir şey falan. Gerçi benim hayal ettiğim Demet öyle değil. Yani arkada bir curcuna varsa bile Demet gayet sakin.
5: Ben sakinim.
4: Etrafı seyreden, ne oluyor falan
5: sakinim
4: yani.
5: Sakinim ama içimde fırtınalar kopuyor.
4: Öyle mi?
5: Allah'ım işte sesim çıkacak mı? Allah'ım şöyle olun. Allah'ım düşmeyecek. İnşallah düşmem. Allah'ım.
4: Bir şey söyleyeyim mi? Sen ondan düşüyorsun zaten.
5: Ya. Devam. Benim içimde bir panik yani. Öyle şeylerim oluyor hani. Mesela daha dün konuşuyorduk işte bir gene bir büyük bir yerde. Tam sahneye çıktım. İkinci şarkıda fermuarım patladı.
4: Hayda.
5: Yandan böyle komple aşağı kadar.
4: Ne zaman bu?
5: Bu 15 sene önce falan. Patladı. Dedim gitmeyeyim dedim yani şimdi hani ikinci şarkıda arkaya git, elbise değiş falan. Çengel, ben böyle elimi de tutuyorum burada. Tutarak şarkı söylüyorum. Çengelliğine getirdiler oradan. 3-4 taneyle çengelledik. İkinci yarıda ben elbise değişimi yaptım mesela.
4: Ama orada zaten tepkiler çok iyi olmuştur ya.
5: Ya evet biraz.
4: Biz fark, izleyenler fark ediyoruz söyleyeyim.
5: Şeydi yani.
4: Ama oradaki yaklaşım böyle a canım yaklaşımı yani. Hiç öyle. Bak görüyor musun elbise yırtıldı falan olayı yok.
5: Yok yok evet, evet. Ama fermuar patladı. Yani oradan bir şey oldu fermuarım.
4: Şey yapmışlar, elbiseyi dar yapmışlar yani.
5: Yani. Ya da ben dar elbisenin içine girmeye çalışmışım, olabilir mi acaba?
4: Yemeklerle aran nasıl demek?
5: Çok güzel gördüğün şey.
4: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi bak. Refik, Demet'le yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Öyle değil mi Simge? İnanılmaz güzel bir enerji ya. Vallahi billahi ya.
5: Ay ben
4: ya.
5: Sizi... Kalp.
4: Demet yemek daran nasıl derken?
5: Çok güzel yemek yaparım.
4: Yapıyor. Aynı güzel hangi yemeği yapıyorsun?
5: Vallahi dün dilersi gün yaprak sarma yaptım yine. Her şeyi yaparım.
4: Vay. Böyle konsere gitmeden akşam konser var. Gündüz evde ne yapıyorsun? İş yapıyor musun? Yemek yapıyor musun?
5: Onda yemek yapmıyorum. Onda yapmıyorum tabii.
4: Tamamen boş bırakıyorsun onu.
5: Yani boş değil. Onda kendi konser hazırlığı, ses açma vesaire.
4: Ve o hazırlığın var onun öyle?
5: Evet. Ses açayım, şeylerim de başlıyor. Eşyalarımı toplayayım. Biraz arada, stresli oluyorum sahne öncesi.
4: Öyle mi?
5: Evet, o gün.
4: Ha, i̇şte yani, o şey nasıl sana geçecek, yaklaşmamak
5: yani. Çok yaklaşmasa
4: bak,
5: ne olur.
4: Bak bu yani öğrendik en azından.
5: Yani çok böyle hani içli dışlı olmuyor.
4: Bak bugün. Buna Demet'in yanisi demek bence.
5: Yani.
4: Sosyal medya falan ne yapıyor, kullanıyoruz?
5: Hiç, yani kullanıyorum da öyle.
4: Eskisi mi daha güzel, ne diyorsun? Eski sistem mi daha güzel? Eski müzik
5: sistem yaptım. Tabii şeydi ama ben eski sistemde de mesela bana çuvallarla mektuplar gelirdi. Bana derlerdi ki hani şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani sanatçılar genelde başkalarını imzalatır işte oradan şeye gidip. Ben hepsini kendim okuyup parmaklarım böyle şey oluyordu. Burada iz kalıyordu parmak.
4: Alkışlasanıza. Vallahi billahi helal. Oradan bir çift el daha çıktı. Ben onu görmemiştim. Özgürmüş. Ciddi misin ya? Onları tek tek okur imzalar mıydı?
5: Onları evet
4: mıydı?
5: Okuyup hani böyle bazıları mesela 1.57 benim boyum 1.57. 1.57 boyunda mesela mektup yazıyorlardı.
4: Allah Allah.
5: Böyle küçük küçük karınca duası eyvah falan böyle hani.
4: Hiç böyle aklında yer etmiş unutmadığın bir hayranın var mı?
5: Çok var.
4: Mesela ne yapıyordu da?
5: Çok var. Mesela bir tanesi pastane açtı.
4: Pastane açtı.
5: Demet pastanesi.
4: Demet seni sevdiği için.
5: Şikayetim var çöreği, kınalı bebek böreği.
4: Sen de mi bilmiyordun? Ciddi misin bundan?
5: Evet, İzmir'de.
4: Yedin mi onları peki?
5: Yedim, getirdi bana İstanbul'a.
4: Allah Allah ya.
5: Bir her sene ağaç dikiyordu. Mesela tanıştığı günden beri her sene ağaç diken arkadaşım var yine. Yine aynı insan.
4: Kınalı börek,

0: Şu arkadaşlardan bir tane de çekebilir miyiz?
1: Ben o deminkinin içine atmıştım.
0: İnşallah o denk gelmez.
1: Hadi bakalım.
0: Bir dakika, ne diyorsun Özgür, duymadım ben, söyle. Ha, ne zaman gidiyoruz? Sen niye nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sayı ben sınırı vardır belki.
1: Ben bu aralar birkaç ay yokum.
0: Ne diyor?
1: Eve giriyorsun, her yer çiçek dolu. İlk aklına gelen kişi kim olur?
0: Aha, hadi bakalım.
1: Yani herhalde fan grubum olur. Ya da plak şirketim.
0: Yalnız evde girdiğinde çiçeklerle karşılaşıyor olmak da biraz tedirgin ediyor insan. Nasıl girdiler içeri falan diye. Ben ha, direkt onu düşündüm.
1: O da var, doğru diyorsun. Başka?
0: Bir tane daha alabiliriz. Ben bu arada mesajlara bir taraftan bakayım istiyorum. Günüm çok güzelleşiyor. İyi ki varsınız. Neşeniz daim olsun demiş
1: çok
0: dinleyicimiz.
1: Çok teşekkür ederiz. İsmi neymiş dinleyicimizin?
0: İsmini hemen söyleyeyim. Bir saniye. İrfan Bakır göndermiş.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Erkan Gökçe. Demet Hanım'a şunu sormak istiyorum. Benim annem öğretmen emeklisidir. Demet Hanım'ın annesine tanıdığını söylemektedir.
1: Evet,
0: Kars
1: doğru.
0: İli ile ilgili bir bilgisi var mı demiş.
1: Evet evet.
0: Annesinin.
1: Mezun olduğunda öğretmenlik yapmak istemiş annem. Aslında Adnan Turhani'nin asistanıydı. Annem Almanya gönderecekti hatta ihtisas için. Gitmemiş. Annem demiş ki ben öğretmen olmak istiyorum. Kars'ın Cilevus, yanılmıyorsam, köyüne, kasabasına, ilçesine gitmiş. Orada ilk 24 yaşındayken ilk orada öğretmenliğe atılmış. Sonra bir sene falan kalıp galiba sonra Erzurum'a geçmiş.
0: Merhabalar,
1: çok
0: kolay
1: sevgiler,
0: gelsin.
1: Sevgiler, hürmetler.
0: Sevgiler gönderelim. Sevgiler, saygılar demiş İrfan Bey, selamlarını göndermiş. Merhabalar, kolay gelsin. Soyadı nereden geliyor? Ben de sağırım. Bir taraftan iyi oluyor. Çirkinlikleri duymuyorsun demiş. Bursa'dan İsmail Bey göndermiş.
1: Soyadımız bizim eski denen Sağırzadeler'den geliyor. Sağıroğlu olmuş sonra. Atatürk'ün silah arkadaşları. Zaten Erzincanlı Kemahlı, Sağırzadeler, sonradan Sağıroğulları olmuş.
0: Demet Hanım muhteşemdir demiş. Yalnız sonu 96 ile biten numara dinleyicimizin ismini bilmiyorum. İstanbul Riva'dan göndermiş. Sevgiler gönderelim kendisine. Demet Hanım hoş geldiniz. 90'ların o naif aceleye getirilmemiş ruhunu sesinizde yaşamaya devam ediyorsunuz. Hey. Sizi radyoda duymak güne harika bir başlangıç oldu. İyi yayınlar demiş. Hakan Öztürk, İstanbul. Arnavut Kaldırımı klibini her izlediğimde çocukluğuma dönüyorum. Murat Yılmaz Eskişehir, o dönem kırmızı bisiklet alabilmek için aileme ne dinler dökmüştüm. Bize sadece müzik değil, bize güzel hatıralar bıraktınız. Başarılarınız daim olsun demiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu çok güzel bir şey ya. İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzel. Çok işte onunla gurur duyuyorum. Zaten bir sanatçıyı en mutlu eden şey bu. Hani yüreklerde bir şey bırakabilmek, bir iz, bir anı bırakabilmek. Benim de
0: başardım be Demet diyor musun?
1: Yani başardım Demet demiyorum da her zaman daha iyisini yapabilirim
0: çok
1: diye
0: güzel
1: düşünüyorum. Daha hiç yani oldum piştim demiyorum yani. Ama bir şeyler ne güzel ki iz bırakabilmişim, hala aynı ismim anılıyor.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
0: Bir şey soracağım. Günümüzü nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar çok
1: hızlı tüketiliyor her şey.
0: Çok hızlı değil mi yani?
1: Yani o yüzden de itina, özen çok az oluyor. Bu yapay zeka, AI falan, onlar da zaten bir yaratıcılığı yok etmeye başladı.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Ondan yana endişelerim var.
0: Hiç mi kullanmamak lazım ya da kısmen mi kullanmak?
1: Kısmen kullanabilirsin yani, tabii ki günümüze uygun. Ben kullanıyorum mesela, yaptığım besteyi, sözü AI'ya yükliyorsun. Tamam. Sana bir promptları veriyorsun. İşte şöyle mi olsun, flamenco yok işte bilmem ne, biraz bir çeşitli hani tarzlar söylüyorsun, içinde şu olsun, bası ağır olsun, bilmem ne şöyle olsun. Abi bakıyorsun işte sana bir dakika içerisinde bir aranje veriyor. Yok onu beğenmedim, şöyle olsun. Onu da veriyor. Şimdi eskiden bunun böyle bir lüksümüz yoktu. İşte şeyini, ritmini düşür, şöyle yap falan filan. Yok şöyle olsun, bachata olsun, yok bilmem ne olsun. Vazgeçtim tango olun. Hepsini bir anda yapabiliyorsun. Önceden bunu aranjörleri göndereceksin de işte aranjör yapacak da falan filandı. Ama tabii ki bunu bu şekilde alıp da koymak değil. Bunu tekrar birebir canlı enstrümantistleri çaldırıp yeni bir aranjesini oradan fikir alıp evet bu tarz oluyor, tamam güzel, bunun üstüne yürüyelim.

0: gibi olması lazım. Hmm.
1: Devlet takıntılarım var mı? Batıl mesela? İnançlarım var mı?
0: Yok.
1: Yok mu? Takıntılarım var mı? Ne bileyim işte temizlikle ilgili bir takıntın, hijyenle ilgili bir takıntın.
0: Hayır.
1: Ne bileyim böyle bir restorana girdin, yemek yiyeceksin, bütün masalar boş, hangisine geçeyime karar vermek gibi bir şey.
0: Yok ama kararsızlığım vardır. Var yani mı? Onu mu giyeyim bunu işte. Yok onu giy.
1: Zorla mı? Buluyoruz abi ya. Zorla buluyoruz ya.
0: Ya.
1: Hayır, buradan gittikten sonra yolda sana anlatacak. Aa şey vardı. Onu deseydin keşke.
0: Kesin
1: çocuk sordu o kadar ya.
0: Şey yani çok da yoktur yani, her şeye uyumluyumdur aslında hani. İstediğim şeyler olabilir, olmuyorsa da uyarım yani.
1: Alışveriş yapıyor musun çok?
0: Evet.
1: Ne? Evet. Ne?
0: Ay internetten çok çok gereksiz şeyler alıyorum. Alıp bir de arkadaşlarıma da alıyorum. Yastık kılıf alıyorum mesela, ona da. Ya niye alıyorsun diyorlar yastık. Bana niye aldın? İşte sana da aldım hani, ne bileyim. Sana da işte şunu aldım. Bunu da bunu aldım.
1: En son gereksiz ne aldın? Yastık kılıfı hariç.
0: Yani şey aldım ya, ona dedim ki niye bunu aldım ben şimdi, koltukların içine böyle örtü koyuyorsun, koltuğun içine böyle bir sünger sıkıştırıyorsun ki o örtü yani bunu ne dedim, ne duruyor onu
1: kaldı. Abi ben
0: çok saçma bir şey almışım yani, hani bunu niye aldım ben diye.
1: Ay Allah'ım çok tatlı.
0: Öyle bir koltuğum da yok ama olsun dedim.
1: Ha bir de koltuk da yok.
0: Evet öyle bir şey yok yani. Onu niye aldım?
1: Ya bunu nasıl gördün de aldık?
0: Bilmiyorum, arada
1: fiziksel
0: mı
1: olarak çık yapıyor musun?
0: Hayır internetten.
1: Ciddi misin?
0: Evet fiziksel olarak, fizikselle çok şey yapamıyorum.
1: Niye?
0: Böyle çok bir an önce olsun bitsin, öyle dolaş git oraya, oradan oraya git.
1: Ama insan ne bileyim üzerine giyer dolaşır.
0: Onları şeyde, onları zaten sahne şeylerini öyle yapıyoruz.
1: Hı.
0: Bunlar gündelik şeyler.
1: Hmm.
0: Yani.
1: Onları zaten internetten.
0: Eve işte öyle bir, ne bileyim, terlik merlik pırt çırt.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Siparişi görüyorlar. Bir yere aradığın zaman falan enteresan, ne bileyim, evde internetle ilgili sıkıntı var, arıyorsun Demet Sağaroğlu. Soran oluyor mu? Aa Demet Sağaroğlu.
0: Bazen söylüyorlar hani. Hı. Böyle çok ciddi kurum. Ay Demet Hanım biz sizi çok seviyoruz. Yani siz Demet, gerçek Demet. Evet diyorum.
1: Seviyorsunuz ama internet yok.
0: Yok, çok yardımcı oluyorlar insanlar. Çok sağ olsunlar.
1: Çok güzel ya.
0: Kayhan abi dedi ki sahurdan müzisyen olmaz. Sen Demet olarak çık diyordu. Ben dedim ne demek canım, çıkacağım ben dedim, Demet Sağroğlu soyadımı kullanacağım. Kullanıyorum. Hiç dinleme, Kayhan abi dinlemedim. İlk albümde Demet diye çıktı. Sonra ben hemen döndüm Demet Sağroğlu.
1: Adı da Demet, soyadı da Sağroğlu. Hiç değişiklik falan yok.
0: Yok hayır. Ha,
1: oluyor ya böyle değişiklikler, şunlar bunlar böyle.
0: O zaman şey. Duyaroğlu falan yapardım mi? Yani.
1: Duyaroğlu. Bir şey söyleyeyim, hiç olmazdı.
0: Evet.
1: Ve Demet Duyaroğlu, kanalı bebek.
0: Demet Söyleroğlu.
1: Söyler onu. Onu değil, oğlu.
0: Oğlu.
1: Peki ne kadar? 3 dakikamız mı var? Hay Allah ya.
0: Ne çabuk geçti zaman.
1: Vallahi çok, çok çabuk güzeldi. Geçti ya. İyi yayınlar. Canlı Arnavut kaldırma. Bir kuple ya. Dinleyicimiz ismi ne? Hakikaten bir kuple küçük ne olur.
0: Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem.

0: Bravo.
1: Böyle mi olmalı sormalı sevgililer.
0: Allah'ım yarabbim, bu nasıl bir güzellik. Gül Hanım, biz size teşekkür ederiz. Biz söyleyemiyorduk, çekiniyorduk. Sizin mesajınızla söyledik.
1: Neyi? Gül'e mi gitti bu şarkı?
0: Evet, Gül Hanım istedi bu şarkıyı. Pekala.
1: Burada diyor ki imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
0: Hadi bakalım.
1: Sabırsızlığımı.
0: Çok mu sabırsızsın?
1: Sabırsız olup ama bu arada ondan sonra da gördüğünüz şekilde hiçbir şey çıkarmıyorum bir de. Yani onu çıkarmıyorum. Hem sabır, bir an olacaksa olsun, olmayacaksa da benimle sonsuza kadar.
0: Vallahi çok tatlı ya, gerçekten. Şöyle bir o mu bu mu yapıyoruz, bitiriyoruz.
1: O ne?
0: Yalnızlık mı, kalabalık mı?
1: Yerine göre.
0: Yerine yalnız mı, kalabalık mı?
1: Kalabalık.
0: Tamam. Geçmiş mi, gelecek mi?
1: Gelecek.
0: Konfor mu, adrenalin mi?
1: Adrenalin.
0: Mantık mı, duygu mu?
1: Duygu.
0: Gurur mu, teslimiyet mi?
1: Gurur.
0: Gurur. Ha, hiç yani. Gerçek mi, nezaket?
1: Efendim?
0: Gerçek mi, nezaket mi?
1: Yani
0: Demet Demet yanisi.
1: Yani gerçek. Nezakette ama önemli, çok önemli.
0: Kemal, bak bu yani'den bir jingle çıkartırsın, ben sana söyleyeyim. Bir Demet yanisi jingle'ı çıkartırsın. O iş sende. Peki, hangi rengi seviyorsun? En çok
1: sarı.
0: Sarı renk. Hı-hı. Öyle mi?
1: Evet.
0: Uğurlu sayım var mı?
1: Yok.
0: Yok. Hı. Niye sarı renk bu arada?
1: Sarı, güneş güzel böyle.
0: Ha, güzel, mikrofon da sarı.
1: Evet, Sputnik de sarı.
0: Sputnik'i beğendim bu arada. Ortamı
1: çok
0: beğendim.
1: Çok beğendim ben. Çok bayıldım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
0: Vallahi.
1: Ben onu diyordum işte, söyleyeyim mi o deminki
0: söyle
1: esprimi?
0: Heh, söyle.
1: Amerika'ya gidince bana dediler ki sen CIA ajanı oldun dediler. Şimdi dedim ben Sputnik'e gidiyorum, KGB ajanı mı? Yani biraz yersiz bir şey olmuş olabilir ama. Öyle dediler.
0: İyi ki geldin vallahi billahi.
1: İyi ki geldim.
0: Ama biz bunun tekrarını bekliyoruz.
1: Tamam
0: yani,
1: tabii ki.
0: Yani gerçekten biz doymadık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu sözü senden alalım lütfen.
1: Söz veriyorum. Birkaç şarkı sonra tekrar
0: harika
1: gelirim.
0: Yani biz seni zaten çok seviyoruz
1: çok
0: ama şimdi
1: ederim
0: kat be kat sevdik.
1: Çok sağ olun.
0: İyi ki varsın sevgili Demet Sağroğlu.
1: Çok
0: birbirinden güzel şarkılarını bekliyoruz.
1: Çok mersi.
0: Allah sana uzun ve huzurlu güzel bir ömür versin.
1: Çok mersi. Allah ilerle karşılaştırsın herkesi.
0: Amin. Amin. Hanımlar beyler, muhteşem bir sohbetti. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yeni şarkılarda tekrar burada buluşacağız sevgili Demet Sağroğlu.
1: Hepinizi kucaklıyorum sevgili dinleyiciler. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin yoldakiler. İyi tatiller herkese. İyi çalışmalar. Bay bay.
0: Harika. Hoşça kalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en uzun boyunlu dinozor türü olan Mamenchisaurus sinocanodorum yaklaşık 15 metreyi bulan bir boyun uzunluğuna sahipti. Bu günümüzde yaşayan en uzun boyunlu hayvan olan zürafanın boyun uzunluğunun yaklaşık 6 katı. Dinozorun boyun uzunluğu Çin'de bulunan bir dinozora ait omur ve kaburga fosillerinin analiz edilmesiyle tahmin edildi.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2021'de bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon tohum ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim dilinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den provokasyon uyarısı geldi. İran'ın dini lideri Hamaney'den Körfez ülkelerine yara. Ayrıntılar bültenimizde. Akdeniz'de dehşet anları yaşanıyor. Girne'den taş ucuna gitmek üzere saat 12'de hareket eden ve içinde 267 kişinin bulunduğu Türk yolcu feribotu limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra alabora oldu. Batan gemiden kurtarılan vatandaşlar tekneler ve helikopterlerle kıyıya çıkarılıyor. Girne Belediye Başkanı 160 kişiye ulaşıldığını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi ve bölgeye dalgıçların gönderildiğini aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı da hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerinde her türlü tedbirin alındığı açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Girne açıklarında alabora olan Türk feribotuna ilişkin açıklama geldi. Arama kurtarma çalışmalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Sahil Güvenlik Unsurlarınca kesintisiz sürdürüldüğünü açıkladı. Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Bugün Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk adresi de her zaman olduğu gibi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Daha sonra misak-ı bir kulesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.
1: Efendim bir son dakika gelişmesini sizlere aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz bir facia yaşanmıştı. Bir tekne alabora olmuştu. 267 kişiyi taşıyan bir Türk feribotu su alarak batmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dış gelişmelerle devam edelim. İran dini lideri Müçtaba Hamaney, Körfez ülkeleri ve Müslümanlara yönelik yayınladığı mesajında birlik ve mücadele çağrısı yaptı. Gerçek düşmanın farkına varın mesajını verdi. Müslümanlar arasındaki bölünmelerin düşmanların çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 734'e yükseldi. Selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken aralarında 589 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2498 kişiden halen haber alınamadığı belirtildi. Venezuela ABD ile yapılan enerji anlaşmasının 25 yıl süreceğini ve anlaşma kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirileceğini açıkladı. İlk aşamada petrol üretiminin günlük 1.5 milyon varilin üzerine çıkarılması, daha sonra 8 yeni sahanın da geliştirilmesi hedefleniyor. İzlanda'da Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması için kurulan sandıktan hayır kararı çıktı. İzlanda medyasında referandum öncesi yayınlanan anketler halkın %51,3'ünün müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu gösteriyordu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü, bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için bugün bol bol haberlerimiz var, deli deli haberlerimiz var. Böyle hepsini bir belli bir kutuya koydum, çalkalayıp sizin önünüze vermek yerine kategorize ettim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi biliyorsunuz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalında. Efendim yani tabii yapay zeka ile başlayacağız. Hayatımızı en çok etkileyen yapay zeka ile ilgili bir giriş yapacağız. Şimdi yapay zekanın görünmeyen fabrikalarından bahsedeceğim size. Biraz çipten elektriğe yeni hesaplama savaşlarına gireceğiz. Şimdi yapay zekayı kullanırken yaşadığımız deneyim diğer teknoloji ürünlerini kullanmaktan biraz daha farklı. Maddesiz bir deneyim yaşıyoruz. Yani bir kutuya birkaç kelime yazıyoruz. Sonra birkaç saniye sonra cevap geliyor. Biz burada ne makine görüyoruz, ne fabrika görüyoruz, ne enerji santralı görüyoruz. İşte bu yüzden yapay zekaya hala büyük ölçüde bir yazılım yarışı olarak algılıyoruz. OpenAI yeni model çıkarttı mesela geçtiğimiz günlerde. Google Benchmark'ta öne geçti. Anthropic daha iyi kod yazdığını söylüyor. Bir başkası daha uzun metni anlayabiliyor. Fakat işte 2026 yazında peş peşe geldi bu haberler. Rekabetin giderek daha aşağıdaki katmanlara indiğini gösteriyor bu. Artık şirketler yalnızca en iyi modeli yapmak için yarışmıyor. O modeli hangi çipin çalıştıracağına, o çipin belleğinin nasıl tasarlanacağına, elektriğin nereden geleceğine ve hesaplamanın dev bir veri merkezinde mi yoksa masamızdaki bilgisayarda mı yapılacağına karar vermeye çalışıyor. İşte bu değişimi anlamak çok önemli. Çünkü yapay zeka sektörünün bundan sonraki sınırını model zekası kadar fizik de belirleyecek. Yani bir algoritmayı kopyalamak kolay. Yeni bir elektrik iletim hattını, yarı iletken fabrikasını ya da 8 gigawattlık veri merkezi altyapısını kopyalamak kolay değil. İnsanlar ChatGPT'yi açtığında ekrana yalnızca kelimeler görüyor. Ama o kelimelerin arkasında milyarlarca dolarlık işlemciler, yüksek bant genişlikli bellekler, fiber ağlar, soğutma sistemleri ve olağanüstü miktarda elektrik çalışıyor aslında. Yapay zeka sektörü büyüdükçe bu görünmeyen fiziksel katmanın maliyeti de büyüyor. Ve son birkaç günün haberlerine bakacak olduğumuzda sektörün tam bu sorunu yani sonunda saldırmaya başladığını görüyoruz. İşte OpenAI ilk kez kendi çipini yaptı. Mesela bu çok önemli bir haber. Mesela Nvidia'yı yenmekten daha büyük bir haber bu. OpenAI Jalapeno adını verdiği işlemci bu değişimin en açık örneklerinden biri. Şirket yıllardır modellerini büyük ölçüde Nvidia'nın hızlandırıcıları üstünde çalıştırıyordu. Bu düzen Nvidia'yı yapay zeka patlamasının en büyük ekonomik kazananlarından biri haline getirmişti. OpenAI'yi de tuhaf bir konuma sokmuştu açıkçası. Çünkü dünyanın en değerli yapay zeka servislerinden bazılarını geliştiriyorsunuz. Fakat ürettiğiniz her cevabın altında başka bir şirketin dolanımı duruyor. Üstelik modelin eğitimi kadar milyonlarca kullanıcının her gün yaptığı sorguların cevaplanması da sürekli donanım maliyeti yaratıyor. İşte Jalapeno bu ikinci probleme, yani inferans dediğimiz çalışma aşamasına göre tasarlanmış. Şimdi inferans modelin eğitiminden sonraki hayatını anlatıyor bize aslında. ChatGPT'ye İstanbul neden bu kadar kalabalık diye soru soruyorsunuz ya mesela. Model yeniden eğitilmiyor. Eğitilmiş model elindeki ağırlıkları kullanıp sizin için bir cevap hesaplıyor. Bir kullanıcı için bu işlem önemsiz görülebilir, fakat aynı işlemin yüz milyonlarca kullanıcı ve sürekli çalışan yapay zeka ajanları tarafından milyarlarca kez tekrarlanacağını düşündüğümüzde cevabı üretmenin maliyeti bir teknoloji şirketinin en büyük giderlerinden birine dönüşüyor. İşte OpenAI 25 Ağustos'ta açıkladığı ilk sonuçlara göre Jalapeno şirketin kullandığı karşılaştırma sistemlerine kıyasla test edilen modellerde watt başına yaklaşık 1,5 ila 1,9 kat daha fazla yapay zeka işi yaparken uçtan uca gecikmede de önemli düşüşler sağlamış. Şimdi GPT OSS 120B, DeepSeek R1 ve Kimi K2.5 gibi farklı modeller üstünde yapılan testler çipin yalnızca yapay zekanın o OpenAI modellerine özel dar bir hızlandırıcı olmadığını da göstermiş. OpenAI özellikle performansı yalnızca çip ne kadar hızlı diye değil, aynı elektrikle ne kadar iş üretebiliyor diye ölçüyor. Çünkü veri merkezinin elektrik kapasitesi sınırlıysa daha hızlı bir çipin tek başına yeterli olması imkansız. Asıl avantaj aynı megawattla daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmek. Burada rakamları biraz temkinli okumak gerekiyor tabii. Çünkü Jalapeno bugün Nvidia'nın yerine geçmiş milyonlarca adet üretilen olgun bir ürün değil. OpenAI çipi yıl sonuna doğru kendi altyapısında kullanmaya başlanmaya hedefleniyor. Şimdi semi analysis diye bir şey var. Bu seri üretimin esas olarak 2027 boyunca artması bekleniyormuş. Ayrıca bugünkü sonuçların bir kısmı Nvidia'nın Blackwell nesline kıyaslanıyormuş. Yani semi analysis'in o analizlerinin kendisi HBM4 kullanan Jalapeno'nun teknolojik zamanlama bakımından Nvidia'nın daha yeni Rubin sistemleriyle karşılaştırılmasının dahi adil olduğunu söylüyor. Daha adil olduğunu söylüyor. Yani buna rağmen ilk nesil özel çipin çalışır durumda olması ve bağımsız benchmark ekibinin laboratuvarda bunu test edebilmiş olması haberin en önemli tarafı tabii ki. Yani Nvidia'nın artık oradaki o krallığı, patronluğu biraz sallanmaya başlayacak. Ben size bunu söyleyeyim. Çünkü OpenAI'nin yaptığı şey yalnızca daha ucuz işlemci üretmeye çalışmak değil. Şirket modelinin inference yazılımını ağı, belleği ve işlemciyi aynı iş yüküne göre birlikte tasarlamak istiyor. İşte Apple'ın mesela yıllar önce Intel işlemcileri bırakıp kendi silikonuna geçerken kazandığı avantajın benzeri burada çok daha büyük ölçekte aranıyor aslında. OpenAI Nvidia kullanmayı bırakacağını söylemiyor. Hatta şirket Jalapeno duyurusunda Nvidia ve diğer üreticilerin hızlandırıcılarını kullanmaya devam edeceğini açıkça altını kalın kalın çizerek söylüyor. Ancak bundan sonra OpenAI'de ikinci bir seçenek olacak. Bazı işlerde hazır GPU satın almak, bazı işlerde ise tam kendi modelinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış silikon kullanmayı hedefleyecek. İşte Jalapeno haberindeki en ilginç ayrıntılarından biri de çipin yalnızca yapay zeka çalıştırmak için tasarlanmamış olması. Bakın bu çok önemli. Yapay zeka tasarım sürecinde de kullanılmış aynı zamanda. Yani OpenAI modellerinin bazı yazılım çekirdeklerini optimize etmekten donanım geliştirme sürecine kadar farklı aşamalarda mühendisleri hızlandırdığı söyleniyormuş. Şirketin seçilmiş bazı hesaplama bloklarında yapay zeka tarafından oluşturulan o uygulamaların insan uzmanların yazdığı sürümlerden daha hızlı sonuç bildirmesi ileride garip bir geri besleme döngüsüne işaret ediyor. Daha iyi yapay zeka, daha iyi yapay zeka çipi tasarlamaya yardım edecek. Daha iyi çip bir sonraki yapay zekayı daha hızlı çalıştıracak. Yani birbirlerini besliyorlar. Böyle bir yeni bir döngü yaratılıyor. Fakat çipi ne kadar verimli yaparsanız yapın, sonunda onu bir prize takmak zorundasınız. İşte burada jalapeno'nun o watt başına performansının bu kadar öne çıkarılmasının sebebi de işte burada yatıyor. OpenAI'ın başka bir projesi hesaplama yarışının ulaştığı ölçeği işlemci laboratuvarlarından çıkarıp doğrudan elektrik şebekesine taşıyor. İşte Ohio'da 8 gigawattlık veri merkezi artık bilgisayar odası olarak değil, sanayi tesisi olarak isimlendiriliyor. İşte OpenAI'ın Ohio'nun Pike County bölgesinde SP Enerji tarafından geliştirilen veri merkezi kampüsü için yaptığı anlaşmanın hedeflenen kapasitesi 8 gigawatt. Bu rakamı bir teknoloji haberi içinde okuyunca büyüklüğü çok kolayca gözden kaçabilir. Bakın size söyleyeyim. Yani gigawatt telefon veya bilgisayar dünyasının doğal ölçü birimlerinden biri değil. Daha biz megawatt, megabitlere bilmem nelere zor alıştık. Megapiksellere zor alışmışken. Yani enerji santralları ve bölgesel elektrik şebekeleri konuşulurken kullanılan bir ölçek bu aslında. Şimdi projenin ilk 800 megawattlık bölümünün 2028 civarında devreye girmesi hedefleniyormuş. Dolayısıyla 8 gigawatt bugün çalışan kapasite değil, yıllara yayılacak planlanan bir büyüklük olarak karşımıza çıkıyor. Yine de yalnızca planın kendisi yapay zeka altyapısındaki yeni ölçeği acayip gösteriyor bize. İşte finansman yapısı da en az elektrik ihtiyacı kadar dikkat çekici. Şimdi Reuters burada şöyle bir şey diyor. OpenAI 20 yıllık kiralama yükümlülüğünü desteklemek amacıyla 105 milyar dolara garanti verebilecek ve SP Enerji'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacakmış. Bu alışılmış bir müşteri tedarikçi ilişkisi neredeyse ters yüz oluyor burada. Ya düşünsenize, sen birinden mal alacaksın. Diyorsun ki abi ben senden şu kadar sene bu malı alacağım. Bu arada sen de bu malları üretecek fabrikayı yapmak için de sana 1,5 milyar dolar veriyorum. Ya paralara baksanıza, acayip paralar bunlar. Yani önümüzdeki yıllar boyunca 105 milyar doları garanti ediyorsunuz vermeyi. 1,5 milyar dolar da fabrikayı yapmak için ayrıca para veriyorsunuz adamlara. Acayip bir şey. Şimdi Nvidia bir yandan veri merkezlerinde kullanılacak o hızlandırıcıları satan şirket, bir yandan da bu dev altyapının kurulabilmesi için finansman zincirinin parçası haline geliyor. Yani yapay zeka çipi üretmek artık yalnızca çipi müşteriye satıp kasaya para koymak anlamına gelmiyor. Müşterinin o kadar çok çipi çalıştırabileceği fiziksel ortamın kurulmasına da yardım etmesi gerekiyor. İşte Ohio projesi, bu 8 gigawattlık Ohio projesinin bize anlattığı asıl şey veri merkezinin tanımının değişmesi aslında. Bir zamanlar veri merkezi dendiğinde şirketlerin sunucularının tutulduğu, internet trafiğinin yönetildiği büyük bilgisayar binalarından filan bahsediyorduk. Şimdi yapay zeka tesisi elektrik bağlantısı, enerji üretimi, soğutma, arazi, finansman, işte bilgisayarların içinde tedarik edilmesi, bunun bileşenleri falan geliyor. Şimdi Reuters'ın haberine baktığımızda yalnızca şebeke iyileştirmeleri için, bakın şebeke iyileştirilmeleri için milyarlarca dolarlık yatırım yapılması gerekiyormuş. Çünkü bir bölgeye binlerce yüksek güçlü hızlandırıcı koyabilmek için önce o bölgenin elektriği taşıyabilmesi gerekiyor. 8 gigawatt dile kolay geliyor. Ama o 8 gigawattı taşıyacak orada elektrik teli var mı? Onu düşünün. İşte bu nokta yapay zeka ekonomisinin sık unutulan bir sınırını bize böyle gözümüzün içine sokuyor. Bir modeli yazılım güncellemesiyle birkaç saatte milyonlarca kullanıcıyı açabilirsiniz, tamam. Ama yeni hesaplama kapasitesi aynı hızda oluşmaz. Veri merkezinin arazisini bulacaksınız. Trafo merkezlerini kuracaksınız. Enerji sözleşmelerini yapacaksınız. Sunucu raflarını üreteceksiniz. Çipleri ondan bundan tedarik edeceksiniz. Bütün bu sistemleri de birbirine bağlayacak yeteneğiniz ve bilgi birikiminiz olacak. İşte dolayısıyla gelecekte yapay zeka talebi bir anda yükseldiğinde şirketlerin yaşayacağı sorun yeterince iyi modelimiz yok değil, modeli çalıştıracak fiziksel kapasitemiz yok olabilir. İşte OpenAI'ın aynı hafta hem jalapeno'nun enerji verimliliğini öne çıkarması hem de gigawatt ölçeğinde veri merkezi kapasitesi peşinde olması, bu yüzden birbirini tamamlayan iki haber aslında. Böyle tık diye birbirinin içine oturuyor bunlar. Bunlar aynı denklemin iki tarafı. Bir yöntemde her watt'tan daha fazla hesaplama çıkarmaya çalışıyorsunuz, diğerinde sisteme daha fazla watt sokuyorsunuz. İşte büyük yapay zeka şirketlerinin bugünkü altyapı stratejisi ikisinin aynı anda yapmak üzerine kurulu. Bu tabloda bu arada yalnızca OpenAI'ye özgü değil. Mesela Apple'ın yapay zeka altyapısına bakınca aynı hesaplama probleminin çok farklı bir çözümü görülüyor. Apple telefonu veri merkezine taşıyor. Ne diyeceksiniz değil mi şimdi? Telefon mu? Veri merkezi mi? İşte. Şimdi şöyle, 24 Ağustos'ta bu haber düştü size. Bir gün öncesinde düştü bu haber. Apple'ın kendi ürettiği yapay zeka sunucularının içini ilk kez yakından göstermişler. Ne var bu yapay zeka sunucusunun içinde diye. Apple Insider diye bir site var. Bunu incelemiş ve görüntüler işte böyle bir acayip bir şey. 2 U yüksekliğinde sunucu kasasından bahsediyoruz. 4 sıra halinde yerleştirilmiş işlemci modülleri var orada. Tasarımdan sunucu başına 32 işlemciye kadar çıkabileceği bir yapı ortaya çıkıyor. İşte Apple M5 Server adı verilmiş buna. Fakat işte Apple bunu gerçekten M5 işlemcilerden oluştuğunu henüz doğrulamamış. M5 işlemci şu andaki telefonlarda Apple'ın yeni çıkarttığı bilgisayar ve tabletlerdeki işlemcinin adı. İşte burada kesin bildiğimiz şey, görüntülerin donanımın Apple üretimi bir sunucu olduğu, hangi çip neslinin kullanıldığı konusunda da ihtiyatlı olmak gerekiyor deniyor. Yani sunucunun kendisinden daha ilginç olan Apple'ın onu neden yaptığı. Apple Intelligence mümkün olduğunca kullanıcının iPhone, iPad, Mac filan üstünde çalışıyor, tamam. Ben kullanmıyorum, çok net söyleyeyim size. Çünkü şu anda diğerleriyle kıyasladığımızda şobalak duruyor biraz. Yani zöttürük zöttürük laflar ediyor. Neyse. Ancak cihazın işte gücünü aşan işlemlerde Apple 2024'ten beri Private Cloud Compute dedi, bir özel bulut sistemini kullanıyormuş. Bu sistemin düğümleri sıradan bulut sunucuları değil, Apple silikon üzerinde kuruluyormuş ve iPhone'daki o Secure Enclave ile Secure Boot gibi güvenlik mekanizmaları birbirlerinin veri merkezlerine taşıyormuş bunları. Apple'ın iddiasına göre kişisel kullanıcı verisi yalnızca isteği yerine getirmek için kullanılıyormuş. Cevap üretildikten sonra saklanmıyormuş ve aktif işlem sırasında Apple personeli tarafından bile okunamıyormuş efendim. Şimdi bu mimari ilginç bir soruna çözüm arıyor aslında. Yapay zekanın en cazip kullanımlarından biri kullanıcının kendi hakkında çok şey bilen kişisel asistan. Fakat asistanın e-postalarınızı, takviminizi, fotoğraflarınızı, belgelerinizi anlayabilmesi için ona daha çok mahrem veri vermeniz gerekiyor. Yani siz kendinizi açacaksınız ki sizin işlerinizden daha çok anlasın. Şimdi Apple'ın cevabı, mümkün olan en fazla işi cihazda yaptırmak. Bilgisayardan mı kullanıyorsunuz? Bilgisayardaki yapay zeka onu yapsın diye. Telefonda mı yapıyorsunuz? Telefondaki yapay zeka yapsın diye. Cihazın yetmediği yerde verinin işlendiği bulut makinesinde telefonun güvenlik modeline yaklaştıran bir şekilde yapmak diyorlar. Yapay zeka altyapısındaki donanım tasarımının yalnızca hız için değil, güven modeli için de önemli hale geldiğini herkes burada görüyor. İşte evet. Yani bu noktalar giderek çetrefilli hale geliyor. Yani herkes bu işlerin içine giriyor. İsterseniz şimdi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasında dün kaybettiğimiz o güzel şarkıcının sesini dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Dolly Parton efendim. Evet, o platin saçlı, iri göğüslü kadını dün kaybettik. Yani aslında böyle müthiş bir şarkıcı, müthiş bir sanatçı falan değil. Çok popüler bir kadındı. Özellikle Amerika'da çok popülerdi. Kendi tarzında, kendi müziğinde. Hatta Trump böyle bir anda bir hafta bayraklar yarıya insin falan gibi bir şeyler söyledi. Amerika abi, bir dakika, o kadar da değil ya falan dedi. Amerika'dan böyle sesler yükseldi. Neyse, yani iyi bir kadındı ama o kadar da değil. Hani söyleyelim. Ama şarkıları falan hoştu. Size bugün 3 tane onun şarkısını çalacağım. İlki Jolene'di. Şarkının kendi içi çok enteresan. Yani işte sevdiği erkeği elinden almakta olan kadına yalvaran bir kadını anlatıyor. Aman dur ya, şu bizim adam da bizde kalsın. Ama sen gene daha iyisini bilirsin. Ne yapıyorsan onu yap ama şu, alma şu adamı be. Aa, gözünü seveyim falan diyen bir şarkıdan bahsediyoruz. Yani çok enteresan. Efendim, hadi o zaman haberlerimize devam edelim. Şimdi haberlerimizde enteresan bir şey. Bunu çok enteresan buldum, bu haberi. Yani şöyle, insanlar daha aptal telefonlar istemeye başlamış. Şimdi 2000'li yılların ortasıydı. 2008-2009 hatta galiba. Böyle bir anda akıllı telefon furyası başladı dünyada. İşte iPhone 1 geldi. Bize de dağıttılar böyle çalıştığım yerde. iPhone 1 vay filan, hakikaten acayip kayıyor filan dedik. Akıllı telefon ne yapar ki? Daha ne kadar akıllı olabilir filan diye bakarken hakikaten de bayağı biz aklımızın da büyük bir kısmını bizden devraldı ve öyle devam etti. Akıllı telefonlar istemeye başladılar insanlar. Sonra işte günümüze geldiğimizde aptal telefonlar istemeye başladılar. Yani şöyle bir haberin detayına gidelim sizlerle isterseniz. Akıllı telefon endüstrisinin yaklaşık o 20 yıldır değişmeyen bir varsayımı vardı. Bu cihaz ne kadar çok şey yapabiliyorsa o kadar iyidir deniyordu. Telefona kamera eklendi, müzik çalar eklendi, haritalar geldi, bankalar geldi, televizyon çıktı, gazete, oyun konsolu, takvim, fotoğraf albümü, cüzdan, bilet falan, artık daha ne olsun derken yapay zeka geldi bir de üstüne. İşte bugünkü telefonun garip tarafı şu ki aslında cebimize taşıdığımız nesne telefon olmaktan başka her şeyi yapıyor. Yani daha doğru ya, biz bundan konuşuyorduk bir de değil mi? Diğer insanlar tanıdım ben. Fakat işte 2026 yazında yan yana gelen birkaç haber bu mantığın aslında küçük ama dikkate değer bir tersine akım oluşturduğunu göstermeye başlamış. Bazı insanlar daha gelişmiş telefon değil, özellikle daha az şey yapabilen telefon istemeye başlamış. İşte bu haber havuzunda bu eğilimi doğrudan anlatan mesela bir Z kuşağının eski telefona dönüşü haberini buldum. Hemen ona ekledim. Ekran görüntüsüyle hafıza arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma var elimizde. Onu koydum. Nokia mesela tuşlu telefon yapmış tekrar. Onu buldum, onu koydum sizler için. Ya ilk bakışta bunlar 3 ayrı teknoloji haberi gibi duruyorsa da yok ya, öyle değil. Aslında bir dönüşümün bize öngörüsü, bize böyle bir abi bir dakika burada bir şeyler oluyor diyen bir alarm sesi bu aslında. Yani birlikte bu haberleri okuduğumuzda bambaşka bir yere götürüyor bizi. Şimdi aptal telefon, tabi hakaret olarak söylemiyorum bunu, gerizekalı telefon, Allah belanı vermesin seni falan gibi değil. Ama hani akıllı telefonlar var elimizde, bir sürü bir şey yapabilen, bunları yapamayan telefonlardan bahsediyoruz. Çünkü cihazın cazibesi, yeni telefonların cazibesi gerçekten de eksikliğinden kaynaklanıyor. Eksik olduğu için, daha aptal olduğu için cazip geliyor insanlara. Bu telefonla mesela Instagram'ı açamıyorlarmış. TikTok gösteremiyorlarmış. İşte her 3 dakikada bir bildirim çıp çıp çıp çıp gelmiyormuş. Yüzlerce uygulama çalıştırmak imkansız bunları. Bazıları yalnızca işte arama yapıyor, SMS yapıyor. Belki biraz müzik, belki bir iki temel özellik sunuyormuş. İşte bir ürün yöneticisinin klasik bakış açısından bunların hepsi dezavantaj. Fakat mesele tam zaten burada tersine dönüyor. Kullanıcıların bir bölümü artık telefon yapamadıklarına para verme, telefonun yapamadıklarına para vermeye başlıyorlar. Bu teknoloji tarihi açısından acayip küçümsenmeyecek kadar ilginç bir davranış değişikliği. Z kuşağı, neden eski telefonları istiyorsunuz kuzum? Yani 2000'den sonra doğan ey kuşak. Çünkü eski hayatını özlüyor olamaz. Eski hayatı ben özlerim. Onlar cep telefonsuz bir dünyayı bilmiyorlar. 95'te ben ilk cep telefonumu aldığımda, ilk numaramı aldığımda, şu anda kullanmakta olduğum numarayı aldığımda, yani onların bir sürüsü hayatta yoktu. Onların fikri yoktu hayatta. Yani bu eğilimin en kolay açıklaması nostalji olurdu ama Z kuşağının nostalji duyacak bir durumu yok. Ya mesela ben artık televizyonda VHS videolar seyretmek istiyorum dersem bu bir nostaljisi olur çünkü ben 80'lerde VHS video kullandım. Ama yani bu adamlar hiç onu kullanmadılar ki, akılsız telefon kullanmadılar, ellerini almadılar. Ellerinde böyle tuşlu telefon görmemiş bir sürü genç var. Yani 2003-2004'ten sonra doğan çocukların hiçbiri tuşlu telefon görmedi. Nostaljik olarak bile görmedi. Şimdi işte Euronews'dan aldım bu haberi. Eski tip telefonlara, iPod'lara, dijital fotoğraf makinelerine, kablolu kulaklıklara, plaklara, CD'lere yönelen bir kitle, özellikle Z kuşağı olduğu anlatılıyormuş burada. Burada tabii bir tarih problemi de var. Yani 2005 doğumlu biri ilk iPod çıktığında henüz doğmamıştı. Yani nesini özlüyorsun arkadaş? Bugün mesela bir Sony Cybershot satın alan 19 yaşındaki bir genç çocukluğunun fotoğraf makinesini almıyor. Babasının gençliğinin fotoğraf makinesini alıyor. Ben Cybershot'ı ilk, bakın şurada arkamda duruyor kendisi hala. Onu bir gün size yayında gösteririm. 99'du. Çünkü 99 depreminden önce güneş tutulması olmuştu ve o güneş tutulmasının fotoğrafını ben o dijital makineyle çekmiştim. Hatta gazetede yayınlanmıştı çünkü önüne film filan filtre koymak gerekmiyor. Dijital olduğu için içinde yanabilen bir film yoktu mesela. İşte bu eski günler ne güzeldi duygusuyla bunu açıklayamıyoruz. Tamam, bunu cebimize tutalım. Şimdi öne çıkan gerekçeler aslında biraz daha somut. Yani sürekli bildirim, sosyal medya baskısı, o fear of şey vardı yani, pilinin bitmesi korkusu, pilleri kaçırma korkusu, işte takip teknolojileri, reklamlar, algoritmikler, gürültüler falan, böyle bunlardan bıkmış sanırım genç nesil. Genç kullanıcıların bir bölümü telefon hafta sonları ve arkadaşlarıyla buluşurken değiştiriyormuş. Sim kartını kapaklı telefonlara takıyorlarmış. Arama ile mesajlaşmayı korurken işte sosyal uygulamaları bilinçli olarak yanında götürmüyorlarmış. Vay arkadaş. Ya zaten o nesilde şöyle bir şey var. Mesela telefonun sesini kısıp kullanıyorlar. Arkadaş, arıyorsun o nesilden birilerini. Açmıyorlar telefonu, duymuyorlar. Niye ya? Niye? Onun telefon bu. Yok, bizim de sessiz dursun. İyi tamam, sessiz dursun. İşte al sana tuşlu diyeceğiz bundan sonra. Annelerin babaların işine gelir bu, söyleyeyim size. İnşallah böyle bir şey çıkar yani. Neyse. Yani telefondan topyekün vazgeçmekten çok telefonun hangi saatlerde ne kadar güçlü olacağına karar vermesi durumu söz konusu diyorlar. İşte gençler teknolojiden nefret etmeye başladı filan gibi büyük laflar etmek de yanlış. Yani bunu da söylemeyelim yani. Tam tersine bu kuşak teknoloji konusunda önceki kuşaklardan çok daha deneyimli. Çünkü içine doğdular. Ben internetsiz hayatı biliyorum ama işte ne bileyim, benim küçük kuzenlerim bilmeyebilir internetsiz hayatı. İnternet yokken ne yapıyoruz hatırlamayabilirler mesela. Ama işte ben cep telefonsuz hayatı biliyorum, birçok insan bilmiyor. Şu anda Türkiye'nin nüfusunun 1/3'ü bilmiyordur cep telefonsuz hayatın nasıl bir şey olduğunu. 95'ten sonra doğanlardan bahsediyorum. Sorun teknolojiyi kullanamaması değil, teknolojinin kendisini kullanmak üzere tasarlandığını fark etmesi. Yani teknoloji aslında onları kullanıyor diye teknolojiyi kullanmıyorlar. Sosyal medya uygulamalarının iş modeli mümkün olduğunca uzun süre ekrana bakmanıza dayanıyor. Aa, daha çok baksana diye. İşte bildirimler yalnızca haber vermiyor, bizi uygulamaya geri çağırıyor. O kaydırıyorsunuz ya, o kaydırma bitmiyor. Sonsuz kaydırma var. Artık bitti, tamam daha kaydırma diyecek bir durum yok orada mesela. İşte mesela bir kitabın 240. sayfasında kitap bitiyor mesela. Bir plağın B yüzünde ya da bir kasetin B yüzünde bitiyor bu kaset, plak. Televizyon programının jeneriği aktığı zaman bittiğini görüyorsunuz. Ama TikTok'ta böyle bir şey yok mesela. Allah'ım, ne kadar el hareketi yaparsanız o kadar malzeme geliyor. Geliyor da geliyor. İşte o aptal telefonların, dumb phone'ların sunduğu şey bu nedenle düşük teknoloji değil, sonu olan bir teknoloji öneriyorlar. Amerika'da pazar verileri bu dönüşümün henüz kitlesel bir akıllı telefon isyanına dönüşmediğini gösteriyormuş. Bu arada öyle bir şey yok. Hani böyle yüz milyonlarca kişi gidip cep telefonu, bana tuşlu telefon ver, kapaklı telefon ver falan demiyorlar. Onu tutun cebinizde. İşte bu araştırmaya göre tuşlu ve basit telefonların Amerikan telefon satışlarının yalnızca %2'den biraz fazlasını oluşturduğunu belirtiyormuş. Yani iPhone fabrikalarını kapatmak için henüz çok erken. Öyle bir şey yok. Buna karşılık araştırma yeni ilginin özellikle dijital detoks, minimalist yaşam ve unplugging, yani o fişi çekme fikrini savunan Z kuşağı ve bazı Y kuşağından geldiğini tespit etmişler. Daha yeni örneklerde benzer bir profil gösteriyormuş zaten. Mesela Guardian'ın 2026'da incelediği Mount Offline diye bir dumb phone, yani o aptal telefon programında 1000'den fazla aktif kullanıcı ve bir yıl içinde yaklaşık 3

talebini anlamanın daha iyi yolu, insanlar neden eski cihaz istiyor değil, akıllı telefonun hangi özelliğini istemiyorlar diye sormak olabilir. Çünkü kullanıcılar telefon görüşmesi yapmaktan, mesaj atmaktan, haritadan, müzikten vazgeçmeyi zaten istemiyorlar. Vazgeçmek istedikleri şey, bütün bunların aynı cihazda sosyal medya, iş e-postası, alışveriş, haber, video, oyun, reklamlar falan her şeyin iç içe geçmiş olması. İşte mesela The Guardian'ın ekran süresini azaltma üzerine görüştüğü uzmanların da işaret ettiği pratik sorun buymuş. Dumb phone'a geçince yalnızca Instagram'ı kaybetmiyorsunuz. WhatsApp grubunu da kaybediyorsunuz. QR kodlarını okutmayı kaybediyorsunuz. Elektronik biletlerinizi kaybediyorsunuz. Bankacılık uygulamalarınızı kaybediyorsunuz. Bazen toplu taşıma sistemini kaybediyorsunuz. Bu nedenle ilginin uzun vadede Nokia 3310 tarzı tamamen eski cihazlardan çok yarı akıllı telefonlara kayması bizi şaşırtmayacak. Harita çalışsın, tamam. WhatsApp olsun, tamam. Banka uygulaması açılsın, güzel. Ama TikTok olmasın, Instagram olmasın. Veya işte uygulama mağazasında istediğiniz her şeyi yükleyemeyin. Ya işte bunları ben şey olarak anlayamıyorum. Mesela bu genç kafayı ben anlayamıyorum. Ben yaşlı bir kafayım çünkü herhalde. Ya mesela TikTok'tan şikayet etsen yükleme arkadaş TikTok'u. Bende yüklü değil TikTok mesela. Ben de mesela Instagram yüklü, bütün arkadaşlarım bana karakter atıyor. Diyor ki sana mesaj attık, görmedin diyorlar. Abi bakmıyorum Instagram'a. Bakmıyorum çünkü ne bileyim yani, o lan işte yemek yemiş, bu ayağını denize sokmuş, öbürü ayağını denize doğru uzatmış filan. Bunlar bana biraz itici geliyor. Yani bana bir şey katmadığını düşünüyorum ve bakmıyorum. Ama Instagram var abi bu telefonda, bana çabuk Nokia 6110 getirin de demiyorum yani. Çünkü yüklememek gibi bir şansınız var. Açmamak gibi bir şansınız var. Kullanın bu şansı. Neden bunun için kötü telefon, aptal telefon kullanasınız ki? İşte tüketici daha aptal telefon isterken aslında aptallık değil, seçilmiş yeteneksizlik arıyor. Bu fikir işte modern teknoloji tasarımına ters geliyor aslında. Çünkü şirketler bir ürünün yapabildiği şeyleri artırmayı ilerleme sayarken, burada ürünün değer önerisi bazı şeyleri özellikle yapmaması. İşte bu tercih özellikle akıllı telefonla büyümüş gençlerde anlamlı. 50 yaşındaki biri sosyal medyadan yorulduğunda çocukluğundaki telefonsuz dünyayı hatırlayabilir. Oh der, ben öyleyim mesela. 20 yaşındaki biri ise böyle bir dünyayı neredeyse hiç yaşamamış olabilir. Akıllı telefon onun için sonradan hayatına giren bir cihaz değil, beşiğinin içine konmuş bir cihaz. Hayatın normal ortamı. Dolayısıyla o genç o kapaklı telefonu aldı, geçmişine dönmüyor. Daha önce hiç sahip olmadığı bir çevrim dışı alanı ilk kez kuruyor. Belki kuşak farkının en ilginç tarafı da bu. Şimdi Nokia 300 çıkmış. Nokia 300 bize başka bir şey gösteriyormuş. İnsan hala yalnızca çalışan eşya istiyormuş. Şimdi buna bakalım biraz. Şimdi Nokia 300 4G Powerbank modeli modern telefon yarışının bütün metriklerini tersine çeviren bir cihaz olarak çıkmış. 2.4 inç minicik. Küçücük bir ekranı var. 2.4 inç ya. Ondan sonra kamerası yalnızca 0.3 megapiksel. İlk telefonların çıktığında, ilk fotoğraf çeken telefonların çıktığındaki pikselden onlar. Kilopiksel yani direkt. SMS ve FM radyo gibi işlere odaklanıyormuş. FM radyo var içinde. Benim telefonlarımda zaten hep vardır FM radyo. Buna karşılık 3700 miliamper piliyle 45 güne kadar bekleme süresi ve 20 saate 26 saate kadar konuşma vaat ediyormuş. Neden? Çünkü biz telefonun pilini aslında telefonun ışıklarına, yanar dönerlerine, ekranlarına veriyoruz. O ekranı 2.5 inçe düşürdüğünüzde aslında telefon size günlerce yeter. Bakın 3700 miliamper pili olan bir telefonu almazsınız bugün. Artık bugün 5000 miliamperlere kimse şey yapmıyor. Bunun 8000'leri çıkmış, onları alalım diyor. Bakın 3700 miliamper pille 45 güne kadar bekleme süresi veriyor telefon. 26 saate kadar da konuşma vaat ediyor. Ya bir de böyle bir dünya var. Bizim dünyamız eskiden böyleydi. 3-4 günde bir şarj ederdik telefonumuzu. Oo, şimdi geldi bunu bu çocuklara anlat. Yani fiyatı bu arada, fiyatı ne kadar? 32 dolarmış. Bakın 32 dolar. 32 dolar çok düşük bir para değil mi?
Kaç para? 1500 lira yapıyor.

Türk hayvan gibi vergi koysunlar üstüne, 3000 liraya satsınlar. Alan çıkar mı Allah bunu? İşte o Z kuşağı için dijital detoks telefonu diye geliştirilmiş de değil. Yani asıl hedefinde bunun şey varmış. Telefon isteyenler ama uzun pil ömrü isteyenler, acil durum telefonu arayanlar, işte ne bileyim zorlu koşullarda basit iletişime ihtiyaçlar duyanlar için yapılmış bu. Fakat işte tam da bu yüzden çok enteresan bir dalı yakalamışlar. Teknolojinin sürekli yeni özellik eklemek zorunda olmadığı bir başka kullanıcı değeri tarif ediyorlar. Akıllı telefonun pilini her gece dolduruyoruz. Bazen günde iki kere dolduruyoruz. Bunu doğal kabul ediyoruz. Ya tabii canım dolduruyor, Allah Allah falan diye. Ama bundan yani 20 yıl önce benim ilk cep telefonları aldığımda Nokia 3110 aldım, 6110 aldım, 7110 aldım. Onların bütün bir serisini kullandım o yıllarda. Yani 3-4 gün çalışması bize çok normal gelirdi. Yani telefonu her gün gece yatarken şarj etmek falan. Yani 3 günde bir hani öyle denk gelirsek Nokia ince uçlu şarj var mı filan deyip böyle bağırırdı ortada birisi, alırdı çıt diye şarj ederdi. Tamam, şarjı da biraz uzun sürerdi, 6-7 saat sürerdi ama 3-4 günde giderdi o şarj. İşte bugün 45 gün bekleyebildiğiniz konuşmak için bir cihaz vay vay vay dedirtiyor yani gerçekten de. İşte teknolojinin ilerlemesi bize bazı şeyleri kazandırırken daha önce sahip olduğumuz bazı avantajları da görünmez biçimde takas ettiğimizi de gösteriyor. Ben bile şaşırıyorum. O dediğim gibi o teknolojilerle beraber gittik. Beraber büyüdük ya. Hep birlikte el ele büyüdük. Neyse hadi bir şarkı arasına daha gidelim hep birlikte isterseniz. Son şarkı aramız olsun bu. Ardından tekrar birlikte olacağız. Bu kaldığımız yer çok enteresan. Size çok değişik şeyler anlatacağım orada.

Şarkı çoğunuza tanıdık gelmiştir efendim. Bu Dolly Parton'un aslında zamanında söylediği bir şarkı. Bunu daha sonra Whitney Houston Bodyguard filminde I Will Always Love You diyerek, hatta uzun uzun bağırarak çok meşhur etmişti. İnanılmazdı gerçekten de. Ah o güzel eski zamanlar diyelim ve programa kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi benim aklıma hep şu geliyor. Bakın şimdi yaptığım birkaç haberi ucuca getiriyorum. Oradan alıyorum, buraya koyuyorum filan. Bunları yaparken karşıma şöyle bir fikir çıkıyor. Şimdi ne çıktı karşımıza? 2,5 inçlik telefonlar, ekranı olan telefonlar çıktı. Muhtemelen siyah beyazdır. Hatta işte ne bileyim şeydir, o sanal mürekkepli telefonlardır. Onlar çünkü elektrik yemiyorlar. Koklamıyorlar bile, öyle söyleyeyim size yani. Neyse mesela şu anda bizim neye ihtiyacımız var? Yapay zeka kullanırken bir soru sormaya ve bir cevap almaya ihtiyacımız var. Soru sorma ve cevap alma mekanizmalarını ben şu anda mesela dışarı çıktım, mikserde genelde yapay zekayı kullanıyorum ama eğer dışarıdaysam, mesela yürüyüş yaparken yapay zekayla sohbet ediyorsak ya da dışarıda bir iş yaparken konuşuyorsak yapay zekayla, ekrana ihtiyacım yok. Zaten ekran diye bir şey yok. Siyah ekranın üstüne beyaz yazı ya da beyaz ekranın üstüne siyah yazıyla fot fot fot yazılar akıyor. Bunları sesli olarak duymak, hatta soruları da sesli olarak sormak gayet güzel geliyor. Şimdi mesela bu Nokia 300 telefonu düşünün. Üstüne bir tane ChatGPT uygulaması olsa, kulağımızda kulaklık, ondan sonra bastım, soru sordum, cevap verdi. Ben işimi hallettim. Sonra dedim ki bunların hepsini topla da bana bir topluca mail olarak at dedim. Onları okuyayım dedim. Tamam, bitti gitti. O yüzden 45 gün bana kullanım süresi veren bir telefonla ya da 26 saat konuşma süresi veren bir telefonla aslında iyi de fotoğraf çekiyorsa, illaki 0.3 megapiksel fotoğraf olmasına gerek yok. Çeksin yine abi 60 megapiksel fotoğraf. Ama onları bana bir yerde bir kullanım için verebiliyorsa, ben onu bilgisayarda, tablette falan kullanabiliyorsam müthiş bir iş olur bu. Müthiş bir iş olur. Bizi bir yere götürür efendim. Ama işte bu rakamları hep konuştukça, eski Nokia'lar falan dedikçe insan çok geçmişine gidiyor gerçekten de. Yani 2000 yılının Nisan ayındaydı. Bir haber yaptım. Akıllı telefonlar gelecek. 2000 yılının Nisan ayından bahsediyoruz burada. Bakın tekrardan söyleyeyim onu. Ondan sonra biz bunu alışverişte kullanacağız. Ondan sonra fotoğraf çekeceğiz. İstediğimiz ürünü mesela çekip annemiz gönderip, anne buna ne diyorsun diyeceğiz. O da bize işte bilmem ne diyecek. Sonra annemize yemek tarifi göndereceğiz. O bize bilmem ne çekip gönderecek falan dedim. Bunları yazdım. Millet benden dalga geçti. Takır takır dalga geçtiler. Dediler ki kim niye böyle bir şey yapsın abi? Telefondan niye fotoğraf çekilsin? Niye alışveriş yaparken onun fotoğrafını çekip de sorsun diye. Şimdi kim dalga geçiyor? Ha? 2000 Nisan. Evet efendim. Geçelim. Hadi bakalım. Şimdi bir başka haberimiz var, onu biraz geçeyim. Yani teknolojinin ilerlemesi şimdi bize bazı şeyleri kazandırırken, o daha önce sahip olduğumuz bazı avantajları görünmez biçimde takas ettiğimizi gösteriyor. Yani tüketicideki o yeni tepkinin bir kısmı takasların yeniden fark edilmesi olabilir diyor uzmanlar. İşte kablosuz kulaklık kabloyu ortadan kaldırdı ama şarj edilmesi gereken iki küçük pil daha koydu hayatımıza. İşte mesela streaming milyonlarca şarkıya erişim sağladı ama artık albüme sahip değiliz. Albümümüz yok bizim. Evde koyacağımız, dolaba koyup saklayacağımız bir albümümüz yok. Akıllı saat mesela. Telefonun bazı bildirimlerini bileğimize getirdi ama artık saati bile şarja takıyoruz. Eskiden şarj olmazdı, kurulmazdı bile saatler. O sallandıkça kendi kendini şarj eden saatler vardı. Kuran diyeyim, şarj eden demeyeyim. İşte telefon kamerası yüzlerce fotoğraf çekmeyi bedavaya getirdi ama bunların hiçbir kısmını bir daha hiç görmüyoruz. Çekiyoruz, kayboluyor. Sonra aradan yıllar geçiyor, telefonu bir yerden bir yere aktarırken, vay be ne çekmişiz ya, ooo ne güzel eğlenmişiz orada, bak görüyor musun falan diyoruz. Dolayısıyla o retro teknolojiye ilgi yalnızca eski tasarımları sevmekten kaynaklanmıyor. Kullanıcı birazdan modernleşme sırasında yaptığı takasın artık kendisi için iyi bir anlaşma olup olmadığını düşünüyor. İşte Nokia 300 gibi cihazların ikinci telefon olarak anlam kazanması da bu nedenle çok önemli. İnsanların çoğunun iPhone'unu çöpe atıp tuşlu telefona dönmesini gerekmiyor. İş telefonu ile özel telefon ayrımı gibi bağlı telefon, beni rahat bırak telefon ayrımı oluşturulabilir.
İşte Euronews bu haberi yapmış. Euronews haberinde gençlerin hafta sonları ve sosyal etkinliklerde ikinci cihaz kullanmasından söz edilmesi bu yüzden destekleniyor. İşte böyle bir pazar büyürse geleceğin o aptal telefonu, damfonu geçmişin Nokia'sını bile taklit etmek zorunda da değil. Harita, ödeme, işte mesajlaşma filan gibi al bir şeyleri oradan, birkaç bir şeyi al sana telefon kullan. Yani telefon bizi yalnızca oyalamıyor olabilir. Hafızamızın bir kısmını da ona göre diyoruz aslında. Bakın burada böyle bir haber var. Şimdi Brighthampton Üniversitesi'nde araştırmacılar çalışmalarında katılımcılara bazı görüntülere yalnızca bakmalarını, bazılarının ise ekran görüntüsünü almalarını söylemişler. Sonraki testlerde ekran görüntüsü alırken içeriklerin hatırlanma performansının daha düşük olduğu görülmüş. Enteresan değil mi? Araştırmacılar bu etkiyi farklı koşullarda yeniden sınamışlar. Katılımcıları görüntüleri hatırlamalarının özellikle söylenmesi bile farkı tamamen ortadan kaldırmamış. İşte bu haberde şöyle bir şey geçiyor. Telefon hafızamızın yerine mi geçiyor sorusuyla bu aktarılmış ama çok fazla bir sorucu abartmamak da gerekiyor. Evet. Şimdi ekran görüntüsü alanların hafızası bozuluyor demek de buna çok yanlış. Ama kalıcı bir unutkanlık teşhisi zaten konmuyor. Ölçülen şey şu. Ekran görüntüsü alınan belli materyalin daha zayıf hatırlanması. İşte o Binghamton Üniversitesi'nin araştırmasında ekran görüntüsü alınan görsellerin yalnızca görüntülenenlere göre daha kötü hatırlandığı belirtilirken bunun mekanizmasının hala araştırıldığı vurgulanmış. Araştırmacıların burada tartıştığı açıklamalardan biri cognitive offloading, yani zihinsel işi dışarıya devretmek, dışarıya vermek gibi bir şey. Şimdi beyin bunu hatırlamam gerekmiyor, nasıl olsa telefon kaydetti diye düşünüyor ve böyle davranıyor. Fakat deneyler bu dışsallaştırmanın başka bilişsel görevlerde de açık bir fayda sağladığını göstermiş değil. Hani biz bunu yapıyoruz ama bu sayede daha iyi matematik yapıyoruz falan, böyle bir şey yok. Bu kavram aslında telefondan çok daha büyük bir dönüşümü bize anlatıyor. Arkadaşımızın telefon numarasını ezberlemiyoruz. Çünkü rehber var. Evet, ben böyleyim. Eskiden gerçekten de 13-14 arkadaşımın, evin, babaannemin, işte halamın falan telefonları ezberimdeydi. Ama artık ne bileyim, annemin telefonunu da bilmiyorum, karımın telefonunu da bilmiyorum. Yani gidebileceğim mesela yolu öğrenmiyorum. Çünkü navigasyon var. Evet. Açıyorum navigasyonu ve bakıyorum neden ben bunu ezberleyeyim ki o yolu, sağdan gidecektik filan. İşte mesela bir bilgiyi hatırlamıyoruz çünkü Google'dan sonradan tekrar bulacağımıza eminiz yani. Bir yazıyı okuyup erteliyoruz çünkü işte ekran görüntüsü alıyoruz, kaydediyoruz onu, sonra okuruz diye. İşte mesela konserlerde, lanet olsun, konserlerde bu var. Konserlerde kalkıp telefonu izlettiriyorlar. Telefonun ekranından konser izliyorlar. Kafasızca bir hareket. Yani konseri, o canlı performansı izlemek için gidersiniz. Siz konserde konseri çekiyorsunuz. Kafasız yani, başka bir şey değil, kusura bakmayın. Siz de bunu yapıyorsanız size de bunu söylüyorum. Şimdi bir konseri hafızamıza kazımak yerine kamerayı kaldırıp kaydetmek neyin nesi ya? İşte teknoloji burada yalnızca bilgi veren bir araç değil. Giderek harici hafıza organımız haline gelmiş durumda. Bunun yani kötü olduğu sonucu otomatik olarak çıkmıyor karşımıza. İşte yazının icadı da mesela insan hafızasının büyük bir bölümünü kağıda devretmiş. Telefon rehberi, o da kimseyi aptallaştırmamış. Dış hafıza kullanarak zihin kapasitemizi başka işlere ayırabiliyoruz. Fakat işte yeni fark ölçek ve süreklilik olabilir. Yani kağıda her 3 dakikada bir bildirim gelmiyordu ama cep telefonlarına geliyor. İşte bugün böyle enteresan bir gün oldu. Size elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bunları anlatayım dedim efendim. Yani hayat bizi başka bir yere götürüyor. Başka bir yere götürdüğü şeyleri size aktarmak istedim. Elimden geldiğince. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Yine arka planda Dolly Parton'dan size veda edelim. Rahmetli de veda edelim efendim. 9 to 5 şarkının adı. Dinlerseniz çok seveceksiniz. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. 7 kişi hayatını kaybetti. Gazeteci Murat Ağrel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Alo Adalet 135 hattı geliyor. Ayrıntılar bültenimizde. Kıbrıs'taki feribot faciasından şu haberler gelmeye devam ediyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Limanı'ndan ayrılan ve 259 yolcuyla 8 mürettebatı taşıyan bir katamaran limanın 2 kilometre açığında henüz bilinmeyen bir nedenle su aldı ve alabora oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını, 23 kişi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki tüm hastaneler ve ambulanslar alarma geçirilirken sahil güvenlik ve çevredeki tekneler denizde zamana karşı kritik bir arama kurtarma operasyonu yürütüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan Girne'de batan gemiyle ilgili açıklama geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsurlu Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 5 yüzer unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteri bölgede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 6 deniz unsuru görevlendirildi. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılında Zafer Bayramı etkinliği. Etkinliklerinin ilk adresi atanın ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
3: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
2: Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra yeniden açılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en kritik isimlerinden biri olan Kozinoğlu, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Şimdi o ölüm yakın mercek altında. Savcılık şimdi o gün görev yapan en az 15 kişiyi yeniden ifadeye çağırmaya hazırlanıyor. Gazeteci Murat Arel tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Arel eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin haber yapmış ve ardından başsavcılık Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı. Yargı süreçlerinde uzun süren dosyalar için yeni bir uygulama başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 yıla aşan dava ve 3 yıla aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların başvurularını telefon üzerinden iletebileceği Alo Adalet 135'in Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak 1 Eylül'de devreye alınacağını duyurdu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili sevindiren haber geldi. Çanakkale'de rahatsızlanmasının ardından anjiyo yapılan ünlü komedyenin genel sağlık durumunun iyi olduğu, kısa süre içinde de taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi. Spor. Galatasaray Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılar 27 yaşındaki futbolcu için Milan'a 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Leao 4 yıllık sözleşme imzalarken yıldız futbolcuya her sezon net 10 milyon euro garanti ücret verilecek. Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Chelsea Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i transfer etti. Londra ekibi Arjantinli futbolcu için Aston Villa'ya 7,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
4: Merhabalar, iyi pazarlar. Stüdyomuza hoş geldiniz. Gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta stüdyomda ilk konuğum Kutsi Akıllı olacak. Hoş geldiniz Kutsi Akıllı.
5: Hoş bulduk, sağ olun.
4: Valla bir kelimeyle ya da birkaç kelimeyle özetlemek zor olacak gibi duruyor konuğumu. Çünkü aslında birçok işi yapıyor. Biz bugün onun hem dille olan katkısı ve aynı zamanda gastronomiye olan ilgisini kesiştirdiği Türkiye'de Yemekçe Konuşulur adlı kitabını konuşacağız ama diğer yaptığı işlere de bakacağız. Kitap yeni Everest'ten çıktı. Çok kendine has bir kitap aslına bakıldığı zaman. İlk sayfalarda, yaklaşık 30 sayfada kitabın derdini ve metodolojisini anlıyoruz aslında biraz da. Sonraki sayfalara baktığımız zamansa bir başvuru kaynağı olarak kitabı kullanacağımızı görüyoruz. Nasıl bir çalışmaydı başlangıcı?
5: İtiraf etmek gerekirse bayağı zor bir çalışmaydı. Evet. Çünkü tam 5 yılı aşkın bir süre geçti bu işe hazırlamakla. İlk önce ben çok kolay bir şey yapacağımı zannediyordum. Açıkçası yemeğe zaten merakım var. Evet. Atasözlerine aileden bir merakımız var. Dedim yemekle ilgili atasözlerine şey yapayım bari. 2-3 tane kitabı bir araya getirdiğimde kolayca çıkarabileceğimi zannettim. Ondan sonra bir iki kişi hatta şey dedi. Ya Türkler yemekçe konuşur olabilir mi? Tamam dedim, bir bakayım, araştırmaya başladım. İşte Türkiye Cumhuriyetlerin kitaplarını aldım. Azerbaycan, Türkmenistan falan filan fıstık. Baktım ki içinden çıkılabilecek gibi bir şey değil. Dedim ki ben bunu kendi toprağımızla şey yapayım, sınırlayayım. Tamam, şimdi başlangıç noktası çok önemli. Nereden başlayacaksınız? Teorik olarak 1071. Tamam, o zaman başlanabilecek kitap belli. Divan-ı Lügat-ı Türk. Divan-ı Lügat-ı Türk'le başladım. Ve ondan sonra gelen Osmanlıca yemek kitapları, atasözü kitaplarını araştırmaya başladım. Çok fazla kaynak yok açıkçası. Osmanlıcayı da biraz bildiğim için bulduğum kitapları tercüme ettim. Tercüme edilmiş kitapları kontrol ettim. Çünkü yani...
4: Hata olabilir değil mi çeviride?
5: Algı çok önemli. Algı çok önemli. O yüzden onları kontrol ettim. Kendim iki tane kitabı çevirip bunun içinden sadece yemekle ilişkili olanları aldım. Bu kitabı yaptım fakat sıradan bir kitap olmasını istemiyordum. O yüzden acaba nasıl bir katkı yapabilirim yoksa öbürünü herkes yapar. Dedim ki o zaman ben bunları kronolojik olarak vereyim. Yani bu neyi getirir? Bir atasözü nasıl başlamış, nasıl devam ediyor? Yani hangi çağda nasıl değişmiş veya hangi çağda aynı sözün birkaç varyasyondan hangisi popüler hale gelmiş? Bu sosyolojik açıdan bayağı önemli. Ve birbirinden türeyen atasözlerini ayrıca şey yapmaya başladım. Onları hani bir tane atasözü nasıl değişmiş zaman içinde? En ideal sözlerden biri bitli baklanın, çürük baklanın, kör baklanın, kör alıcısı olur, görmeyen alıcısı olur, şu olur, bu olur. Bunun gibi çok varyasyona sahip bazı atasözlerimiz. Bunun gibi atasözlerini bir araya getirmeye çalıştım. Bundan çünkü bazen yemekle başlayıp yemeğin dışından atasözleri de oluyor. Ve bir başvuru kitabı yaratmaya çalıştım. Özellikle gastronomi konusunda ilişkilenen insanlar için bir başvuru kitabı yaratmak istedim.
4: Evet. Şimdi kurtla ilgili, içinde başında kurtla başlayan ama sonrasında tabii yine yemekle ilgili olacak sözler bana kaç söz bir anda düşünebilirsiniz, bulabilirsiniz desem sevgili dinleyenler, size bir süre versem muhtemelen 2'yi geçmez belki en iyi ihtimalle. 3'ü bulabilir misiniz soru işareti koyuyorum. Ama konuğumun hani örnek vermek için kurtla başlayan sözlerini toparladı. 2 sayfayı buluyor. 2 sayfa kurtla ilgili ama tabii gastronomiyle de ilgili olması tabii, gerekiyor. Evet. Dolayısıyla neler var mesela göz atalım örnek olsun. Kurt eşini yemez. Bir diğeri kurt doyduğu yere 9 dolaşır. Kurt bunalır, ağla düşer. Kul bunalır, kula düşer. Kurt gibi acıkmak hani aklımıza gelebilir belki ilk etapta. Kurt ihtiyarlayınca kuzu kulağı yiyemez. Mesela hiç duymadığımız belki de sözler bunlar bir taraftan ama kaynakça da gösteriyor.
5: Evet.
4: Konuğum mesela TDK demiş kurt gibi acıkmak ama diğerleri TDK'da da yok. Evet. Gördüğümüz kadarıyla kurt ininde kemik eksik olmaz. Kurt keçinin iyisini seçer. Kurt keçiye dokunması Mekke'ye gider. Dokunmasan Mekke'ye gider. Düzeltelim. Evet. Kurt kurdu yemez gibi böyle kurtla ilgili yani kitapla ilgili de hani bir ne anlatıyor diye soracak olursanız böyle birkaç örnek ama sadece bununla yetinmeyeceğiz tabii. Detaylandıracağız. Konuğum mimarlık eğitimi aldı Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Uzun yıllardır gastronomi, mutfak kültürü ve tabii kitap dolayısıyla da dil üzerine çalıştı. Aynı zamanda araştırmacı kimliği güçlü bir isim olduğu için de meseleye yalnızca yerinden bakmadı. Bir mimarın yapıyı katman katman incelemesi gibi Türkçeyi de katman katman bu kitap vesilesiyle incelemiş oldu. Kitap boyunca gastronomiyi, tarihi, sosyolojiyi, halk bilimi ve dil bilimle birlikte ele aldığını konuğumun görmüş olduk. Temel tezini bana bir cümleyle açıkla Serhat derseniz. Türkler sadece yemek yemez, yemek üzerinden düşünür, konuşur, öğüt verir, sever, kızar, dua eder ve dünyayı anlamlandırır sözünü alıntılayabilirim aslında kitabın temel tezi için. Konuğum bu iddiasını on binlerce atasözü deyim ve argo ifadeyi tarayarak temellendirmiş ki ona göre yemek yalnızca mutfakta değil, Türkçenin zihinsel omurgasına yerleşmiş. Kitabın giriş bölümü aslında okuyucuya yöntemi anlatıyor. Konuğum önce atasözü, deyim ve argo kavramlarını açıklıyor. Bunların birbirinden nasıl ayrıldığını tartışıyor. Ancak bunları kesin sınırlarla ayırmak yerine söz öbeği üst başlığı altında toplamayı tercih ediyor. Çünkü amacı dil bilimsel sınıflandırma yapmak değil, yemekte kurulan düşünme biçimini ortaya koymak. Daha sonra çok ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Tarih kitaplarının söylemediği pek çok şeyi aslında atasözleri bize söylüyor. Örneğin hangi etlerin daha çok tüketildiğini, hangi ekmeklerin yaygın olduğunu, insanların hangi yiyecekleri değerli gördüğünü, hatta iklimi, tamı ve sosyal hayatı bile söz öbeklerinden okuyabileceğimizi savunuyor. Konuğuma göre atasözleri yalnızca ahlaki öğütler değil, aynı zamanda kültürel hafızanın da belgeleridir. Kitapta önemli diğer bir vurgu, dilin zaman içinde değişmesi. Konuğum Kutsi Akıllı, atasözlerinin kısaldığını, bazılarının sansür nedeniyle anlamını kaybettiğini, argonunsa sürekli yenilenerek yaşayan bir organizma gibi davrandığını örnekleriyle ortaya koyuyor. Özellikle dandik, değil mi, yürümek gibi,
5: evet,
4: kelimelerin zaman içinde geçirdiği anlam değişmeleri üzerinden dilin canlılığını kitapta defalarca vurguluyor. Konuğumun üzerinde durduğu bir başka konu da şu. Bugün kullandığımız birçok ifade aslında yemekle ilgili ama artık bunun farkında değiliz. Araları limoni olmak, bal demekle ağız tatlı olmaz, ekmek parası, haram lokma, ağzının tadını kaçırmak gibi yüzlerce ifade aslında yemek kültürünün düşünme biçimimize nasıl yerleştiğini de gösteriyor. Kitabın sözlük bölümü ise bu tezin kanıtlarını oluşturuyor. Alfabetik olarak sıralanan binlerce atasözü, deyim ve argo ifade sayesinde okuyucu yalnızca bir sözlük okumuyor, Türk toplumunun yüzyıllardır yiyecekler üzerinden nasıl düşündüğünü ortaya koymuş oluyor. Kutsi Akıllı'nın kitabı ilk bakışta atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi görünüyor. Oysa aslında Türkçenin mutfak üzerinden yazılmış kültürel biyografisi. Kitabı bitirdiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Biz sadece yemek yemiyoruz. Yemek üzerinden düşünüyor, konuşuyor, seviyor, kızıyor, dua ediyor ve hayatı da aslında anlamlandırıyoruz. Bu aldığım notlara sizin ekleyeceğiniz varsa alabilirim.
5: Ben bir de şey yapmaya çalıştım. Hani belirli bir atasözünün ne kadar sağlam oldu. Hani şey tabii gel ayakkabı bunu bir araya getiremeyiz de hani sağlam hadisler vardır. Çok kaynaklı.
4: Hı hı.
5: Burada hangi atasözlerinin ne kadar kaynaklı olduğunu yazdım. Yani mesela bir atasözü kaç atasözü kitabında geçiyor? Onu da belirttim ki böylece sağlam atasözünü bulalım. Fakat bunun yanında bir olay var. Şöyle ki siz bazı atasözlerinin kaynağını bulamıyorsunuz.
4: Hı hı.
5: Üstelik bunlar çok bilinen atasözleri olabiliyor. Şimdi örneğin ben hiçbir yerde bulamadım. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Halbuki hepimizin bildiği bir atasözdür. Ama atasözü kitaplarının hiçbirinde bunu bulamadım. Tıpkı şey gibi, bunu şeye benzetiyorum. Siz mücver deyince aklınıza ne geliyor?
4: Yemek geliyor tabii. Hayır. Kabak geliyor, evet.
5: Fakat Cumhuriyet'e kadar hiçbir Osmanlıca yemek kitabında kabak mücveri yok, biliyor musunuz? Bir sürü mücver var, fasulye mücveri, patlıcan mücveri, kıymalı mücver.
4: Bir yerde değişmiş.
5: Hiçbir, hatta yani mücver o kadar önemli ki bunun için bir mücver tavası diye ayrı bir tava var. Özel bir tava var ama buna rağmen hiç kabak mücveri yok. Yani bu da bunun gibi işte şey, bundan iyisi Şam'da kayısı da bunun gibiydi. Yani görünce hayret ettim. Acaba benim yanlışım var diyorum. Ya bu kadar bilinen bir sözlük. Ay şey, evet, atasözü hiçbir, evet, yerde olamaz, evet, olamaz.
4: Hiçbir sözlükte, evet, olmaması
5: ben
4: mümkün
5: atlıyorum,
4: değil.
5: Ben, evet, atlıyorum. Defalarca kontrol ettim. Hayır, yok.
4: Evet. Peki şimdi kitapla ilgili ve genel olarak Kutsi Akıl hakkında merak ettiğim sorulara geçelim. Kitabın en çarpıcı iddiası daha ilk sayfalarda karşımıza çıkıyor ki Türkiye'de yemekçe konuşulur diyorsunuz.
5: Evet.
4: Sizce bu sadece edebi bir benzetme mi yoksa gerçekten Türkçenin kurucu özelliklerinden biri mi?
5: Kesinlikle kurucu özelliklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü bu yeni başlayan bir şey değil. En baştan beri dediğim gibi yani bu topraklara geldiğinden itibaren daha öncesi de var. Yani şey hatta sen işte aç olduğunu, tok olduğunu, bir kere doydun mu açlığın ne olduğunu tamamen unutursun diye öğütler veriliyor Orta Asya'da. Ama yani önemli olan oradan değil, ben burada değişime şey yapmaya çalıştım. Hatta burada o kadar değişim oluyor ki insanlara bu değişimi, toplulukların üzerindeki değişimi en kolay atasözlerinden şey analiz edebilirsiniz. Burada da mesela bizim buraya yerleşmiş Türklerin yerleştikten sonra şeyi yiyecek sistemlerini, yiyecek diyetlerini, özellikle et diyetlerini değiştirdiğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü bir laf var. At eti mis kokar diye. Ama bu Divan-ı Lügat-ı Türk'te var, ondan sonra yok. Çünkü Anadolu'ya gelindiğinden itibaren at çok daha değerli hale geliyor ve yenmemeye başlıyor. Bunun gibi bir sürü şeyi şey üzerinden, atasözleri üzerinden okuyabiliyoruz. Aslında dediğim gibi bu sosyologların daha iyi içine girebilecekleri bir şey. Bir de ben yani tamam elimden geleni yaptım ama ben bir sosyolog değilim sonuçta. Dil bilimci de değilim. Peki, sadece bir şey açmaya çalıştım.
4: Çok
5: bir budak.
4: İddialı bir çaba, çünkü bakıldığı zaman bu hacimdeki bir kitap eğer roman olsaydı gelen konuklarla sohbet ettiğimiz zaman bir senede bu hazırlanıyordu, bilemediniz iki senede hazırlanıyordu. Ama siz çok uzun uğraşlarla o kelimeleri, atasözlerini, deyimleri, argoları aradınız kaynakta göstermek suretiyle. O yüzden aslında önemli bir çalışmaydı. Bu noktada da sormak isterim. Bu kitap başta elimize aldığımız zaman işte gastronomi köşesinde durabilecek bir kitap gibi duruyor aslında. Yani yemek tarihi kitabı gibi belki konumlandırılabilir. Aslında dil tarihi olarak da kitabı alabiliriz. Hangisini tercih ederdiniz?
5: Vallahi bu tercihi sosyologların yapması lazım. Benim üstümü zaten ben şey orada atasözü, deyim ve argo konusunda da aynısını söyledim. Yani çok üzerinde ağırlıklı bir çalıştığım bir şey değil dil bilim. Şey. Ha bu benim atasözlerime merakım ve yemekle birleştirdiğim bir kanal olduğu için girdim. Ama bir şeyde bazı şeyleri söylemek arkasında durmanız gereken şeyler. Ben o kadar arkasında durabilecek biri değilim dil bilimin.
4: Kitabın içinde şunu anlıyoruz. Aslında siz başta sadece yemekle ilgili söz öbeklerini derlemek için yola çıkmıştınız.
5: Evet.
4: Araştırma sizi böyle bir kitaba dönüştürdü. Hangi noktada kitap ya da bu çalışma diyelim, belki bir makale olacaktı. Bu çalışma bir kültür tarihi çalışmasına dönüşmüş oldu.
5: Nerede?
4: Neydi bunu yapan şey size?
5: Dediğim gibi dönüşümleri fark ettim. Ve zıtlaşmaları, dönüşümleri, kaynakçaların birbiriyle çarpışmasını, mesela yabancı atasözü kitapları var. Dönemde basılmış Osmanlı atasözleriyle ilgili. Bunun kültürel olarak ne kadar farklılaştırdığını fark ettim. Yani o kültürdeki insan sizin kültürünüzle çok ilişkili olmadığı için ne dediğinizi anlamıyor. Hı hı, hı. Buradan çıkarttığım şey oldu. Ya demek ki senin kültürünü sınıflandıran, yoğuran bir şeyler var. Ve o kültür o biçimde yoğrulduğu zaman ancak bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela Fransızlar şu yemek konusunda, mesela yemek dendiği zaman Fransızlar konuşulur. Ama ve lakin şimdi ilk defa burada söylüyorum. Benim şahsi fikrimdir, araştırmalarım sonucu. Fransız mutfağı olağanüstü büyük bir mutfak değildir. Olağanüstü büyük bir mutfaktır fakat keşfetme bakımından olağanüstü büyük bir mutfak değildir. Niye? Çünkü zamanında Fransız soyluları, şimdi Avrupa'da bir olay var. Eğer siz soyluysanız av eti yersiniz. Çünkü avlaklar size aittir. Bütün saray yemekleri de av etleri üzerine döner. Şeyde ne derler onun adı, Fransız devrimiyle birlikte soylular yok edilince soylu sınıfı, onların aşçıları işsiz kalıyorlar ve Avrupa'da çeşitli yerlere gidiyorlar. Oradan getirdikleri yemeklerle Fransız mutfağını oluşturuyorlar. Yani şimdi Fransız mutfağında bugün av etiyle ilgili şey yapamıyorsunuz ki, bütün dünyaya av etini vermiyor ki. İşte o yüzden aslında toplama bir mutfak. Bu da bunun gibi işte, yani bir sürü şeyi peş peşe eklediğinizde bazı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ben de kitapları okurken bunu böyle yapmam gerekiyora geldim. Yani açıkçası benim en baştan gidiş yolum veya şey değil, hani bir lafımız vardır, o çok doğru bir laf. Kervan yolda düzülür. Hı hı. Türkçesi bu kitap yolda düzülen bir kitap. Benim baştan itibaren böyle bir şey yapmaya niyetim yoktu zaten. Yani 5 yıl hakikaten çok az şeyle uğraşabildim bu kitap yüzünden. Hı. Yani acaba 5 yılımı verir miydim baştan düşünseydim? Onu da yani Türkçesini söyleyeyim, bir daha böyle bir kitap yazacağımı zannetmiyorum.
4: Sizden önce de yazılmamıştı.
5: Yani
4: değil mi?
5: Yani
4: bu arada sözlükler yazılmamıştı, ansiklopediler yazılmamıştı demiyoruz. Zaten Kutsi akıllı da alıntı yaptığı zaman baktığı yerlere referans veriyor. Fakat bu kadar derinlemesine ve bu kadar çok her şeyin bir araya geldiği söz öbeklerinden oluşan bir metinler topluluğu yoktu, değil mi?
5: Evet.
4: Evet. Şimdi siz söz öbeği ifadesini biraz dinleyicilerimizle paylaşalım. Kitabın ilk kısımlarında bunu aktarıyorsunuz. Atasözü, deyim ve argoyu aynı çatı altında topladınız. Bunun gerekçesini dinleyicilerimize de aktarırsanız iyi olur.
5: Atasözleri ve deyimler zaten daha önce, Cumhuriyet'ten önce böyle atasözleri ve deyimler diye ayrılmıyorlar. Hı-hı. Cumhuriyet'ten sonra ayrılmaya başlıyorlar bu dil bilim çalışmaları. Hı-hı. Dolayısıyla fakat bu ayrımı yapanlar arasında da çok ciddi görüş ayrılıkları var. Hı-hı. Ve hiç kimse birbirinin yaptığını beğenmiyor. Hı-hı. O yüzden ben baştan bu şeyi yapmamaya karar verdim. Çünkü bir de
4: hatta
5: böyle
4: hakem olmayacağım diyorsunuz.
5: Evet.
4: Bunu bir tevazu olarak mı değerlendirmeliyiz? Bilimsel bir tevazu, yoksa gerçekten kesin bir ayrım yapılamayacağını düşündüğünüz için mi hakem olmamayı tercih, yani bu deklarasyonu yaptınız?
5: Yani ben tevazu diyelim, şunu diyelim. Yani ben kesinlikle bu işe girmek istemiyorum. Çünkü peki, birisi, yani dil bilim konusunda yetkin birisi, 10 yıl önce yazdığı kitapta deyim olarak geçirdiği, evet, bir söz öbeğini 10 yıl sonra atasözü olarak değiştiriyor. Şimdiki, yani bu kadar yıllarını vermiş insanlar bu net kararları veremezlerken benim vermem biraz zor olur diye düşündüm. Açıkçası benim en sevdiğim yeri de argolardır. Yani burada, çünkü argo şeyin de atasözünde de bayağı bir düşünce vardır, ama argo da bir atlatma arkasından bir düşünce vardır. O yüzden ben argoları çok severim. Mesela şey, unutulmuş argolarımızdan biri benim eskiden çok komiğime giderdi. Yoğurtlu bakla. Eskiden toplum polisine yoğurtlu bakla denirdi. Çünkü bakla rengi elbiseleri ve beyaz başlıkları vardı.
4: Evet.
5: Yani şey, şu anda tabii öyle
4: kimse
5: bir şey
4: hatırlamıyor bunu ama ki unutup gidileceğine ya, bir yerde bu en azından arşivlenmiş oldu.
5: Yani benim yaşımdakiler ve benden daha yaşlılar hatırlıyorlar toplum polisinin o kıyafetini.
4: Bu arada Vedat Milor'dan yaptığınız alıntıyı soracağım. Ben de bu hafta hem kitabı incelerken Türkiye'de yemek konusunda önemli isimlerle de görüşeyim istedim. Fatih Tutak'ı aramıştım. Fatih Tutak'ın da birkaç şey soracaktım bununla ilgili. Fakat çok yoğun anladığım kadarıyla. Telefonla aradığım zaman hani bu konuda menajerim dönecek dedi size ama henüz dönmedi. Onun da katkısı olsaydı güzel olurdu. Menajerinden bana dönüş yapmasını bekliyorum ben nasılsa. Peki, Vedat Milor'la metinlerin kesiştiği bir kısım var, evet, aktardığınız.
5: Yani ben kendisini çok takdir, hı-hı, ediyorum. Sosyolojik yemekler üzerinden yaptığı sosyolojik analizler, evet, çok şey,
4: isabetli.
5: Çok isabetli, evet, çok iyi. Ve yani kendisini dediğim gibi o yüzden kitaba da aldım o analizlerden, evet, bir tanesini. Çünkü bu kitap aslında bir sosyolojik analiz kitabı. Yani Türk halkını bir lokma analiz etmek, Türk halkı hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan muhakkak yemek konusundan geçmen lazım. Aksi halde şey yapamazsın, anlayamazsın. Bir sürü şeyi anlayabilmene olanak yok. Çünkü dediğim gibi sadece yemek kelimesi bile bir şeylerin sonuna gelerek onu anlamlandırıyor. Dayak yemekten, kazık yemekten, lafı yemeye kadar hepsini yemekle anlamlandırıyoruz.
4: Atasözleri sadece işte ahlakı öğretmiyor ya da ona ilişkin işte iğnelemelerde bulunmuyor ya da öneri tavsiyelerde. Kitaba baktığımız zaman şunu gördüm ki insanların ne yediğini de atasözleri anlatıyormuş. Yani belki biliyorduk ama farkında değildik ya da işte okuyup geçiyorduk, belki bunu da görmüş olduk. Sizce sözöbekleri tarihçileri göremediği hangi ayrıntıları yakalıyor olabilir? Neler gördünüz siz?
5: Yani işte kitapta da belirttim. Hı hı. Mevsimleri bir kere doğru dürüst mevsimleri veriyorlar. Yani dut soyundu sen giyin, dut giyindi sen soyun. Hı hı. Bu yazın geldiğinin en net göstergelerinden biri. Karpuz kabuğu suya düşmeden denize girilmez. Yani bizim en önemli atasözlerimizden biri. Sonra şey, yiyecekler bize kışı da söylüyorlar.
4: Evet.
5: Örneğin işte şey, palamut bol olursa kış sert geçer, ayva bol olursa kış soğuk olacak demektir. Yani bunların hepsi bize yarın hakkında şey yapıyor. Hatta kitapta da belirttim, yemekler bize kehanet bilgisi de veriyorlar. Örneğin bu Hıdır Ellez çok önemli bir dönemdir. Hıdır Ellez'de Anadolu'da, şu anda Türkiye'de, İstanbul'da yapmaya olanak yok, kırsal yerlerde dışarıya süt bırakılır. Eğer süt mayalanırsa o yılın bereketli geçeceğine karar verilir ki aslında çok anormal değil. Çünkü o sporların ve şeylerin bol olduğunu gösterir havada. Zaten belirli bir bolluğun yaşanacağının delili o.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
4: Bir başka şey benim aklımda kalan, Osmanlı'da en makbul etin kuzu eti olduğunu biliriz. Ama atasözlerine bakıldığı zaman aslında bu bilinen tarihi, yani resmi tarihteki bilgiyle çelişmiş oluyor bu dil kazınız aslında sizin. Çünkü orada keçi etinin aslında daha makbul olduğunu görüyoruz sanki.
5: Makbul aslında makbul.
4: Ya da ne diyelim oraya
5: çok
4: doğru.
5: Çok kullanılan daha doğru. Kuzu etinin makbul olduğu doğru. Ama ve lakin yani kuzu eti her zaman bulunabilen, kolay bulunabilen bir şey değil. Ve şimdi kuzu etinin kökeninde aslında çok büyük ekonomik şeyler de yatıyor. Kuzu etinin bu kadar popüler olmasının sebebi İstanbul'da kuzu etinin çok kolay bulunması. Sarayda devamlı kuzu etinin yenilmesi. Hatta hani bizim padişahlar çok söylenir, ava çıkan avcı Selim vardır, şu vardır, bu vardır. Şimdi onlar ava çıkıyorlar da av etleri pişirilirken arada yağlı kuzu etleri konuyor. Lezzet versin diye. Çünkü av etleri tamamen kastan oluşuyor. O kadar lezzetleri yok. Araya yağlı kuzu eti konuyor ki şey yapsın. Sonra İstanbul'da koyun eti sübvansiyonlu bir et. Yani Anadolu'dan sübvanse edilerek geliyor. Bunun da sebebi ta Roma'dan, açıkçası şeye dayanan bir kökü var bunun. Nika'ya da, Nika ayaklanmasına dayanan bir kökü var. Bizans'ta bilinen şu: baş şehirde ayaklanma çıkmamalı. Osmanlı da bir sürü şeyi Bizans'tan kopya etmiş. Ve baş şehirde olay çıkmamalı, bu çok önemli. Bunun için iki malzeme var ki asla ve asla bunların kıtlığı yaşanmamalı. Bir tanesi et, bir tanesi un. O yüzden yani mesela hala yaşayan un kapanı var. Çünkü bu kapan aslında şeyin, unun gelip toplandığı yer anlamında. Bal kapanı da vardı, eskiden yağ kapanı da vardı falan filan, ama onlar yok oldu, un kapanı yok olmadı. Çünkü un çok önemli. Et içinde bir tane yöntem var. O da Osmanlı'da birisi şey yapıldığında, ne derler onun adı, fazla zengin olmaya başladığında, eğer bunda bir hile hurda şey yapılıyor ama ispatlanamıyorsa, onu celepkeşan yapıyorlar. Celepkeşan İstanbul'a yeterli eti sağlamakla görevli kişi veya kişiler grubu. Yani diyorlar ki işte sen İstanbul'un şeyini bir yıl boyunca etinin bir kısmını karşılayacaksın. Tamam diyor, eli mahkum. Eğer karşılamazsa çünkü malına el konuyor. Ama siz gidip Balkanlardan şuradan buradan alıyorsunuz diyelim ki 20 liraya İstanbul'da, ama etin narhı 10 lira. Siz İstanbul'dan 10 liraya bir yıl şey yapıyorsunuz. 20 liraya alıp 10 liraya, 20 liraya 10 liraya derken sizde paralar suyunu çekiyor. Devlet de sizin peşinizi bırakıyor. Ha bu aynı zamanda şimdi halka çok büyük iyilik, aynı zamanda tahtın korunması için de çok önemli bir yol. Yani Osmanlı'da burjuvazinin şey yapmaması, ne derler onun adı, gelişmemesinin sebep bedavadan gelişmemezlik değil. Evet. Bayağı yardımcı olmuş şey yönetici sınıf buna.
4: Evet. Ya demek ki koyun bulunmazsa değil mi, her nasılsa halk rahatsız mı olacak? Yani hani ya koyun işte, koyunda yemesinler dememiş kimse.
5: Ama bir de bir şey var, yani koyun kabul edilen şey ya, yani İstanbul'da koyun yenir. Bir de şeyler var. Çıkan birkaç tanecik kitabımız var. Yemek kitabımız, hepsinin kaynağı İstanbul. Evet, kültürel olarak, yani sadece Türklere değil, Türkiye'ye değil, Ermenistan'a da Yunanistan'a da her yere kültürü ihraç eden şehir İstanbul. Öyle olunca her şey koyun eti, koyun eti, koyun eti deniyor. Evet. Ama keçi çok daha rahat besleniyor. Çok daha kolay yürüyor. Evet. Ve keçi eti, tavşan eti de atasözlerinde ne kadar çok tavşan var. Yani ilgilenilmese tavşan niye tavşan olsun? Ama velakin tavşan da yeniyor bol miktarda ama bahsedilmiyor.
4: Kutsi Akıllı'nın kitabında sadece Osmanlı'da hayvancılığın ve hayvansal tercihlerin izlerini sürmüyoruz, tarımın da izini sürüyoruz atasözleri aracılığıyla, bunu öğrenmiş olduk. Arpa standart ekmek, arpa unu ya da standart, mesela atasözlerinde şey yok, sizin yazdıklarınızdan hatırlıyorum, mısır unu yok mesela, yok. Dolayısıyla mısır ekmeği diye bir şey de bilinmediğini görüyoruz. Aslında dil söz öbekleri bize tarım tarihini de göstermiş oluyor.
5: Evet, var olanı şimdi öyle bir şey ki bunlar değiştirilmeden gelmiş şeyler olduğu için siz istediğiniz kadar yeniden kural koymaya, yeniden bir şeyleri yazmaya çalışın. Hayır, orada yazılmışı var, bir kere yazılmış ve bu tarih gibi de değil. Bu halkın onayladığı bir şey olduğu için bundan kaçamıyorsunuz. Bundaki gerçeği yakaladığınız an o gerçeği yakalamış oluyorsunuz.
4: Evet. Kitapta başka birinden alıntılayarak, başka bir demeyelim, Ömer Faruk Akün notlarıma baktığımda atasözlerinin yıllar içerisinde kısaldığını bize aktarmış oluyorsunuz. Evet, önemli bir tespit bu. Sizce sosyal medya çağında bu süreç daha da mı hızlandı?
5: Vallahi sosyal medya açıkçası bu atasözlerinin gelişimine göre çok genç, çok küçücük bir zaman dilimi. Hani dünyanın oluşumuyla insanın şeyi arasındaki insanın dünyada olduğu zaman kadar çok kısa, daha konuşmamız için çok erken. Ama ben mesela şey düşünüyorum, hani Türkiye'de okuma alışkanlığını yok etti. Kesinlikle hayır, tam tersi. Sosyal medyadan okuyor insanlar. Gazete okumuyor, şey okumuyor ama sosyal medyadan okuyor normal bir insanın. Yani bundan...
4: Ve uzun şeyleri okumuyor, onu da söylüyorum. Kısa olan şeyleri değil mi? Okuyor da kısa videolar izliyor belki diyebiliriz.
5: Videolar izlemenin dışında okuyorlar. Evet. Yani 40 yıl önceye göre inanılmaz bir okuma var. Ama şimdi siz kafanızda hani koyun eti gibi kitap okuma... Yok, kitap okuma değil. Okuma alışkanlığı çok daha yükseldi. Yani Facebook'ta yemek tarifi okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor, okuyor. Ha senin istediğini okumuyor olabilir. Evet. Bir de böyle bir şey var. İnsanlarda yani benim kabul ettiğim şeyi okuduğu zaman okumuş kabul eder. Yok öyle bir dava.
4: Evet. Peki sizce söz öbekleri kısaldıkça anlamı daha güçleniyor mu?
5: Vallahi değişiyor. Bazen yok oluyor anlam. Yani çok kısaldığı zaman dönem içinde belki çok kabul edilebilir oluyor ama dönem dışına gidince şey yapıyor, tencere yuvarlandı, kapağını bulduğundaki gibi. Yani tencere aslında orada denmek isteyen, içini doldurmak istiyor tencere ama velakin kısalınca ha böylece bir bütün oldu falan filan, başka bir anlam bütünlüğü yükleniyor ona, özü değişiyor.
4: Renk adlarımız da yemeklerden geliyormuş.
5: Evet, çok önemli. Yani şu anda bir sürü rengi...
4: Ya bu arada bunu da duyunca, öğrenince, okuyunca daha doğrusu ya dilimiz mutfakta şekillenmiş diye düşündüm.
5: Evet, aslında öyle. Çünkü yani biz bakın yemek insan hayatındaki en önemli şeylerden biridir. Çünkü verdiği zevkle onun için harcadığınız arasındaki ilişkiyi şey yaptığınızda, dünyada hiçbir şey size yemek kadar fazla zevk veremez. Mümkün olduğu kadar az harcamak.

0: Mesela renklerle mutfak arasındaki ilişkide kahverengi benim özellikle dikkatimi çekti ve çok sevdim. Siz bunu kahvenin kültürel yükselişinin dildeki izi olarak yorumluyorsunuz ki.
1: Kesinlikle.
0: Başka hangi renkler bize benzer hikayeleri anlatıyor? Ya da kahverenginin yükselişiyle ilgili de belki
1: Kahverengi,
0: birkaç şey.
1: yani kahverengi geldiği zaman bakın neler yok oldu. Boz yok oluyor. Duru yok oluyor. Yani neydi? Kondu galiba. Konduydu. Yok oluyor. Bir sürü renk yok oluyor. Onların tamamının yerini kahverengiye veriyorsunuz. Ve onu da geçin. Siz bir öğüne kahverengi adını veriyorsunuz. Şimdi kahve o kadar önemli ki Osmanlı döneminde
0: Kahve altı, değil mi?
1: evet insanlar uyandıkları zaman baş uçlarında mangal tutuyorlar ki ilk kahvelerini içebilsinler diye. Ve yanında da biraz kuru yemiş. Aslında mesela bakın şimdi Türkiye'deki kuru yemiş alışkanlığının gelişimi falan filan bunlar da çok önemli. Bunları da buna bakarak bulabiliyorsunuz. Alt tarafı bir kahve diyorsunuz. Ama kahveden yürüdüğünüz zaman öncesi ne sonrası ne falan filan derken bir sürü alışkanlığın kökündeki şeyleri de buluyorsunuz.
0: Kadın budu köfte, hanım göbeği, dilber dudağı, vezir parmağı gibi isimler sizce sadece mizah mı yoksa Osmanlı toplumunun zihniyetini mi ortaya koyuyor?
1: Kesinlikle. Yani şimdi bakın orada en önemli tatlılardan biri vezir
0: Vezir
1: parmağıdır.
0: parmağı, evet.
1: Şimdi, vezir parmağının şeklini bilen yahu parmak böyle mi olur der. Aslında o parmak falan değil. Burada denmek istenen ya padişah sen ne yapıyorsun? Bütün gayrimüslimleri kalkıp vezir yapıyorsun. Orası vezirin parmağı değil aslında.
0: Evet, bu kadar.
1: Evet.
0: Şimdi bazı yemek isimlerinin zamanla ahlak kaygısıyla değiştirilmeye çalışıldığını da görüyoruz kitabınızda. Yemek isimleri bile sansürlenebilir mi?
1: Evet, sansürleniyor zaten işte. Yani ben kadın budu köftenin birkaç yerde kadı budu köfte diye şey yaptığını gördüm. Yani bir de öyle bir şey ki yani kadıya karşı bir cinsel istek ya ne kadar saçma bir şey.
0: Hani kadın olmasındansa
1: kadı olsun yani niye neresi aman iyi ki kurtardın yani. Ve yani bu şey sonra mesela gavur dağ salatası vardır. Onu nur dağ salatasına çevirmek. Sonra papaz eriğini çevirmek. Yahu ne gerek var? Yani bırakın bazı şeyler olduğu gibi kalmalı. Siz onları değiştirmek isterseniz bir günlüğüne 2 günlüğüne değiştirebilirsiniz ama aslında değiştiremezsiniz. İşte şey bunun en iyi örneklerinden bir tanesi bizim NATO'ya girmemiz ve Rus salatasının Amerikan salatasına dönmesidir. Yani şey yemek
0: tercihi. Aslında Rus salatasıdır
1: tabii
0: adı
1: ki.
0: Şüphesiz.
1: Tabii ki yani bu tip şeylerle yemeksel şeyleri karıştırmamak lazım. Çünkü Türkiye'de yemeğe yapılan boykot hiçbir zaman tutmamıştır. Bakın iyi olan neyse o her zaman boykotu aşar. Zamanında İtalyanlar Libya'yı aldığı zaman da İtalyan makarnasına boykot koymaya kalkmışlar ama olmamış. Bugün görüyoruz işte yani her grup kendi içinde veya bir şeylere boykot koyuyor ama ben hiç boykotla kapanmış olan bir şey görmedim.
0: Evet, bu da önemli bir nokta.
1: Tabii
0: Doğru.
1: yani işte bu mesela
0: Hatta baskınlar oluyor değil mi
1: evet
0: restoranlara?
1: yani gırtlak önemini çok net gösteriyor. Bunu kabul etsek de etmesek de bu toplum üzerinde yemek çok önemli.
0: Biraz da çocukluğunuza dönmek istiyorum sizin. Anneannenizin söylediği tekerlemeler aslında araştırmacı kimliğinizi etkiledi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani anneannem nasıl diyeyim? Hani böyle şey filmlerde bilgeler var ya ben onlara benzetirdim. Hep böyle bir şeyler şey yapar. Bir tane atasözüyle söylerdi onu. Yani bize illa çok açıklamak değil. Bir de dediğim gibi atasözü arkasında o kadar kuvvetli şey var ki karşı koyamıyorsunuz.
0: Türkülerde ve şarkılarda yiyeceklerin de çok önemli bir biçimde yer aldığını görüyoruz yoğun olarak. Sizce bu kadar yoğun olarak yer almasını sadece folklorla açıklayabilir miyiz?
1: Vallahi işte aslında folklor senin kültürünün en önemli parçasıdır. Yani folklor deyince bizim aklımıza folklor
0: Tabii,
1: oyunu
0: tabii.
1: ama hayır, folklor sizin kültürünüzün ne olduğu hakkında net bilgi veren bir şey. Ve yani yemeği

0: Folklor yemeğin bir parçası değil. Yemek folklorun bir parçası ve siz o kadar önemli bir parçası haline getirmişsiniz ki diyorum ya, yani her şeyimiz bizim yemek üzerine kurulu. Otur bir kahve içelim. Yani peynir ekmek bir şeyler yer misin? Bugün artık peynir ekmek bir şeyler yer misin de zor olmaya başladı. Yani hakikaten değişecek. Yine yemek kültürümüz değişecek, fakat nereye evrilecek bilemiyorum. İşte en yemek kültürümüzün değişmesine dair en iyi örnekler bence etsiz çiğ köfte ve tavuk dönerdir. Yani yemek kültürümüz de değişiyor. Buna bağlı olarak söylediklerimiz de değişiyor, kültürümüz de değişiyor. Bu değişimler nereye gider? İşte bizden sonrakiler onu söyleyecekler.
1: Evet. Şimdi tabii Kutsi Akıllı'nın Everest'ten çıkan Türkiye'de Yemekçe Konuşulur kitabındaki birçok söz öbeği bizi şaşırttı. Ama aslında konuğumun da şaşırdığı inceleme yaparken şeyler olmuş. Bunlardan bir tanesi yiyecekler üzerinden hava tahmini yapılması.
0: Evet.
1: Değil mi? Oldukça şaşırtan bir durum olarak bunu düşünebilir miyiz? Özellikle palamut, ayva, mantar gibi yiyecekleri göz önüne aldığımız zaman.
0: Şimdi bunlar genellikle tecrübeyle bulunmuş şeyler. Hatta ben bir iki tane meteorolojist arkadaşla da konuştum. Yani evet diyor, gerçekten böyle oluyor. Çünkü bunlar bir günde, iki günde, üç günde, beş günde, 10 yılda, 20 yılda yapılmış şeyler değil. Yüzyıllarca deneniyor. Ve yüzyıllarca denenip gerçek bir karşılık bulmuşsa bugüne geliyor. Bugün hakikaten bunların olduğunu görüyoruz. Hepimiz de görebiliriz rahatlıkla.
1: Evet. Kitapta bedduaların da önemli bir kısmının aslında yemek üzerinden
0: Tabii ki.
1: kurulması çarpıcıydı. Birkaç örnekle birlikte hani boğazında kalsın
0: Yani bence
1: ya da bilin.
0: bedduadan önce dua çok önemli. Yani yemin çok önemli. Ya,
1: Ekmek çarpsın.
0: en büyük yeminimiz ekmek kuran çarpsındır bizim. Ondan daha büyük yemin var mı Türkiye'de? Ben bilmiyorum yani.
1: Evet, değil mi?
0: Baş yeminimiz. Veyahut da bir şey olduğunda, yani
1: Burada bunda sadece dinle etkili yoksa ekmeğin tarihsel değeri mi
0: yok,
1: burada
0: hayır.
1: etkili?
0: Bu sadece dinle alakalı bir şey değil.
1: Tarihsel
0: Tabii ki
1: etkisi değil
0: yani
1: mi? Yani
0: siz
1: sembolü, yani o yemeğin sahip olduğu sembol önemli. Aç kalma korkusu
0: bir
1: belki,
0: de
1: bilemiyorum.
0: zaten insanlığın gelişimindeki en önemli adımlardan biri tarıma geçmek olarak kabul edilir. Ona olunca daha fazla yiyecek üretme ve saklama muhabbeti oluyor. Şimdi öyle bir şey ki, bu topraklar buğdayın ilk yetiştirildiği topraklar, ekmeğin ilk yapıldığı topraklar olarak kabul ediliyor. Böyle olunca ekmek çok önemli. Bugün Türk halkı açıkçası ekmek yemediği zaman doymadığını söyler. Herkesin genel sözü budur. Şimdi böyle olunca ekmek ister istemez sizin hayatınızda çok önemli bir yere geliyor. Duanızda da ekmek şey yapıyor. Ama ben yani mesela dualar içinde şeyi çok beğenirim hep. Su gibi ömrün olsun.
1: Su da çok önemli bir yer
0: Evet.
1: ediniyormuş. Ekmekten daha çok her nasılsa diyebiliriz belki.
0: Çünkü su, yani hayatın, ekmeksiz yaşayabilirsiniz ama susuz yaşayamıyorsunuz.
1: Su gibi aziz ol.
0: Yani su gibi ömrün olsun. Bundan daha büyük bir dua olamaz. Çünkü bugün içtiğimiz su moleküllerinin en yakın hayata geldiği zaman dilimi 4 milyar yıl önce. Yani su gibi ömrün olsun, bundan daha büyük dua edebilir misiniz bir insana ya? Su gibi ömrün olsun diyorsun. Yani 4 milyar yıl yaşa kardeşim diyorsun. Daha ötesi
1: Daha
0: yok.
1: ne olsun. Biraz argodan söz edelim. Zeka gerektiren bir dil olarak tanımlıyorsunuz.
0: Evet,
1: Biraz
0: kesinlikle.
1: argonun varlığını bize kitaptaki ağırlığını açarsanız biraz da argo konuşalım.
0: Vallahi argoyu topladım. Toplayabildiklerim, kendi duyduklarım, çünkü argoyu siz de yaşıyorsunuz. Bir zamanlar hatırlarsanız ilk dijital saatler çıktığı zaman stampo vardı. O zaman dandik
1: Dandik, evet.
0: denirdi. Dandik saat. Şimdi argo hayatımızın her döneminde var ve argo eskidikçe deyime geçiyor. Ve o ayıplıktan çıkıyor. Bunun yanında biraz önce konuştuğumuz yürümek deyimi mesela değişti. Eskiden yürümek bir şeyin kaybolması, ortadan uçması falandı. Şimdi yürümek genellikle karşı cinse karşı cinsle ilişki kurma şeyine döndü. Argo çok yaşayan bir şey. Mesleki argolar var, bir de genel argolar var. Argo zaten hep bir şeyleri gizlemek üzerine kurulduğu için, hani iki kişi argo konuşurken şey hiç anlamaz. Ne derler, oturan kişi hiçbir şey anlamaz. Zaten amaçlanan da odur. Ha, burada vererek ya, demek istediğim argo da bunun içinde bir daldı. Mesela eskiden şey bira anlaşılma diyor. Fatma Ana'nın helvası. Bira anlamanız olanak yok. Yasakları gizlemek için çok iyi bir yöntem.
1: Argo o halde şunu diyorsunuz değil mi? Halkın bilinçaltını ya da toplumun bilinçaltını atasözlerinden daha iyi anlatıyor. Diyor musunuz bunu?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü orada gizlenmesi gereken şeyler de açıkça söyleniyor. Yeter ki siz kodu bilin.
1: Peki. Yönetmenim de gözüm, bir dakikalık süre kalmış, çok soracağım şey var. Üstelik kitapla aldığım notların yarısını sorabildim ve Kutsi Akıl'ın aslında yaptığı diğer birçok şeyi de konuşacaktık. Yani TRT'deki radyoculuğu, yıllar önceki Hür FM'deki çok, yani radyo culuğun yapıldığı, en çok yapıldığı, dinlendiği dönemdeki performansları, dergiciliği, aslında birçok konuşacağımız konu vardı. Gırgır'dan Leman'a, radyoculuğundan işte internet sitesi kuzubudu.com'a kadar birçok işte varlık gösterdi ama biz vaktimizi belki de çok aslında kitaba da odaklanmak istedim. Çok etkili kullanmadık da demek istemiyorum aslında ama Türkiye'de yemekçe konuşuluru konuştuk, iyi yaptık. Bir başka sefer tekrar programımıza konuk olursanız memnuniyetle diğer soramadıklarımızı sorarız.
0: Teşekkür ederim.
1: Profesör Feryal Saygılıgil'in hazırladığı Arkadaşlık Üzerine kitabını size hediye etmek istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki. Teşekkürler var mı son saniyeler içinde söyleyeceğiniz bir şey, ekleyeceğiniz?
0: Foklar öldürülmesin.
1: Peki. Bu defa Anadolu'yu fotoğraflayan, öykülerle bize anlatan Tolga Gümüşay'ı konuk edeceğiz. Altın Kitaplar'dan Anadolu Kareli öyküleri konuşacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlamayanlara anlatıyoruz.
1: Saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Girne'de alabora olan gemi için kriz masası toplandı. Fatih'te emekli polis dehşeti yaşandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı yarın İstanbul'da. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Gemi faciasında can kaybı artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişi bulunurken kaptanın yardım çağrısının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıp 23 kişi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek kriz masasındaki son bilgileri paylaştı.
2: Çok hızlı şekilde müdahale edildi. Birden çok hastanede şu anda tedavi altında hastalarımız var. 7 insanımızı kaybettik maalesef. 237 insanımıza sağ olarak ulaştık. Ama henüz ulaşamadığımız da 23 insanımız var. Çok yoğun olarak arama kurtarma çalışmaları da var. Bulundukları, yani geminin battığı yerdeki deniz derinliği 500 metrenin üzerinde. Dolayısıyla daha yüzeye yakın yerlerde şu anda çalışma yapılıyor.
1: Bu arada Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtulan bir vatandaş geminin su almasına rağmen görevlilerin önlem almadığını öne sürdü. Geminin ön tarafı patlayınca ise görevlilerin hemen çıkıyoruz diyerek yolcuları arkalarında bırakıp koştuğunu iddia etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin heyet görevlendirdi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yola çıktı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurduğu komite toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. İstanbul Fatih'te psikolojik tedavi gören emekli polis memuru dehşet saçtı. Eşi ve çocuğunu öldüren polis memuru intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor. Trabzon'da Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle dere taştı, heyelan meydana geldi. Uzungöl'de etkili olan yağış nedeniyle Koşon Deresi'nde gün içinde ikinci kez taşkın meydana geldi. Taşkında bazı araçlar zarar görürken turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla resmen soruşturma başlattı. Gazeteci Murat Arel, Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldığını açıkladı. Murat Arel'in yarın Ankara Adliyesi'ne giderek ifade vereceği belirtildi. Marmara Denizi'nde kısa süre içinde peş peşe meydana gelen 185 sarsıntı beklenen Büyük İstanbul depremi ile ilgili endişeleri yeniden alevlendirmişti. 9 Eylül Üniversitesi'nden uzmanlar 18-20 Ağustos arasında kaydedilen bu depremlerin adalar fayının kollarında geliştiğini, doğrudan kilitli fay üzerinde olmadığını tespit etti. Uzmanlar bu durumun büyük bir depremin habercisi olmadığını, bölgedeki 100 yıllık aktivitenin bir parçası olduğunu vurguladı. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora Bahçetepe, Göztepe maçı sonrası geldiği Alaçatı'da otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahçetepe'nin yoğun bakımda tedavisi sürerken durumunun stabil olduğu açıklandı. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde yaşayacak olması ilçede dikkat çeken bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın önerisiyle Salah'ın yaşayacağı evin bulunduğu caddenin adının Muhammed Salah Caddesi olarak değiştirilmesi planlanıyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
3: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
4: Ve programın ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümünde bu defa öyküler konuşacağız. Anadolu'dan kareli öyküler. Kare derken tabii hem fotoğraf karesi ama aynı zamanda metinlerden oluşan Tolga Gümüşay'ın daha önce İstanbul Kareli Öyküler. Hoş geldiniz bu arada.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Çok iyiyim arkadaşlar.
4: Hayırlı olsun. Yeni kitap, tebrik ediyorum sizi. Siz bize 2022 yılında konuk olmuşsunuz. O tarihten bu tarafa ceplerine çiçek dolduran çocuk ve kaçak roman gelmiş. Tabii biz en çok Anadolu kareli öyküleri konuşacağız. Onunla ilgili notları aldım. Fakat biz de bir bütünsellik olsun diye Tolga Gümüşay yayınları önceki programda diğer bütün kitaplarına şöyle hızlıca bakmıştık ama Veli'yi konuşmuştuk en çok. Bu defa da yine kalan kitaplara bakalım, iki kitaba ve sonra en çok yine Anadolu kareli öyküleri konuşalım. Ceplerine çiçek dolduran çocuk da çocuklara da yetişkinlere de ulaşan bir değil mi metinler topluluğu hazırladınız. 2023 yılında bir çocuk romanı diyebilir miyiz ya da roman diyelim. Ta çocuk romanı değil, düzeltelim. Öyküler. Onlar... Düzeltiyoruz. Evet. Buyurun.
5: Şöyleydi. Niye adı ceplerine çiçek dolduran çocuk? Kısaca onu anlatayım.
4: Evet.
5: Ben kendimi ilk bildiğim zamanlar herhalde işte 3-4 yaşında mıyım? Babam subay, Edirne Uzunköprü'de görev yapıyor. İşte gündüz annem okula gidiyor, babam alaya gidiyor filan. Annem döndüğünde beni dışarı çıkartıyor. Lojmanların bir bahçesi var. Bahçede işte beni salıyorlar yani. Ben de o çayırda, bana uçsuz bucaksız çayır gibi gözüken, bugün gitsem muhtemelen küçük bir bahçe olarak algılayacağım yerde... Önce bir işte büyülü gördüğüm o ağaçların arasında, kelebeklerin arasında, çiçeklerin arasında koşuşturuyorum. Sonra annem hadi artık dön diye bağırdığı zaman da telaş içinde, hani rüyasından bir kanıt getirmeye çalışan biri gibi, o güzelliklerden bir şeyler alıp eve götürmekle ilgili bir derde düşüyorum. Ve en sevdiğim kıyafetim de o dönem yedi cepli bir tulum vardı. Çünkü en çok onun cebi var ve en çok ona çiçek koyabilirim. O çiçeklerin peşinde işte onları ceplerime doldurarak, daha sonra eve geldiğimde anneme hediye ederek, işte çay bardağını vazo yapıp onun içine koyarak, misafirlere, bana Dido getiren misafirlere birer çiçek hediye ederek kendimce hani hem kendi hayatımı hem de etrafımdaki insanların hayatını güzelleştiriyordum. Hatta bir kısmını da kitapların arasına koyuyordum. Belki kitap sevgim o günlerden gelir diye düşünüyorum. Aslında o kitap tamamen hani benim yıllar sonra gördüğüm albümdeki bir fotoğrafın ilhamıyla yazıldı. Hayatım boyunca aslında bunu yapmaya devam ettiğimi fark ettim. Yani dışarıya çıkıyorum, işte çayırsa çayır, sokaksa sokak, dünyaysa dünya dolaşıyorum. bence değerli olan ve paylaşılmaya değer olanları önce kendi ceplerime dolduruyorum, sonra da bunları insanlarla paylaşıyorum. Edebiyatta da bunu yaptığımı fark ettim aslında. Bilinçsiz olarak o yaşlarda çiçeklerle yaptığımı daha sonra işte insan hikayeleriyle ve mekanlarla yapmaya devam ettim. Bu kitapta da otobiyografik bir öykü dizisi diyebiliriz. İşte o ilk çocukluk anlarından itibaren hani bir 40 senenin 50 senenin neredeyse artık diyeceğim hani birikimiyle kristalleşmiş, hala bakılmaya değer, işte o kitapların arasında saklanmış çiçekler gibi yıllar sonra da rengini koyabilmiş bir takım anları ve hikayeleri paylaştım. Okurla Güneşi kitaplığından dediğiniz gibi yayınlandı.
4: Evet. Ardından kaçak roman geldi. Kaçak romanda Mavi bir Boğaziçi semtindeki boş dairesinde kendisi dahil her şeyden kaçarak var olmaya çalışıyor. Sahilde koşarken karşılaştığı aksakalla onun tuhaf arkadaşları Mavi'nin yaşamına ağır ağır sızarlar. Tesadüfen bir araya gelmiş gibi gözüken bu kendine has karakter aslında aksakalın kayıp oğlunu bulabilmek için örgütlenmiş bir topluluğun üyeleri olduğunu öğrendiğinde Mavi düş kırıklığına uğrayacaktır. Ama bu esrarengiz arayışın parçası olmaktan da kendini alamayacak. Evet, kaçak roman. Asıl olayımıza gelmeden önce bugünkü Anadolu Kareli Öyküleri bakacağımız diğer kitap.
5: Kaçak roman ilginç, benim içinde ilginç bir kitap. Daha önceki sohbetlerimizde de aslında dile getirmiştim. İstanbul benim için müthiş bir kaynak, büyük bir bilinçaltı, işte aynalarla dolu, sırlarla dolu bir alan, bir varoluş biçimi. Dolayısıyla İstanbul'un farklı semtlerini farklı romanlarımda aslında dile getirmiştim veya ana karakter olarak kullanmıştım veya ana karakterin dönüşümünü belirleyen bir atmosfer olarak kullanmıştım. İstanbul maviyken Kadırga ve Beyoğlu üzerinedir. İşte hiç kimsenin kenti tamamen Galata ile ilgilidir. Pembe Tuvalet'te yine çok güçlü bir Beyoğlu sesi duyarsınız gibi. Boğaz benim hayatımda çok mühim bir yer. Ve ben bugünün Boğaz alemini aslında hemen hemen her sabah yaşıyorum. Aynı zamanda koşarak yaşıyorum. Dolayısıyla bu sefer hikayeyi Boğaziçi üzerinden ve bu koşarken aslında bilincimde ve bilinçaltımda oluşan düşünme biçimini biraz hızlı, flu, her şeyin iç içe geçtiği, karayla suyun, denizin iç içe geçtiği, hayalle gerçeğin iç içe geçtiği, olanlarla olabileceklerin iç içe geçtiği bir zemin oluşturup bunun üzerinden gittim. Yani Aşiyan'daki ölüler de en az bugünün Boğaziçi'nin canlı karakterleri kadar canlıdır o kitabın içerisinde. Dediğiniz gibi geri kalan her şey de aslında bir noktada bir Ortaköy'deki bir dairede sadece işte elektriksiz, sadece bir koltuk ve bir yatakla ve kitaplarla gördüğümüz, geçmişini görmediğimiz bir karakterle birlikte biz de bu yeni Boğaziçi aleminde yaşananlarla o zihin yolculuğunu, koşusunu birlikte yapıyoruz. Keyifli bir kitap oldu. Yani benim açımdan da açıkçası daha sonrasında da hani hem Remzi Kitabevi ile bir başlangıç oldu hem de yetişkin romanlarımı peşinden bu yaz yaptığımız yine bir çalışmayla bir araya getirdiğimiz bir koleksiyona dönüştü. Şu an işte 5 kitaplık bir roman diyelim 20 küsur yıla 2004'ten 2026-22 yıllık bir süreye yayılmış 5 kitabım şu anda Remzi Kitabevi'ndeki standlarında yer alıyor. Altın kitaplarla da tabii Veli ve Kareli Öykülerle devam ediyoruz.
4: Evet. Şimdi altın kitaplar çok yayın evleriyle de karşılaştırdığımda yazarlarının bir kitabı çıkmadan hemen yayıncılarla iletişime geçen ve yazarların üstüne titreyen bir yayın evi hemen gönderdiler Anadolu Kareli Öyküleri. Şimdi asıl programımızın benim de incelediğim, yani diğer iki kitap gibi basın bülteninden aktardığım değil, incelediğim Anadolu Kareli Öykülerle ilgili konuşalım. İlk izlenim, bu kitap yalnızca bir öykü kitabı değil, fotoğraf, gezi yazısı, sözlü tarih, yerel kültür ve edebiyatın iç içe geçtiği özgün bir anlatı diyebilirim. Tolga Gümüşay'ın daha önceki Kareli Öyküler projesini Anadolu ölçeğine taşıdığını görüyoruz ki ön sözde de belirttiği gibi öyküler masa başında değil, seyahatlerde çekilen fotoğraflardan, karşılaşılan insanlardan ve gerçek mekanlardan filizleniyor. Anadolu'nun hafızasını kurmaca aracılığıyla aslında yeniden kurmuş oluyor konuğum. Kitabın genel analizine baktığım zaman 6 başlıkta bunu incelemek istiyorum. İlki, fotoğraf yalnızca ilham değil, anlatının omurgasını oluşturuyor. Hani siz bu tespitlerimle ilgili doğru yanlış ya da ekleyecekleriniz varsa eklersiniz. Ne demek istiyorum sevgili dinleyenler? Kitabın en özgün tarafı fotoğrafın öykünün önünde değil arkasında durması. Fotoğraf belge niteliği taşırken öykü hayal gücünün alanını açıyor ve okur hiçbir zaman bu gerçekten yaşandı mı sorusunu önemsemiyor. Çünkü gerçek olan fotoğraf değil, o fotoğrafın uyandırdığı duygu. Bu bakımdan kitap klasik öykücülükten ayrılıyor. Var mı ekleyeceğiniz bir şey bu başlığa ilişkin?
5: Harika ifade ettiniz bence.
4: Peki. İkinci tespit, Anadolu egzotik bir dekor olarak kullanılmıyor. Pek çok yazar Anadolu'yu folklorik bir dekor haline getirirken konuğum bunu yapmamış. Oltu'daki Aytekin abi, Ayvalık'taki Marika, Elmalı'daki Süleyman Efendi, Adana'daki Kalaycı, Artvin'deki Muzaffer hepsi tip değil, yaşayan karakterler. Karikatüre düşmeden yerelliği koruyabilmek kitabın önemli bir başarısı.
5: Tamam. Teşekkür ederim çok hassas.
4: Ekleyecekleriniz varsa başlıklara.
5: O kadar güzel ifade ediyorsunuz. Peki. Ki çok bütüncül ve çok özet ama işin ruhunu çok güzel aktaran cümleler.
4: Üçüncü analiz, toplam 6'da bitireceğim. Üçüncü analiz, kitabın asıl kahramanı insan değil, hafıza. Öykülerin büyük bölümünde ortak tema unutulmak, kaybolmak, yok olmak, değişmek, terk edilmek. Örnek verelim. Saadet Şapeli yalnızca mübadeleyi anlatmıyor. Asıl anlattığı bir insan doğduğu yere dönemese bile hafızası hep oraya döner. Benzer şekilde yok yok ticarette de esnaf kültürünün ölüşünü anlatıyor konuğum. Namus madalyasında zanaatin kayboluşunu, Tarzan Kemal'le yerel kahramanların unutuluşunu. Dolayısıyla kitabın ortak ekseni aslında evet Anadolu ama bir taraftan da kaybolan Anadolu.
5: Çok doğru. Yani bunu bilinçli seçmedim. Dediğiniz gibi belki bir eksen oluştu. Sanıyorum bu nedeni biraz da şu, yazar olarak ben hep özellikle bu Kareli Öyküler projesinde kendimi biraz elçi gibi gördüm. Yani belki oradaki o tanıklığımın bir sorumluluğunu hissettim. Yani dediğiniz gibi hafızaya doğrudan bağlanan bir şey bu, o mekanın. Çünkü çok yaşadım bunu. Yani çok çok değerli bulduğum şeylerin yok olduğunu, bir sonraki ziyaretimde onların orada olmadığını ya da oradaki bazı karakterlerin, insanların ki bana kalırsa zaten gerçekten karakter olanlar kendilerini çok da bağıra bağıra ifade etmeyenler oluyor. Kendine has bir yaşamı olan ve onunla yetinebilenler oluyor. O yaşamı bir biçimde dillendirmemeyi becerebilenler oluyor. Bu herkesin daha yüksek sesle belki bağırdığı bir dünyada. Dolayısıyla onların da bir sesi olmakla ilgili, onların da varoluşuna tanıklık etmekle ilgili, onları da sevgiyle anmakla ilgili ve onların da en az hayatımızda daha çok sesi çıkanlar kadar anılmaya değer olduğunu aktarmak istiyorum.
4: Kitapla ilgili dördüncü analizim, mizahla hüzün aynı paragrafta yaşayabiliyor. Göl canavarı öyküsüne götürelim. İlk yarısı neredeyse Aziz Nesin tadında ilerliyor. İkinci yarısı çocukluk nostaljisine dönüşüyor. Son cümlede ise burukluk var. Bu ton geçişlerini konuğum çok rahat yapabilmiş. Beşinci tespitim, hikayelerde güçlü semboller var. Kitap semboller üzerinden okunursa çok daha derinleşir. Örnek verelim. Göl yalnızca göl değil, insanların çocukluk hayali olarak ele alabilirsiniz. Zeytin dalı yalnızca zeytin dalı değil, belleğin ve başın sembolü. Ayna yalnızca ayna değil, insanın kendisini görebildiği yer. Yok yok ticaret yalnızca dükkan değil, Anadolu'nun kolektif hafızası. Altıncı analiz, dil. Kitabın dili oldukça sinematografik. Çünkü yazar önce görüntüyü görüyor, sonra onu yazıya dönüştürüyor. Bu nedenle betimlemeler fotoğraf gibi. Kameranın yaptığı şeyi aslında cümle yapıyor. Bu da 6. tespit. Şimdi bütün bu tespitler dışında bir de söylemek istediğim de bir şey var. Bütün öyküler aslında belli ölçüde romantik bir Anadolu tasviri oluşturmuş. Kötücül karakterlerin azlığını görüyoruz kitapta. İnsanların çoğunlukla iyi oluşunu, o taşranın sıcaklığı karşımıza çıkıyor. Gerçek Anadolu bu mu? Tabii bu arada bir öykü kitabı olduğu için bir belgesel çekmiyor sonuç olarak konuğum. Dolayısıyla programcının sorusuna da bu nasıl soru da diyebilirsiniz. Yoksa yazarın özlediği Anadolu mu diye sormak istiyorum aslında. Değil mi? Yani siz gerçek Anadolu'yu mu yazmak istediniz, yoksa özlediğiniz ya da önemsediğiniz ya da işte olmasını dilediğiniz Anadolu mu? Bu kadar kötücül karakterler az mı gerçekten? Anadolu gerçekten bu kadar sıcak mı? İnsanların çoğunluğu da gerçekten yazdığınız gibi iyi mi?
5: Güzel, çok güzel bir soru. Ben sanıyorum hayatın içindeki güzel şeyleri, derin şeyleri, duygusal şeyleri, sarsıcı şeyleri yakalamak istiyorum. Kötü şeylere karşı o kadar galiba hani benim algımın seçiciliği yok. Yani çünkü onu ararsanız mutlaka onu da bulursunuz. Bu sadece Anadolu için değil, hayatın bütünü için geçerli. Ben netice olarak kendimi bir İstanbul yazarı gibi tanımlayabilirim aslında, genel hani ille de bir tanım yapılacaksa. Ama çocukluğu da Anadolu'da geçmiş. Babasının görevi nedeniyle iller değiştirmiş. Doğu'da ilkokulu bitirmiş, ortaokula başlamış. Bir geçmişim de var. Seyahat etmeyi de çok seviyorum. Şunu dolayısıyla kabul etmemiz lazım. Biraz burada bir seyyah bakışı söz konusu. Yani turistik bir bakış değil, demin söylediğiniz gibi asla değil. Ama tabii ki bir Anadolu kasabasında ömrü geçen bir çocuğun, bir gencin eminim ki üzerinde hissedeceği çok daha fazla sıkıntılar, çok daha kötücül karakterler ve olumsuz koşullar da var. Ben onun sözcülüğüne soyunmadım. Yani ben kendi seyahatlerim sırasında oradaki insanlarla konuşarak, biraz derdimi anlatarak, yani hani neyi burada neyi ilginç yapan birisi var. Bu ilginçlik de çok çok kendine has olabilir. Yani bir çobanın kendine kurduğu yaşam nasıldır mesela? Bir balıkçınınki nasıldır? Bir dalyan var orada mesela, denizin ortasında, Uçmakdere'de, Tekirdağ'da. Hala var onlar. Kim duruyor burada? Ne yapıyor yani? Bunlar nasıl yaşıyorlar? Hani ya başka varoluş biçimleri. Benim ilgilendiğim konu bu aslında. Yani hep o iyinin kötünün savaşının ötesinde başka nasıl var olabiliriz? Yani burada genellikle, çünkü insan aslında edebiyata biraz da bunun için ihtiyaç duyuyor. Kendi sıkışmışlıkların içerisinde sadece kendisine benzeyen karakterler ve soruna çözüm bulmak yeri değildir edebiyat. Yani biz belgeselcilik de yapmıyoruz, psikologluk da yapmıyoruz. Ama gerektiğinde hepsini de kullanıyoruz. Başka nasıl varoluşlar olabilir? Yani ben burada tıkandığım, sıkıştığım anda Anadolu'daki oradaki o kalaycı gibi bir zanaatkar olabilir miyim? Ya da onunla sohbet ettiğim zaman bana buradaki profesörden daha fazla aslında söyleyebileceği şeyler olabilir mi? Bütün bunlar bana hep ilginç gelmiştir. Dolayısıyla biraz da demin de söz ettiğim gibi elçisi olabilir miyim bu insanların? Yani bunlar benim yolda karşıma çıkan insanlar. Beni anlayıp beni ilgilendirebilecek ve bana öykü yazdırabilecek kişilerle beni tanıştıran rehberler sayesinde ben bu insanlarla ve yaşamlarla tanıştım. Dolayısıyla da yani kendine has, öznel bir Anadolu bakışıdır diyebiliriz. Ama şefkatle bakmaya çalıştım, sevgiyle bakmaya çalıştım ve o güzel tarafını görmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. En azından yazdıklarım kendi içinde doğrudur, samimidir, içtendir, gerçektir. Bence derindir. Ama anlatmadığım ve ters tarafta da bir sürü karakter
4: var. Yazarın kendi tercihi sonuç olarak kurduğu dünyada. Kesinlikle. Kitabın adı Anadolu Kareli Öyküler. Tabii bu kitap aslında bir tercih yapacak olsanız Anadolu'yu mu anlatıyor derdiniz, yoksa Anadolu'nun hafızasını mı?
5: Anadolu'nun hafızasından görebildiklerimi, süzebildiklerimi derdim. Aslında şöyle derdim. Bu bir serinin parçası. Yani şimdi Kareli Öykülerin felsefesine bakmak lazım. Yani ben İstanbul Kareli Öyküler derken de İstanbul'un tarihini, hafızasını ya da bütününü anlatmaya soyunmam. Hani İstanbul kimin haddine? Herkes bu okyanustan kendi işte kaşığı kadar, kepçesi kadar, damlalığı kadar alabilir. Ben de bir biçimde zaman zaman işte o demin sözünü ettiğiniz gibi kameramın objektifini bir yana çeviriyorum ve o çevirdiğim tarafta yer almaya çalışıyorum. Kariyer öykülerin özünde şu var. Siz ille de ilham gelmesini beklemek zorunda değilsiniz. İlle de efendime söyleyeyim bir şeyi yaşamak zorunda değilsiniz. İlle de bir şeyi biriktirmiş olmak, işte büyük acılar, yaslar yaşamak, büyük aşklar yaşamak ve bunun sonrasında işte ilhamla bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Hayat dışarıda akıyor. Gidin o hayata karışın. O hayatın içerisinde kendinizden birazcık vazgeçin. O kimliğinizden bir sıyrılın. Önce kendi hafızanızı bir boş verin, bırakın. Sonra başkalarıyla, başka sokaklarla, başka insanlarla, başka hayatlarla özdeşleşmeye çalışın. O hayatların içinde mutlaka zaten tarih dediğimiz şeyde de, hani mekan dediğimiz şeyde oranın müziği de, oranın sesi de yaşamın içinden size doğru gelmeye başlıyor o şeyin etrafında. Yani hayat soyut değil. Bir öyküde bulunması gereken bütün unsurlar yaşamın içerisinde var. Yeter ki siz kadrajınızı, karenizi doğru seçin. Ve daha sonra da o karenin içindeki hikayenin önünü ve sonunu gerekirse kendiniz tamamlayarak, gerekirse de gerçek yaşam çok çarpıcıysa bizzat onu anlatarak bir öykü oluşturun. Bu böyle yola çıktım ben. Dolayısıyla da hiçbir zaman bütününü hani başlıktaki, yani genç kareli öykülerde gençliğin bütününü anlatmadım ama bazı gençleri anlattım. İstanbul kareli öykülerde İstanbul'un bazı tarihi semtlerini, bazı tarihi olaylarını ama bazısı da çok modern bugünkü yaşama dair kesitleri, kişileri, duyguları ifade etmeye çalıştım. Anadolu kareli öykülerde de benzer bir süreç oldu. Bu sefer tabii ki çoğunlukla İstanbul'da sokağa çıkarak yapabildiğimi daha planlı seyahatlerle yapmak durumunda kaldım. Yani işte Sinop'a sırf mesela bunun için gittim ve Tarzan Kemal öyküsüyle döndüm. Artvin Maçehel'e böyle gittim ve kendine ait bir aynayı kapıp geldim. İşte yani Adana'da kitap fuarına gittiğim zaman biraz süre istedim ve oradaki Kazancılar Çarşısı'nda İşte Kadayıcı Ulusi ile karşılaştım. Bana türküler söyledi, fotoğraflarını çektim, sohbetler ettik. Tabii ki her şeyi yazmadım ama o karakter bende bir Adana hikayesi yazma şeyi yarattı. Tabii gidiyorum bir de bunları sadece o kişilerden öğrendiklerimle değil. Daha sonra Tarzan Kemal mesela, yani evini gördüm. Oradaki birkaç kişinin hikayesini dinledim ama bir sürü belgeselleri var, söyleşileri var. Tarzan Kemal'in yaşadığı zamana ait belgeler var, gazete küpürleri var. Bunların hepsini de okuduktan sonra onun hikayesini çatabilme cesaretini ve ehliyetini kendimde buldum. Dolayısıyla bu tabii ki benim için de daha değişik bir aslında serüven oldu. Bence özellikle gençler için, yazmayı sevenler için de bir metot sunuyor aslında bir taraftan. Dediğim gibi ilhamı beklemeyin, çıkın gidin ve gittiğiniz yerde bulun. O doğaçlamaya biraz kendinizi bırakın. Yani her şeyi de masa başında planlayarak değil, biraz hayatta karışarak ve hayat sizi nereye götürüyorsa oradan kendi kaşığınızı, kepçenizi doldurarak geri gelin mesajını verebilirim burada.
4: Kitabın ön sözünde teşekkür ettikleriniz var tabii destek sağlayanlar. Ön sözdeki açıklamaları da tabii dinleyicilerimize aktararak cevap verirseniz çok sevinirim, oradan alıntılayarak. Şimdi siz Kazancılar'a gidiyorsunuz mesela Adana'da. Nasıl tanışıyorsunuz? Yani nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü giriş süreci de zordur. Yani fotoğraf çekmenin ötesinde bir de ben senin fotoğrafını çekeceğim ama şunu yapıyorum, şöyle bir izin istiyorum. Kimisi kabul edebilir, kimisi etmeyebilir. O bize biraz süreci anlatır mısınız, tanışma sürecini?
3: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Yani şöyle, bütün öykülerin kendine has aslında bir tarafı var. Bazılarında yıllar önce çektiğim, Şanlıurfa'da çektiğim mesela bir fotoğraf var. O zaman beni çok etkilemişti ama öyküsünü yazamamıştım. Daha sonra yani bir handa geçen ve bir işte çocuk çaycının kahramanlaştığı bir öyküydü. O da nasıl bir hayat olabilir? İşte orada çeşmeden su içen bir çocuk daha var. O da onun kardeşi olsa ne yapılabilir? Bunlar burada hani nasıl yaşıyorlar? Kendi başlarına bir ne bileyim bir iftira gelse nasıl üstesinden iki küçük çocuk bunun gelebilir? Peki bu anda hangi meslekler yapılabilir filan gibi. Hani biraz bölgeyi araştırarak, biraz gözlemlerimi birleştirerek, biraz dışarıdan kendim bakarak çözdüğüm bu tip öyküler var. Ama bu son en yakın tarihlerde Anadolu Kareli Öyküler olarak 2 senelik zarfta çektiğim fotoğrafların öykülerinde genellikle şu yolu izledim. Öncelikle mesela bahsettiğiniz Adana örneğinde Adanalı bir arkadaşımla konuştum. Ben hani Adana'da kısa bir sürem var. Böyle de bir derdim var. Netice olarak ben turistik bir yer görmek istemiyorum. Gerçek insanlar olmak istiyorum. Bunlar bir meslek erbabı olabilir. Bunlar bir fiziksel zorluğa rağmen hayatını sürdüren insanlar olabilir. Bunlar efendime söyleyeyim kendine has, işte çok yaşlı olur, genç olur. Dediğim gibi hani şey yapmak üzere olan, tükenmek üzere olan bir meslekle uğraşıyor olabilir. Yani onuruyla yaşayan herkes benim için. Yani bir acınacak insanlara çok gitmek istemem açıkçası. Ama kendi dünyasını kurabilmiş ve onun içerisinde nevi şahsına münhasır. Yani geçmişteki cellatlar da benim için önemli karakterlerdir. İşte dağdaki tek başınalığı içselleştirmiş bir çoban da. Dediğim gibi kendi başına her gün denizde bir maceraya serüvene açılan bir balıkçı da. Ne bileyim bir kendi fiziksel koşullarıyla hayatını onurlu biçimde sürdüren bir cüce de ne bileyim yani bir mesleği inatla sürdüren, el sanatıyla sürdüren bir amca da. Dolayısıyla biraz bunları anlatmaya çalışıyorum. Daha önce ne gibi şeyler yazdığımı ve benim böyle biraz kendi yaşamını doğallıkla sürdüren, çok da böyle turistikleşmemiş, çok da materyalistleşmemiş mahalleler, insanlar, kişiler var mı falan. Bana böyle bir rehber veriyor bu arayış öncelikle. O rehberle daha detaylı konuştuktan sonra orada bir rota belirliyoruz. O rotanın içerisinde yani gidip de asla bu ana caddelerde, AVM'lerde falan bulunacak bir şey değil benim aradığım hikayeler mesela. Dolayısıyla o kişinin de biraz sezgileri işin içerisine giriyor ve beni bir şeyle karşılaştırıyor. Mesela bir başka örnek, Muğla'da yine bir okul etkinliğim vardı. Hafta sonunu birleştirerek gittim. Muğla'da Hüseyin adlı bir altın kitapların bayisi arkadaş dedi ki yazarımız geliyorsa ben ona rehberlik ederim gönüllü. Biz bir sürü yere girdik çıktık. Muğla'nın işte kasabalarına, Bafa Gölü'nün etrafındaki köylere, ne bileyim işte yol üstündeki değirmenlere filan. Aman Ormancı türküsünün hikayelerine bir şeyler. Bir sürü şeye giriyoruz çıkıyoruz. Hoşuma gidiyor, dinliyorum, bakıyorum, fotoğrafını çekiyorum ama böyle olmuyor. Yani hiç olmuyor derken bende öyküyü oluşturacak o
4: ilham.
5: İlham ve kesişme. Bu biraz kesişmedir. Yani tabii. Size karşı olan bir şey yazabilirsiniz. Yani
4: çok insanlar makineleşiriz ama değil mi zaten? Eğer tabii. Her gördüğümüz yerden de bir öykü çıkaracak olsak tabii. O çok fabrikasyon bir
5: çok
4: şey olur.
5: Çok fabrikasyon herhalde. Bir şey olur ve insanlar bunu derler hep mesela. Bence öyküler var gelsen çok iyi. Ya, gerçekten de ilginç olabilir ama bende karşılığı yoksa olmaz. Yani bu iyi ya da kötü olmasını da göstermez o kişideki öykünün.
4: O anki ruh halinizde mi karşılıyor? Yani mesela o gün bir şey oldu, çocuğunuz bir şey söyledi ve canınız sıkıldı ama ertesi gün olsaydı da aynısı mı olurdu acaba? O anlık ruh hali acaba size böyle gerçekten çok önemli öyküleri kaçırtır mı? Yoksa çok profesyonel bakarsınız ve bir gün önceki ya da o günkü, yarınki ruh halinizden bağımsız olarak her konuyu ele alabilir misiniz?
5: Bence kesinlikle bu dediklerinizin hepsi etkili olur. Ama bir noktadan sonra biraz da hani o kişisel duyguları ayırt etmeyi beceriyorsunuz gerçekten. Ortadaki meselenin hani herkesi ilgilendirebilecek bir şey mi yoksa hani doğrudan sizin ruh halinizle mi ilişkili olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Ama bence çok da önemli değil. Yani bir yerde bazen hayat o kadar karşınıza duygulandırıcı veya sarsıcı bir gerçekle çıkıyor ki. Şimdi çocuğunuz dediniz mesela biz Stockholm'a gittik. Stockholm'da benim oğlum en sevdiği oyuncağını kaybetti Noel gecesi. Bütün çocuklar Noel hediyeleriyle ödüllendirilirken ve bütün dükkanlar kapanmış ve hani tepinse belki hani o kadar da üzülmeyeceğim ama akşamleyin böyle tam da rahatlayıp dinleneceği işte bütün gün benim peşimden hani deli gibi karlı sokaklarda dolaşıp uzun çorap Pippi'nin de müzesi kapalı olduğu için hiçbir ödülünü de alamayıp en sonunda hiç olmazsa bir sosis patates yiyip teselli bulacakken oyuncağını kaybettiğini fark etti. Aradık her tarafı bulamadık. Bir damla gözyaşı indi. Ben o kadar üzüldüm ki yani hani yine alırız, yarın alırız, dükkan açılır, büyüğünü alırız, Batman oyuncağı yani. ufak dedi ki ben başka bir şey istemiyorum, ben kendi arkadaşını kaybetti o. Ben ona daha büyüğünü satın almayı teklif eden bir kapitalist yani baba şeklinde çok üzüldüm ve dedim ki ben gitmeyeceğim. İlk gecem cep telefonu şeyim bitmiş, şarjım bitmiş yani o kadar yoğun ya, kar yağıyor ki yani bir işte 3 metrelik şeyler var yerde, kar kürülmüş böyle tepeler var yani. Biz de onlardan birine Çıkıp indik onunla. Acaba orada mı falan diyorum. Neyse yani gecenin o yarısında mümkün değil onun biz bırakalı sokakları veya onun olma ihtimali olan çok geniş bölgedeki yerde şu kadar yani bir ne diyeyim yani 10 santimlik bir oyuncağı bulabilmemiz. Gitti yani yine de ben içimde bir sesle onu aramaya gittim ve gerçekten bir işte tepenin üstüne çıkıyorum, aşağı iniyorum. En çok olmasını düşündüğüm yeri buldum çünkü. Uzakta da bir parlamento nöbetçisi var, böyle hani Robocop gibi giyinmiş, karanlıkta sürekli bana bakıyor böyle elinde tüfeğiyle falan. Yani dedim bu beni terörist falan sanacak herhalde en sonunda. Evet. Hani umudu artık yavaş yavaş yitiriyorum, zaten donmak üzere -20 derece falan orada gece. Adama gittim, hiç olmaz açıklayayım durumu, hani ben böyle böyle işte bir oyuncak kaybettim falan titreyerek çenem gecenin bir yarısı anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki nöbetçi meğersem oyuncağı bulmuş. Şeyin camın kenarına koymuş. Batman böyle parlamentonun camında oturmuş. Halde bir donu tutmuşlar yani. Dizlerini bükmüşler. Evet. Beni bekliyor.
4: Yani, Damlastan bölgesi de aslında parlamentonun olduğu Stockholm'de çok kalabalık turistlerin girdiği çıktığı filan yani değil mi?
5: Evet,
4: çok yoğun bir bölgedir Damlastan.
5: Ama, yani ama ona rağmen Christmas'ta demek ki herkes evde. Sadece uzaktan kiliseden koro sesleri geliyor. Saat 9 falan zaten hava kararlı 3 saat olmuş. Yani bir tek ikimiz varız yani öyle bir öyle bir saat. Neyse gece yine oğlumun yatağına o Batman'i koy. Şimdi bu yazabileceğimden daha iyi bir hikaye. Bazen böyle gelir yani. Bazen de aslında sadece bir siluet görürsünüz. O siluetin arkasındaki bütün hikayeyi siz hayal gücünüzle gerçekleştirir, tamamlarsınız. Demin anlattığım Muğla hikayesi, hani bu kitaba geri dönecek olursak. Sağ olsun beni iki gün boyunca Hüseyin gezdirdi. Bir sürü yere girdik çıktık. En sonunda Saburhane merkezdeki mahallesinde bir evinin bahçesinde hamam olan bir beyle tanıştık ve hakikaten kapıyı açınca hamam, yıllardır suları akmayan hamam, göbek taşının üzerine bütün o işte takunyaları bilmem tasları masları falan her şeyi dizilmiş şekilde bir biblo gibi duruyordu. Yani çok ilginç bir sahne ve bana çok böyle bir aziz bir hareket gibi geldi. Aziz öyküsünü biraz ondan dinlediklerim, biraz da hayal ettiklerim, hamamın bana düşündürdükleri, hayal ettirdikleriyle yazdım. Böyle oluyor yani, bence bir formül yok. Hani benim açımdan da yok. Yani hep her seferinde hani bir metot dedik ama metot burada sadece şu: ilham ve ekleme, git çık bul. Fotoğraf sana yardımcı olur. Çünkü bir şeyi kadrajlamak, odaklamak iyidir ama sen aynı zamanda da o fotoğrafı çeken kişi olmalısın ki o fotoğrafın önünü ve sonunu ve oradaki duyguyu da keşfedebilmiş ol ve onu da o zaman anlatırsın. İnsanlar burada o hataya düşüyorlar. Bir başkasının fotoğrafı üzerinden bir şeyler yazmaya da çalışıyorlar. Ya, tabii ki her metot çalışabilir çeşitli durumlar için ama siz aslında o kareyi odaklanma alanı olarak kullanırken onu çeken sizseniz, niye başka bir şey değil de onu çektiğinizi biliyorsunuz. O fotoğrafın dışındaki martı sesini, is kokusunu, o duvardaki yosun dokusunu da biliyorsunuz. Ondan sonra ona benzer başka hangi insanların o sokakta, mahallede yaşadığını da biliyorsunuz.
3: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik Son Dakika.
1: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
6: Parlak sayfalarına imza attığımız bir zaman dilimidir. Ordu millet olarak

Zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Büyük Millet Meclisimizin muhterem üyelerini ve ordumuzun tüm neferlerini bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır bu vatan uğruna, bu aziz millet uğruna ezanımız, bayrağımız, milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını şanla ve şerefle bu millet için döken tüm şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu sene aynı zamanda ordumuzun bir başka destanı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Suriye'de ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi de rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak sizlerin şahsında tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aynı şekilde Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının ve ailelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlu olsun diyorum. Değerli misafirler, bugün harp okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine aileleri ve komutanlarıyla birlikte bizler de ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzdan 807, Deniz Harp Okulumuzdan 271, Hava Harp Okulumuzdan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personel de bugün mezun olacak. Böylece 2016'dan bugüne harp okulları mezunu sayımız 1229'u misafir olmak üzere toplamda 22.540'a yükselmiş oluyoruz. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarımızdan başarıyla mezun olan tüm öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde ve yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Şehitlerimizin biricik emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bayrağımızda sembolleşen

0: değerlerimizi, devletimizin kuvvet ve kudretini şanına yaraşır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler şehit ve gazilerimizden devraldığınız peygamber ocağımızın sancağını sağda yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde barış için ittifak ve ittihat, bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli teğmenlerimiz, Bando Assubay Meslek Yüksek Okulumuzun öğrencileri, bu sabah tertip edilen törenle mezun oldular. Yarın da inşallah Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle kara, deniz ve hava astsubay meslek yüksek okullarımızda okuyan öğrencilerimiz diplomalarını alacak. Böylelikle bu sene meslek yüksek okullarımızdan 69'u misafir öğrenci olmak üzere toplam 2048 astsubayımız mezun oluyor. Bu evlatlarımızı da yürekten tebrik ediyor. Her birine yeni vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu sene aynı zamanda Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Kuruluşundan bugüne toplam 67.464 subay, assubay ve kursiyer subay üniversitemizin uhdesindeki askeri okullardan mezun oldu. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve assubay meslek yüksek okullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. İşte en son 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanemizde düzenlediğimiz Teknofest Mavi Vatan'da kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz teknolojileri bir kez daha gururla izledik. Savunma Sanayi Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır. Sevgili teğmenler, ordumuzun saflarına katılacak siz evlatlarıma Gazi Mustafa Kemal'in şu sözlerini özellikle aktarmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir. Bir, millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır. Evet, ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde milli iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet heyecanı yaşayan siz genç teğmenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum. Misafir öğrencilerimize de aynı şekilde başarılar diliyor. Memleketlerine bizlerden selam götürmelerini hasreten rica ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin yönetim kadrosunu ordumuza ve devletimize kazandırdıkları bu değerler için kutluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
3: Yayında.
2: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Evet değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Radyo Sputnik'te de canlı olarak dinlediniz. Erdoğan'ın konuşmasında elbette bugün yaşanan Akdeniz'deki facia vardı. Girne'den Mersin taşucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde biliyorsunuz 7 kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk olarak bu olaya değindi ve milletimize, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz. Tüm imkanlar seferber edildi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına terörle mücadeleye de değindi konuşmasında ve sürdürülen Türkiye'nin sürdürdüğü harekatlara değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütlerine çelikten yumruk indirdik dedi. Şehitleri yad etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Kara Harp Deniz ve Harp Okulu'ndan toplam 1276 teğmenin bugün diplomalarını alacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim destanlarımız yalnızca kanla değil şanla, şerefle yazılır dedi. Ülkemizde, hudutlarımızda, bölgemizde, yurt dışında yapacağınız vazifelerle devletimize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli hizmet hizmetlerde bulunacağınızdan eminim diye seslendi. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki öğrencilere ve başarılar diledi. Bu sene Milli Savunma Üniversitesi'ne 120 bin başvurunun olduğunu dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz sonrasına vurgu yaptı. Ordumuzu yıpratmaya çalışıyorlardı. Bugün en güçlü dönemini yaşıyor diye konuştu diyelim ve saat başına gidelim. Bülten'de buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Girne'de batan feribotta bilanço ağırlaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemiden kurtulan yolcular korku dolu saatleri anlattı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek. Ayrıntılar bültenimizde. Evet, Akdeniz'de can pazarı yaşanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere saat 12'de hareket eden yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Çalışmaları yerinde takip eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel 237 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 23 kişiyi de arama çalışmaların sürdüğünü aktardı.
2: Çok hızlı şekilde müdahale edildi. Birden çok hastanede şu anda tedavi altında hastalarımız var. 7 insanımızı kaybettik maalesef. 237 insanımıza sağ olarak ulaştık. Ama henüz ulaşamadığımız da 23 insanımız var. Çok yoğun olarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bulundukları, yani geminin battığı yerdeki deniz derinliği 500 metrenin üzerinde. Dolayısıyla daha yüzeye yakın yerlerde şu anda çalışma yapılıyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaşanan deniz kazasında geminin tamamen batarak 514 metre derinliğe indiğini duyurdu. Kurtarılan 161 yolcudan 76'sının aileleriyle buluştuğunu dile getiren Arıklı, kesin batış nedeninin ise kara kutunun bulunmasıyla ortaya çıkacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne'li limanından ayrılan 267 kişinin bulunduğu geminin alabora olmasıyla kendi imkanlarıyla kurtulan yolcular yaşadıklarını anlattı. Gemide bulunan görevlilerin can yeleklerini giymeleri yönünde herhangi bir uyarıda bulunmadığını kaydeden yolcu, geminin su almaya başlamasının ardındansa yeterli tahliye hazırlığı yapılmadığını öne sürdü. Geminin ön tarafı patlayınca görevlilerin hemen çıkıyoruz diyerek yolcuları arkalarında bırakıp koştuğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Gündeminde Akdeniz'de yaşanan bu facia vardı. Kıbrıs'taki feribot faciasında kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çalışmalardan olumlu haber almayı ümit ediyoruz dedi. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılındayız. Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk adresi de bugün elbette atanın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'e, atanın huzuruna çıktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı.
3: Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük zaferin 104. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Ruhun şad olsun.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurduğu komite ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Savunma sanayi alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve terörle mücadelede müşteri çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar masada olacak. Diyarbakır'da ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir diyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli birlik ve kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğinin altını çizdi. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Gündem Özel tekrar yayını. Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Gündem Özel başlıyor.

0: Radyo Sputnik'ten herkese merhabalar efendim. Bugün takvimler 30 Ağustos'u gösteriyor. Bir milletin yalnızca bir savaşı değil, bağımsızlığını, geleceğini ve kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığı gündeyiz. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki 2 saat dilimi boyunca 30 Ağustos'u konuşacağız. Büyük zaferi konuşacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanında Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
1: Fethi Yılmaz.
0: Ve yine Radyo Sputnik'in en iyi gazetecilerinden, en sevilen isimlerinden.
2: Teşekkür ediyorum Güçlü Özgan.
0: Efendim, dediğim gibi önümüzdeki 2 saat zaman dilimi içerisinde sizlerle 30 Ağustos'u konuşacağız. Zafer Bayramımızı konuşacağız ve yine değerli konuklarımız da bizlere eşlik edecek. Sizler de bayrama dair mesajlarınızı 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan bizlere yollayabilirsiniz. Bundan tam 104 yıl önce büyük taarruzun ardından gelen 30 Ağustos zaferi. Yokluk içindeki bir ülkenin inancının, cesaretinin ve özgürlük iradesinin tarihe yazılmış en güçlü sayfalarından biri oldu. Ve işte biz bugün o zaferin ışığında bir kez daha hatırlıyoruz. Bağımsızlık bir milletin en büyük mirasıdır ve Cumhuriyet de işte o mirasın geleceğe bırakılmış adıdır. Başta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyoruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyoruz. İşte şimdi 30 Ağustos'un izinde bir milletin yeniden ayağa kalkışının, büyük bir milli mücadelenin ve unutulmaz bir zaferin hikayesine hep birlikte bakacağız. Hazır mıyız?
1: Tabii ki.
2: O halde çok iyi hazırlandım kendim.
0: O halde ilk sözleri size bırakıyorum.
1: Güçlü Özgan, önce ben mi alayım?
2: Önce sen başla.
1: Tabii ki öncelikle tüm yurttaşların Zafer Bayramı kutlu olsun. Şimdi program açılışında o 1994 yılında çekimleri başlayan Kurtuluş filminin ve müziklerinin Muammer Sun'un yaptığı o eserle başladık. 5. bölümün son sahnesi, o büyük taarruz sahnesi. Tabii orada şöyle bir şey var. Aslında atla çıkmıyorlar Kocatepe'ye Mustafa Kemal. Yürüyerek çıkıyorlar bayağı bir. O tabii orada bir film gereği böyle bir düzenleme yapılmış. Ve yürüyerek çıkışı sırasında da yine o böbrek ağrısı, kronik böbrek ağrısı devam ediyor. Bir süre sonra o böbrek ağrısı işte bitti, artık kurtuldum diye anılarında da geçer, hatta yazarlar, ama tabii kurtulmasının nedeni artık böbreğin iflas etmesidir tamamen. Hı hı. Tamamen böbrek öldüğü için. Böyle bir sahneyle başladık. Şimdi tabii o müziği de dinleyince insan ister istemez böyle gözlerini silmeden de edemiyor.
0: Kilenmemek mümkün değil.
1: Öyle. Yani çok hüzünlenirsiniz, acı duyarsınız, birini kaybedersiniz, gözyaşı dökersiniz. Ya da çok mutlu olursunuz, sevinç içinde sevinçten gözyaşı dökersiniz. Ama çok istisnadır yani gururdan gözlerinizin yaşarması. Bizim öyle bir tarihimiz var, öyle bir lider, öyle bir başkomutanımız var. O yüzden gururdan gözlerimizin yaşardığı, gururdan gözlerimizi sildiğimiz bir gündeyiz. Herkese, tüm yurttaşlara tekrardan Zafer Bayramı, bu büyük zafer kutlu olsun. Biz bu zaferin öncesini, sonrasını konuşacağız. Konuklarımızla birlikte konuşacağız. Sadece Türkiye hattını değil, Yunanistan'da neler oldu, Fransa, İngiltere, biraz onlardan da, hatta Almanya. Onlardan da bahsedeceğiz. Açılışı böyle yapmış olayım.
2: Evet, ben de şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Unutuyoruz çünkü. Yani özlemek ve anmak önemli elbette ama herhalde hani o cümleyi bir kez daha kurmanın, ben tekrara inanırım, yayınlarda da hep konuşuruz bunları. Yani en çok özlemek, anmak evet, ama en çok anlamaya ihtiyacımız olan dönemlerdeyiz. Sadece bugün için söylemiyorum bunu. 38 son, Mustafa Hoş buna sık sık gönderme de yapar. 1938 sonrası için aslında o anlama isteği ya da anlama motivasyonunu hep hissettik, olması gerektiğini hep hissettik o süreçleri. Şunu da hatırlamak gerekiyor. Bu büyük başarıyı, bu büyük zaferi bu ülkeye armağan etti. Tek başına değil elbette Mustafa Kemal. Ama bütün bunları yaparken o gün, yani o büyük taarruzun gerçekleştiği gün başkomutandı. O başkomutanlık sıfatını alırken de mecliste kendisine neler söylendi, ne oldu, ne bitti, onları evet, da konuşuruz da. Şunu unutmamak gerekiyor. Kendi yaşımızda, yani ben işte 50 yaşındayım dinleyicilerimiz. Şu 41 yaşındaydı bütün bunlar evet, yaşanırken. 41 yaşındaydı. Hani kendi 41 yaşımızı ya da şu an işte 41'den daha küçüksek dinleyen dinleyicilerimiz açısından söylüyorum, kulağı bizde olan. Bütün bu zaferin, bu büyük zaferin yaşandığı gün Mustafa Kemal'in 41 yaşında olduğunu unutmayalım. Tabii. Nasıl bir dehayla karşı karşıyayız, nasıl bir armağan var, nasıl bir armağan bu topraklara, bunu hatırlamak açısından önemli bir detay diye düşünüyorum.
1: Tabii Çanakkale'de 34 yaşındaydı. Yani, daha da geriye gidebiliriz. Hani,
2: tabii. Libyalar, Filistin değil mi?
1: Tabii. Daha da geriye gidebiliriz. Ya şöyle Güçlü Özgan, Selim, mesela biz buradaki Kurtuluş Savaşı'nı, yani şimdi Kurtuluş Savaşı da çok demeyin diyorlar ama Kurtuluş Savaşı'dır adı efendim. Çünkü doğrudan
2: zafer ve teyyareydi eskiden ilk onu
1: bayramı. Onu dinleyeceğiz senden. Çünkü Gazi, yani Atatürk bizzat kendisi not alırken çiziyor. İstiklal mücadelesi üstünü çiziyor. Kurtuluş yazıyor. Kendi notu. Yani kendi notunu da herhalde bu ülkenin kurucusu. İşte büyük taarruzdan bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili hem kitap yazanlar da yayınımıza dahil olacaklar. Ve gerçekten en yakınındaki arkadaşlarıyla mücadele ederek, çünkü istemiyorlar, yani hani olamayacağını düşünüyorlar, onlarla da mücadele ederek, karşı çıkarak bir anlamda
2: yani şunu, bu zafer. Yani son dönemde çok tartışılıyor senin söylediğin bu kavram, yani kurtuluş mu, İstiklal Savaşı mı? Yani görmek gerekiyor bunu, emperyalizmden kurtuluş. Evet. Ve teslim olmuş bir Osmanlı'dan kurtulur. Teslim olmuş olan.
1: Evet.
2: Yani bunu böyle konuşmayacaksak değil mi?
1: Tabii ki.
2: O zaman ne dedik? Hani anlamaya ihtiyacımız var dedim ya, özlemek ve anmaktan daha çok. Bu şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: O halde bunu bize çok güzel konuşacak, anlatacak bir isim şu anda hattımızın hemen diğer ucunda. Hiç bekletmeyenden hemen alalım. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Hüsnü Bozkurt yayınımızda. Sayın Bozkurt, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sağ olun, iyi yayınlar, bayramımız kutlu olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu Zafer Bayramı'nda sizinle olmak bizim için de çok anlamlı. Sorularımız olacak ama öncesinde bu güzel, önemli günle ilgili mesajınızı alalım sizin.
3: Evet, bugün Fatih Rıfkı Atay'ın ağzından söyleyelim o zaman. Diyor ki, nemiz varsa, hür vatandaş olmuşsak, bağımsız bir devlet kurmuşsak, bu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını hissediyorsak, vatanımızı batının, kafamızı ve vicdanımızı doğunun sultasından kurtarmışsak, hatta belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Ah Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, kalan ömrümce sana bugünün, bu zaferin sevincini ödeyebilmekten başka bir şey düşünmeyeceğim. Fahri Rıfkı Atay Çankaya'da 30 Ağustos'u böyle anlatıyor. Evet. Tabii 29 Ağustos'tan 30 Ağustos'a bağlayan gece, Büyükada vapurunda ve Büyükada'da neler çektiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın bütün karargahıyla birlikte esir alındığını haber veren Rum Gaca gazetelerin İstanbul'da nasıl Rumlar arasında büyük bir coşkuyla karşılandığını, Büyükada Yat Kulübü'nde nasıl büyük bir balo verildiğini, Büyükada'daki bütün Türklerin Büyükada sokaklarından kovulduğunu falan anlatıyor. Ve sabah ilk vapurla, vapurun bir köşesine sinerek büyük bir yeis içinde köprüye indim. Köprüden baktım, Allah Allah, bu sokaktaki insanlar hangi muhipler cemiyetinin insanları ki, bütün Türkler utançlarından evine mi girdiler, bu sevinç, bu kucaklaşmalar, bu alkışlar, bu sarılmalar nedir diye sordum. O zaman haber geldi ki, meğer bütün karargahıyla birlikte esir olan Mustafa Kemal Paşa değil, Yunan Başkomutan Trikopis'miş, ordumuz Yunan'ı yemiş, İzmir'e doğru gidiyormuşuz diyor ve devam ediyor. Ben bütün ömrüm boyunca ordular ilk edildiğiniz Akdeniz'dir diyen günlük emri okurken duyduğum sevinci, duyduğum heyecanı ve duyduğum duyguyu hiçbir şiirde, hiçbir edebi metinde hissetmedim diyor. Yani karımca 30 Ağustos zaferini bundan daha güzel anlatacak satırlar yazmak zordur. Ne desek azdır. Hakikaten 104 yıl sonra bugün de bu vatanda yaşayan herkes, yani Beştepe'deki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Konya'daki Hüsnü Bozkurt'a ya da Sputnik Radyo'da çalışan Caner kardeşimden sokaktaki simitçiye, köşedeki taksi durağında müşteri bekleyen taksi esnafı, şoför esnafına kadar bütün 86 milyon yurttaş, evet neyimiz varsa bir vatandaş gibi dolaşıyorsak, bu denizlere bizim denizimiz, bu topraklara ana bağrımızın sıcaklığı diye bakıyorsak, hatta belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferimize borçluyuz. O zaferi bu millete ve bize armağan eden başta ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye kahramanlarımız, aziz şehit ve gazilerimiz, ki kadınlarımız vardır. Gördes'i makbul eden, Ilgaz Dağları'nda donarak ölen Şerife Bacı'ya, Emir Ali Ayşe'den Kara Fatma'ya, yani 3 yıl İnebolu'dan cepheye cephane taşıyan çocuklarının battaniyesini top mermilerinin üzerine örten Türk kadınlarına, Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922 sabahı mevziye cephane sandığı taşırken vurulup şehit düşen Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü'ye kadar 8 yaşında. Hepsi işte bugün bu programı Sputnik Radyo'nun izleyicilerine ulaştıran, siz ve biz böyle konuşabilelim diye canlarını feda ettiler. Onlara şükranla doluyuz ve dediğim gibi tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanından en genç birkaç aylık bebemize kadar 86 milyon bütün yurttaşımız her gün o kahramanlara, bu vatan, bu topraklara diyor vatan yatan aziz şehit ve gazilerimize, onları bir araya getirip düzenli orduyu kuran ve emperyalist işgale işbirlikçilik yapan hain padişah ve onun hükümetine bu vatanı bırakmayan büyük Atatürk'e ve onun Kemalist devrimcilerine herkes her gün şükranla teşekkür etmelidir. Evet.
0: O kadar güzel konuştunuz ki.
1: Üstüme hiç Fethi Yılmaz, ben hiç kesmek istemedim. Çünkü öyle bir gündeyiz ki böyle her konuşmada, her tarihe dair gönderme yaptığımızda ister istemez tüyleri diken diken ederek dinliyoruz ya da hala işte zafere dair yeni işte daha yeni 5. Kafkas tümeninde şehit olan 63 askerin yeri daha yeni tespit edildi. Ya. Ya, aradan 104 yıl geçti. Selim Erdoğan harp coğrafyası.
3: Evet. Onunla yani müthiş bir iş yapıyor.
1: Evet.
3: Bu vesileyle Sputnik Radyo'dan ona ve arkadaşlarına da şükranlarımızı gönderelim. Evet.
1: Peki biz şimdi zafere dair zaferi anlatıyoruz, büyük taarruzu anlatıyoruz, oradaki gelişmeleri neler olduğunu gün be gün anlatıyoruz, gün boyunca da radyoda bununla ilgili yaptığımız haberler de devam edecek. Dünyada, yani o dönemde Yunanistan'da ne oldu? İngiltere'de ne oldu? Çünkü bugün burayı sanki biz kendi tarihimizde biraz boş bırakıyormuşuz gibi. Boş bırakınca yerini yalanlar dolduruyor sanki, yalanlar, değil mi Sayın Bozkurt? Mesela neden işte tek kurşun atmadan diyen var. Hatta biraz önce Güçlü Özgan'la birlikte de konuştuk. Yani biz Kurtuluş Savaşı diyoruz. Çünkü bir kurtuluş, ama buna dair itirazlar var. Siz Yunanistan, Fransa, İngiltere ve buradaki bu Kurtuluş Savaşı ya da İstiklal Mücadelesi tartışması, ona dair neler söyleyeceksiniz?
3: Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Sputnik Radyo'ya teşekkür ediyorum tabii. Bu anlamlı günde böyle anlamlı bir program yaptığınız için sizi ve bütün ekibinizi kutluyorum. Şimdi İngiltere'de, Yunanistan'da neler oldu anlatacağım. Hindistan'da neler oldu, Pakistan'da neler oldu söyleyeceğim, ama önce şunu söylemeliyim. Bakın, bugün 30 Ağustos 2026.
1: Evet.
3: Tam 104 yıl oldu. Türkiye'nin gündemine bakalım. Ne konuşuyoruz? Her yerde 40 yıldır devlete isyan etmiş, devlete isyan etmiş bir takım asilerin, bunların tam karşılığı vatan haini asidir. Yani aynı asiler tıpkı 106-107 yıl önce 1919'da 1920'de Anadolu'nun her yerinde isyanlar çıkarmışlardı. Bakın bizim 1. ve 2. İnönü'de düzenli ordumuzun Yunan ordusunu durdurmasından sonra 10 Temmuz 24 Temmuz 1921'de yani Ocak 21 ve Nisan 21'de 1. ve 2. İnönü'de durdurduktan sonra Yunan'ı, Yunan tekrar ilerlemeye başladığı Temmuz ayında 10 Temmuz ile 24 Temmuz 1921 arasında Kütahya Eskişehir muharebelerinde ordumuz tutunamadı Yunan ordusu karşısında. Neden tutunamadı biliyor muyuz? Bunu bilen yok. Yani neden kurtulmuşuz? Arkasında koskoca Osmanlı vardı diyen zır cahil bir insanlar topluluğuyla muhatabız maalesef. Zır cahil diyorum çünkü tarih bir bilimdir. Yani bunu okumuyorsanız, öğrenmiyorsanız ya da adının önünde profesör yazan ya da kafasında dondurmacı gibi fesle dolaşan bir takım geri zekalılardan tarih öğreniyorsanız bu yazıktır, günahtır. Yani bu bilime aykırıdır, akla aykırıdır, tarihin gerçeklerine aykırıdır. Bırakın onu, hepsini bir yana bırakın. Ya o 8 yaşında Ömeroğlu Hüsnü'nün ruhunu azap içinde bırakır ya. Bu olabilir mi? Yani insan kendi tarihine, kendi vatanını vatan yapan, topraklarını vatan yapan insanların ruhlarına nasıl hakaret edebilir? Bunlarla uğraşıyoruz. Bakın aynı şey dediğim gibi. Niye biliyor musunuz? 10-24 Temmuz 1921'de Yunan ordusu karşısında Türk ordusunun tutunamama nedeni. Çünkü o arada hem Çerkezetem isyanı olmuştur. Oraya birlik kaydırılmıştır. Hem Bodur, Cerede ve Yozgat isyanları olmuştur. Bozok isyanı. Oralara birlik kaydırmak zorunda kalınmıştır. Yani henüz bakın 30 Ekim 1918 Mondros'tan sonra dağıtılan, elinde sadece iki kolordu kalan Anadolu'daki Kemalist devrimciler yeni toparlamaya başladıkları düzenli orduyla işgalci İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların maşası olarak Batı Anadolu'dan başlayıp ta Eskişehir'e kadar gelmiş olan, İzmir'den başlayıp 15 Mayıs 1919'da 1921 Temmuz'unda Eskişehir'e, Kütahya'ya kadar gelmiş olan düşmanla mücadele ederken aynı zamanda İşte düşmana intikal eden Çerkezetem kuvvetleriyle aynı zamanda Bolu'da, Gerede'de, Yozgat'ta her yerde çıkan padişah yanlılarının ve İngilizlerin teşvikiyle, yani işgalcilerin teşvikiyle çıkan dinci gerici isyanlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için ordu tutunamamıştır ve Mustafa Kemal'in emriyle 100 kilometre geriye çekilmek zorunda kalmıştır. Nereye? Polatlı'da Haymana arasında Sakarya Nehri'nin kıvrım yaptığı Sakarya Dirseği denilen alana çekilmek zorunda kalmıştır. Ve orada 5 Ağustos günü Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından
1: Başkomutan
3: ilan edilmiştir. Meclis yetkilerini almıştır. 7 Ağustos'ta Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlamıştır. 2 hafta içinde yani 7 Ağustos'tan 23 Ağustos'a sadece 15 gün içinde sevgili Sputnik Radyo izleyicileri olabildiği kadar o 100 kilometre geriye çektiği, yani 24 Temmuz'da, yani sadece bir ay önce 100 kilometre geriye çektiği orduyu takviye etmeye çalışmıştır. Bu arada söyleyelim, o orduya gelip %40'ı padişahın Yunan ordusu hilafet ordusudur yalanına inanan %40'ı firar etmiştir silahlarıyla. Bütün bu zorluklarla Sakarya Meydan Muharebesi, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça düşmana terk edilemez denilen, diyen Mustafa Kemal'in dünya harp literatürüne giren stratejik doktriniyle her alanda adım adım mücadele eder. 22 gün 22 gecede, yani 13 Eylül'de Yunan'ı Sakarya'nın batısına atmıştır. Öylelikle bir yıl kazanmıştır. O bir yılda 1683 ikinci Viyana'dan tam 239 yıl sonra arkadaşlar, ilk defa 204 bin kişilik iyi kötü donatılmış ve eğitilmiş bir orduyla büyük taarruza, ilk defa bir taarruz savaşına kalkmışızdır. Yine Mustafa Kemal'in dahiyane taarruz planıyla Yunan ordusunun en güçlü olduğu güney cephesi sadece 2 günde 28 Ağustos'ta yarılmıştır. Yunan ordusunun arkasına düşülmüştür. 28 Ağustos akşamı Yunan ordusu çembere alınmıştır. 30 Ağustos'ta da Dumlupınar'da kesin zafer kazanılmıştır. Şimdi bu zaferi biz çocuklarımıza anlatmayacaksak neyden kurtulmuşuz? Arkasında koskoca Osmanlı İmparatorluğu. Hangi Osmanlı İmparatorluğu var be Yusuf Bey? Ne Osmanlı İmparatorluğu var? Osmanlı İmparatorluğu 1683 ikinci Viyana'dan itibaren 239 yıl yenile gerileye 10 Ağustos 1920'de Anadolu'nun ortasında 150-200 bin kilometre kare egemenliği olmayan, sadece Karadeniz'e sahili olan bir kara parçasına sıkıştırılmış ve İngiliz Başbakanı Türkleri Anadolu'dan Asya steplerine sürüp orada yok edeceğiz demiş. Adam kalkmış, ya işte neyden kurtulmuş. Evet, 30 Ağustos tam anlamıyla Kurtuluş Savaşı'nın zaferidir. 9 Eylül sadece İzmir'in değil, Anadolu Türkü'nün ırzının, namusunun, onurunun, geleceğinin kurtulduğu gündür. 11 Ekim Mudanya, ilk defa Düvel-i Muazzama denilen İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinin karşısında Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın ilk defa bir masadan, bir mütareke masasından Türk milletinin başı dik gururla kalktığı masanın tarihidir 11 Ekim 1922 ve 24 Temmuz 1923'te ilk defa Karlofça'dan, 1699 Karlofça'dan itibaren ilk defa uluslararası bir anlaşma masasından 10 devleti kendi şartlarına razı ederek büyük bir zaferle kalktığımız Lozan'ın yıl dönümüdür. Bu böyle bir günde olmamış. Biz hem bağımsızlık savaşımızda, kurtuluş savaşımızda hem emperyalist işgalcileri vatanımızdan kovduk. Onların maşası Yunan ordusunu vatanımızdan kovduk. Onlara işbirlikçilik yapan hain padişahı, onun hükümetini ve 600 yıllık Türk milletinin egemenlik hakkını gasp eden, egemenlik hakkını gasp eden ve Türklükle alakası olmayan, Türk'ü etrakı bir idrak diye 400 yıl aşağılayan Osmanlı Hanedanı denilen hanedanın diktasından kurtulduk ve bağımsız bir cumhuriyet kurduk. İşte bunların hepsini o 30 Ağustos günü Dumlupınar'da kazanılan zafere borçluyuz. Bu zafer, yani inanın Mustafa Kemal öyle diyor 30 Ağustos günü ordulara yazdığı telgrafta, Türk milleti size güvenmekte ve geleceğine güvenle bakmakta haklıdır. Milletimizin alnını hak ettiniz diyor. Milletimizin alnını hak ettiniz. Niye? Çünkü savaşan ordu Büyük Millet Meclisi ordularıdır. O Büyük Millet Meclisi ki 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra hiç kapanmamıştır. Savaşın en yoğun olduğu, Polat dönlerine çekilip top seslerinin Ankara'dan duyulduğu zaman bir takım mebuslar, vay efendim Sivas'a gidelim, Kayseri'ye gidelim dediği zaman Tunceli'li Diyapa çıkmıştır kürsüye, ben buraya vatanın ırzının namusunu kurtarmaya geldim, kim Sivas'a Kayseri'ye gitmek diyorsa önce alnından ben vururum demiştir. Böyle kurtarıldı bu vatan.
4: Gündem Özel tekrar yayını.
1: Peki Sayın Bozkurt, hiç kesmeden çok da bütün hem dışarıda neler olduğunu hem burada neler olduğunu da çok iyi özetlediniz. Onu katıldığınız için.
3: İngiltere'de Lloyd George hükümeti düşmüş.
1: Evet.
3: Lloyd George'un siyasi hayatı bitmiştir. Yunanistan'da Kral Konstantin kaçmak zorunda kalmış. Yunanistan'da hükümet düşmüş, bitmiştir.
1: Evet.
3: Hindistan'da Gandhi, Pakistan'da Jinnah, hareketlerini başarıya ulaştırmış İngiliz sömürge yönetimleri sona ermiştir. Büyük Britanya İmparatorluğu, ki o güne kadar üzerinde güneş batmayan imparatorluk, bütün Asya sömürgelerini kaybetmiştir bizim zaferimizden sonraki yıllar içinde. Afrika'da 50'nin üzerinde bağımsız devlet kurulmuştur. Emperyalizm, İngiltere yenilebilir duygusunu Mustafa Kemal ve Türk ordusu dünyaya verdiği için. Onun için dünya tarihinin akışını değiştirmiştir bizim 30 Ağustos zaferimiz. Sadece bizim değil, dünya tarihinin, dünya mazlum milletlerinin kaderini değiştirmiştir. Onlara moral vermiştir. Onlara demek ki emperyalizm yenilebilir bir duygusunu vermiştir. Evet, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Sayın Bozkurt. Çok teşekkürler katıldığınız için.
3: Olsun diyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
3: Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Evet, Sayın Bozkurt'un konuşmalarından 30 Ağustos bize ne söylüyor, ne anlatıyor? Aslında bunu anladık. Hani sadece biz bir geçmişte yaşanan asgari bir siyasi zaferi kullanmıyoruz. Bugün hala bizim için 30 Ağustos'un çok büyük mesajları olduğunu anlıyoruz. Hem siyasi hem toplumsal olarak mesajları olduğunu anlıyoruz.
1: Tabii şundan dolayı biraz sorma ihtiyacı duydum. Yani dışarıda diğer konuklara da sormayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey gibi görülüyor. Güçlü Özgen değil mi? Mesela İngilizler tek kurşun atmadan İstanbul'u hani bir yerde boşluk, biraz boşluk yok orada ama çok anlatılmayınca orayı yalanla dolduruyorlar.
2: Ben
1: mesela,
2: de tam oradan başlayacaktım. Yani gerçekler ortadayken, tarihsel gerçekler ortadayken böyle o gerçekleri eğip bükmeye çalışmanın da hiçbir anlamı yok.
1: Tabii
2: tam
1: mesela,
2: da buna gidiyor yani.
1: Tam da dediğin gibi şöyle işte Yunan tarafında, yani İtilaf devletlerinin arasında tam böyle homojen bir evet biz Türkiye'yi işgal edelim falan diye de bir şey yok şu anlamda. Böyle bir tablo var ama birbirlerinin kuyularını da kazıyorlar sürekli. Mesela Yunanistan'da Türkiye'yi işgale başladıktan sonra, İzmir'den ilk çıkarmayı yaptıktan sonra hemen sonrasında 1920 yılında Kral Venizelos gidiyor. Yerine gelen Konstantin devam ettiriyor tabii ki bu işgali ama bu itilaf devletleri arasında ciddi bir tartışmaya da neden oluyor. Çünkü Konstantin'in eşi Sofia Alman Kaiser'inin kız kardeşi. O yüzden haliyle itilaf devletleri arasında ciddi bir tartışmaya neden oluyor. Bu çünkü Alman Kaiser'inden sonra en fazla nefret edilen isimlerin başında Konstantin var ki savaş sırasında tarafsız kalması için bayağı da çaba harcamış Venizelos hükümetinin. Şimdi böyle bir tablo da var o yüzden.
2: Tabii öte yandan buna katılıyor. Yani İtalya ve Fransa'dan aldıklarımız var o dönemde, Rusya'dan gelen para sonrasında.
1: Tabii. Yani ya şöyle de düşünüyorlar işte, ya.
2: Bilinmiyor diyorum yani o gerçek.
1: Evet. O işte bunu mesela anlatı daha oturuyor. Mesela işte Fransa Ankara Anlaşması 1921'de anlaşma yaptı ve silahlarını bırakarak çekildi falan. Ya Fransa öyle durup dururken çekilmedi. Yani 15 bine yakın insanını, askerini kaybetti. Ve o zaman iktidarda olan başbakan Braid'di yanlış hatırlamıyorsam. Ve barış vaadi, bundan sonra barış gelecek. Çünkü biz 10 yıldır savaşıyoruz. Yani Balkan Savaşı'ndan bu yana. Bunlar savaşma dönemi çok daha geriye gidiyor. Haliyle böyle İngiltere ile falan araları falan çok iyi değil yani. Fransa'nın şöyle bir tehdit de var. Şimdi Almanya Versay Anlaşması yapılmış ki Versay Barışı deniliyor ona ama savaş getiren barış denir o Versay Barışı'na. Alman askerleri tabii benzer bir tabloda hepsi ama Almanya'da da paramiliter gruplar çıkmaya başlamış. Yani hani Kuvayi Milliye gibi demeyeceğim ama o benzeri bağımsız ve 30 binden fazla bir askeri yapı oluşturmuş bu. Ordunun dışında Polonya ile savaşmışlar. Bunlar hep yani bu işgal dönemi yani Türkiye'de bunlar olurken Avrupa'da bunlar oluyor ve bu 35 bin kişi Belçika sınırına gelmiş. Fransa korkuyor. Almanya'dan aldığı bir savaş tazminatı var. Onu almaya çalışıyor, alamıyor. Tekrar savaş çıkmasın diye hükümet artık savaş çıkmayacak ve öte yandan da Türkiye'deki işgal nedeniyle sürekli Fransız askerlerinin tabutları gidiyor. Yani böyle kara kaşımıza, kara gözümüze çekilmediler. Hı hı. Orada gerçekten Maraş'ta, Çukurova'da, Antep'te, Urfa'da ciddi çatışmalar oldu. Ve oraya Mustafa Kemal'in doğrudan görevlendirdiği askerler var. Yüzbaşı rütbesinde, binbaşı rütbesinde. Ve orada halkı örgütlüyorlar. tam bir işte o Kuvayi Milliye dediğimiz ve orada ciddi çatışmalar oluyor. 15 bin insan az mı yani? Ha, bu kimi kitaplarda 5 bin ile 7 bin arasında geçer. Hı-hı. Kimisinde 8 bin ile 15 bin arasında geçer. Çünkü başka kendi askerleri dışında, daha çok tabii asker diyorum ama sömürgelerinden getirdikleri, Senegal'den vesaire getirdikleri askerler 15 bin. O yüzden adamlar artık çıkmak zorunda kalıyor mecburen. Silahlarını da bedavaya vermiyorlar. Bir taşıma maliyeti var. Hı. O maliyet yerine parasını veren Mustafa Kemal'e tabii, veriyor.

0: Bunlar hiç konuşulmaz ki, o birazdan anlatırız o meseleyi ve tüfek satın alınıyor. İtalya'nın tabi burada asıl önemi silah alımından ziyade Ankara hükümetinin, Ankara yönetiminin yurt dışındaki mali operasyonlarının bir tür üssü haline geliyor İtalya. Bunları da hatırlamak gerekiyor. O yüzden söylüyorum, ondan anlatıyorum. Yani Rusya üzerinden bir yardım geliyor. Evet. Diğer ülkelerden de evet geliyor o yardım. Fransa'dan mal almak gerekiyor. Yani silah, ateş gücünü tahkim edebilmek için. İtalya'daki bankalarda o paralar bozduruluyor, altınlar bozduruluyor. Böyle çok enteresan bir sistem de. Bunlar da çok konuşulup çok anlatılan dönemler değiller. Mesela ama yine Fransa'dan alınan silahlara bakıyoruz. Yani çok böyle atla deve değil, 1500 hafif makine, hiç yok tane. Sıfırdan daha iyidir. Hani derler ya, sıfır birin ne kadar önemli olduğunu ancak sıfır hiçbir şey olan aynen o bilir. 140 motorlu araç alınıyor. Taarruzun başında da işte zaten bunlar bir şekilde kullanılıyor o süreçte. Yani Batı emperyalizmi de aslında
1: bölük pörçük, bölük o pörçük anlamda.
0: Kafalar
1: ve,
0: da karışık.
1: Ve Gazi Mustafa, işte şimdi bunu Mustafa Kemal bunu Mustafa çok iyi kullanıyor.
0: Heh, tam bu işte.
1: Ya şimdi mesela İtalya zaten hani İzmir Yunanlılara verildiği için çok bu anlamda hani küsmüş, şey yapmıyor. Yani çok itilaf devleti, bir bütünlük halinde hareket etmiyorlar. Şimdi mesela çıkarma yapıldığında halka en iyi davranan tabii ki bir emperyal, işte o Akdeniz ve Antalya civarına çıkartıyor ama
0: İtalyanlar.
1: Halka, tabii İtalyanlar. Hı. Halka kötü davranmıyorlar. Hatta hastane gemisi gönderiyorlar. Orada tedavi vesaire, hı hı, ediyorlar bu anlamda. Şimdi memnuniyetsizler bu durumdan. Çünkü İngiltere daha baskın. Mesela o tek kurşun, İstanbul tek kurşun atılmadan terk edildi diyorlar ya. Hı hı. Neyle atacaktı? Şimdi Harrington'ın, General Harrington, o zaman İstanbul'un, bunlar komiserlik kuruyorlar, hı hı, çünkü bir de hepsi kendilerinden bağımsız komiserlikler kuruyorlar. Mesela İstanbul'da işgalci sadece İngiltere yok. İngiltere daha merkezi, hani Suriçi dediğimiz İstanbul'un daha merkezi yerde İngilizler var. Bakırköy tarafında Fransızlar var. Karşıda Üsküdar Kadıköy tarafında İtalyanlar var ki o yüzden zaten silah kaçırma işi oradan daha rahat oluyor. Çünkü bir memnuni, yani bir topyekün böyle bir şey gibi itilaf devletleri ve bunlar Türkiye'ye değil, aralarında da sürekli çekişiyorlar.
0: Bir de özür dilerim bölüyorum da, yani İstanbul işgali ve yani tek silah atılmadan karşıda çok böyle, hani işgalciler açısından söylüyorum, çok da böyle namuslu savaşan askerler ya da komutanlar yok ki. Yani ya
1: tam onu
0: 16 Mart 1920, bu Türkiye'nin unutmaması gereken, evet, bir 16 tarihtir. Şehzadebaşı Karakolu baskını. Yani o baskında
1: resmi işgal,
0: sabaha karşı 5.45'te bir karakol basılıyor. Silahsız askerler şehit ediliyor orada. Hani dedim ya, savaşın da bir namusu vardır. İşte Şehzadebaşı Karakolu baskınını, o tarihi hatır, yani o işgal sürecini, ki bence İstanbul'un yani bir başkent yıllarca 4 yıl işgal altında.
1: Yaklaşık 5 yıl
0: yaklaşık işgal altında kaldı ve biz herhalde unutmak istiyoruz bunu. Hatırlamıyoruz çünkü o dönemler ne, yani tabii ki yapılıyor, yazılıyor ama
1: daha yeni yeni güçler yeni, hani katkı verim daha yeni yeni İstanbul'un işgaline dair.
0: Ama bu Şehzadebaşı baskını hatırlanmaz yani.
1: Şehzadebaşı fotoğrafları Karakolu falan da çıktı. Resmi işgal budur aslında. Tabii. İngilizlerin resmi işgali ve mesela şu bilinmez. Mustafa Kemal öğrenir bu Şehzadebaşı'ndaki baskını ve oradaki askerlerin sabaha karşı yataklarında öldürülmesini. İngilizlere karşı Sakarya ve Düzce hattında bir aslında saldırı düzenlenir. Buna karşılık verilir, yani bu saldırıya karşılık verilir o zaman. Çünkü biliyordur ki o zaman işte meclisin dağıtılması vesaire diye. Şimdi öte yandan büyük taarruzdan sonra, hani yarım bıraktığım yerden devam bitireyim. Tek kurşun neyle atacaktı? Yani İngiltere'nin Harrington diyor ya, felaket olurdu bizim için diyor. Çünkü düşünsene, yani 200 bin kişilik bir ordu, hı hı, Yunanistan'ı tamamen, Yunan ordusunu hani tamamına yakınını neredeyse imha edip İzmir'e girmiş. Oradan bizim tarihimize Çanak olayı diye geçer, çok anlatılmaz, tarafsız bölge sınırına giriyor. Hı hı. Ve İngilizlerin elinde, o zaman Harrington'ın elinde toplamda 4-5 bin asker var. Çanakkale, İstanbul dahil. Yani evet. Neyle şimdi işte bazen filmlerde de işte Lord George diyor ya, işte 24 saat süre verin ve daha sonra ateş açın. Ateş açmıyor tabii Harrington. Nasıl ateş açacak? Hangi askerle açacak? Sonrasındaki ilktir biliyorsun, asker istiyorlar sömürgelerinden, yani Avustralya'dan ve Kanada'dan, göndermiyorlar.

0: Çanakkale'den akıllanmışlardır.
1: Evet, göndermiyorlar. Asker göndermiyor yani. Reddediyorlar ve bundan sonradır aslında gerçek anlamda bağımsızlığı da bundan sonra kazanmaya başlamışlardır. O anlamda hani bu boşlukları gerçekten bizim belki kendi tarihimizde de hani o liseye kadar ki 12 yıllık tarihte de çok üstünde durulmadığı için, buralarda biraz böyle boşluklar bırakıldığı için ya da gerektiği kadar anlatılmadığı için işte oralara biraz önce Hüsnü Bozkurt da söyledi, yalanlarla doldurmaya çalışan bazı isimler maalesef ortaya çıkıyor.
0: Hüsnü Bozkurt demişken o yani harekatın, büyük taarruzun başlayacağı gün Mustafa Kemal'in askerlere karşı o gönderdiği mesajı paylaştı bizlerle, sağ olsun. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum, ilginç bir konuşmadır o da, Nutuk'ta da yer alır, Söylev'de de yer alır. 30 Ağustos'un yıl dönümünde, yani 1924 30 Ağustos'unda Cumhuriyet de ilan edilmiş, Dumlupınar'da bir tören düzenlenir. Askeri erken de orada işte Mareşal Fevzi Çakmak önce konuşuyor, arkasından da Mustafa Kemal konuşuyor ki o konuşma daha sonrasında bir gün sonra bir gazetede, Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde de yayınlanmıştı. Dikkat çekici ifadeleri var orada, unutmamak gereken ifadeleri, bir tarih okuması, çok da iyi bir tarih okumasıdır. Belki de bugün yaşanan o tartışmalara, istiklal mücadelesi mi, kurtuluş mücadelesi nedir, yani onları konuşuyoruz ya. 4 satırlık bir şey, onu size paylaşmak istiyorum. O, 1924 30 Ağustos'unda Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da yaptığı konuşma. Diyor ki, yüzyıllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok şey düşünmüşlerdir. Fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir, Türkiye'yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, diyor, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz. Ve işte şimdi hani bir öğüt gibi geliyor belki o cümle. O da artık Türkiye'de Türkiye'den başka bir şey düşünmemek. Çok net bir ifade. 1924 30 Ağustos'undaki Dumlupınar'da yaptığı konuşma. Hatta şöyle bitiriyor. Bu düşünceyle, ancak bu düşünceyle, diyor, hareket ederek her türlü kurtuluş ve mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz. Yani bugün yapılan sürekli, güncel tartışmalar sürekli. Yani böyle
1: kadar.
0: Ya ben bu Atatürk Ansiklopedisi
1: 102 yıl olmuş yani bu konuşmayı yapalı.
0: Tabii 102 yıl önce bugünün güncel tartışmasına yanıt veren bir ifade bu. Bu kadar basit. Hani hep diyorum ya, böyle o kadar ezberlerle gidiyoruz ya. Biz de düşüyoruz belki bu hataya. Yani öz eleştiri de belki yapmak gerekiyor. Bu yapmama çabası içerisindeyiz zaten. O yüzden burada konuşuyoruz işte şimdi. Anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Biraz bu perspektiften baksak belki daha kolay anlaşılırız. Ya da anlarız belki de.
2: Peki ilk kez 1924 yılında Afyon Dumlupınar'da başkumandan Zaferi olarak anılıyor. 1926 yılında çıkan yasayla da resmi olarak Zafer Bayramı ilan ediliyor. Ama o arada kaçırdığımız bir nokta var. O noktayı anlatacaksınız.
0: Sinan Meydan hatırlattı bunu tabii. Evet. Büyük tarihçi.
1: Evet.
0: 30 Ağustos Zafer ve Teyyare Bayramı'ymış. Yani Cumhuriyet'in erken dönemleri itibariyle, sonrasında bir bakanlık, bakanlar kurulu kararıyla adı değişiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 36 ama emin değilim. Büyük, o diyor ki Sinan Meydan, büyük zafer sırasında hava gücünün, ki Yunan ordusuna karşı 5-1. Yani evet, bizim hava gücümüz 1 ise Yunan ordusunun 5. Ama hani istikbal göklerdedir ifadesi, o da tesadüf olmadı. O söylemin de tesadüf olmadığını gösteren bir durum. O dönemde hava gücünün, diyor, önemi iyice anlaşıldı. Savaş sonrasında 1925 yılında Türk Hava Kurumu'nu kurdu Mustafa Kemal. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 26-40 yılları arasında da uçak fabrikaları kurmuştu. Diyor ki işte dediğim gibi o ilk, yani erken Cumhuriyet döneminde bayramın adı aslında 30 Ağustos Zafer ve Teyyare Bayramı. Şunu da tabii bir not belki hatırlatmak gerekiyor. Hani hiçbir şey mi yapılmadı? Hep konuşuruz ya, ilk 10 yıl, ilk 20 yıl, ilk 30 yıl itibariyle 4 fabrika sayacağım size. Kayseri Uçak Fabrikası 1926, Cumhuriyet 3 yaşında 1926. 42'de Türk Hava Kurumu Ankara Uçak Fabrikası, 45'te Ankara Uçak Motoru Fabrikası, 49'da da Ankara Rüzgar Tüneli kuruldu. Bu bilgileri hani hatırlayalım, bilelim.
1: Sen
0: hani
1: fabrikalardan bahsettin. Ben daha önceki kendi programımda da bahsetmiştim Güçlü Özgen. Cumhuriyet dönemi, yani Cumhuriyet dönemi dediğim Atatürk dönemi, ekonomi politiği. Hani orada da ortalaması 15
2: rakamları
1: yılın büyüme ortalaması.
2: Tabii.
1: 7.2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki Hodri Meydan, başka bir 15 yılda bu kadar bir geniş büyüme falan varsa buyursunlar. Hani Atatürk dönemi sonrasından bahsediyorum. Hani sadece birine, birilerine ya da bir siyasi partiye yönelik değil. Hepsine yönelik. Varsa bu kadar daha
0: Cumhuriyet tarihi içerisinde
1: dönem yani, yok. Yok.
0: Ben şunu anlıyorum. Yani gerçekten öyle bir kalkınma hızı hiçbir zaman yakalanamadı. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca benzer bir durum.
1: Evet.
0: Yani bu sadece hani hep işte konuşum mevcut iktidar üzerinden değil mesela.
1: Değil değil. Bunlar öncekilerde.
0: Hani benim şahit olduğum 50 yıllık süreç kendi yaşamım itibariyle dünya ondan ibaret değil elbette ama böyle bir tablo, böyle bir gerçekliğimiz de var.
1: Rakamlar da bunu söylüyor zaten, şey değil. Bu arada mecliste de böyle konuşuluyor bu. Yani meclistekiler de, hani meclisteki vekiller de vesaire hepsi de biliyor ya.
0: Şunu soruyorum. Mesela bugün işte hani özellikle askeri havacılık konusunda başarılı işler yapılıyor. Görüyoruz bunda.
1: Evet.
0: Hani, evet. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şunu düşünüyorum. Yani dedim ya, ilk uçak fabrikası 23 Cumhuriyet'in 3. yılında, 2. 3. yılında kuruyoruz. Yani hangi stratejik zihniyet onları frenledi ve durdurdu? Bunları da bir konuşmak gerekiyor belki.
1: Tabii ki.
0: Bunları tartışmıyoruz. Yani sadece işte o cepheler var ülkede, malum fay hatları var, o fay hatlarının neresinde durduğunla ilgileniyor herkes ama ya oturup bunların da bir konuşulması, tartışılması gerekiyor. Eğer o ivme devam ettirilebilseydi sonraki dönem itibariyle, 38 sonrasından bahsediyorum, eğer o ivme devam ettirilebilseydi
1: bugün bambaşka bir
0: başka bir şeyi konuşuyor olacaktık. Yani işte rahat anlaşılabilme adına söylüyorum, F-35'i biz üretiyor olabilirdik
1: belki.
0: Anlatmaya çalıştığım şey bu.
1: Tabii ki tabii ki. Yani öyle şey ki, sadece bu da değil. Yani sadece fabrikalar kapanmıyor. Tarih kitaplarından biliyorsunuz zaferler dahi çıkıyor. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin bu Kutulamağara zaferi yıllarca Türk tarih kitaplarında okutulmadı. Kim çıkardı? Baksınlar hemen çıkar karşılarına. İngilizleri çok rencide ediyormuş bu durum diye. Çıkardı o dönemin iktidarı, Demokrat Parti döneminde çıkarılmıştı. Maalesef böyle tablolar, böyle sahneler bu ülkede yaşandı ama biz bugün bambaşka bir zaferi, zaferin
0: biz oralara girersek hani, çıkamayız.
1: Evet, oralara girersek başka bir şey. Ama gerekiyor. Tabii ki bu da şundan dolayı, yani hani gururdan, programın açılışında söyledim ya, yani insanın gururdan gözlerini sildiği bir zaferden bahsediyoruz. İşte konuklar bağlandığında Falih Rıfkı Atay'dan belki 1000 kere okuduğum metindir, 3000 kere dinlediğim filmdir, müziktir. Hı. Ama her dinlediğimde tüyleri diken diken ediyor ve o gözleri, çünkü bu gururdan gözlerin yaşarması hani her coğrafyaya, her tarihe, her millete
2: nasip olacak bir şey değil,
1: değil
2: kesinlikle.
1: Değil. O yüzden hani bunun nasıl diyeyim, mutluluğunu ayrı yaşıyoruz. Oraya biraz daha dönelim. Biraz daha
2: o
1: coşkudan bahsedelim. Çünkü işte boşluklardan bahsettik ya, belki tarihte İtilaf devletlerini biraz önce hem Yunanistan hem Fransa hem İngiltere hem de İtalya'dan bahsettik. Bir yandan da tabii bunun başka bir hattı var. Sovyetler Birliği. O dönem işte 1917 Sovyet devrimi başlamış. Az değil 2 yıl iç savaş sürmüş ve İngilizler İstanbul'u işgal ediyorlar. İstanbul'u işgal altında tutmalarının önemli bir nedeni de aslında, çünkü Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu'nun çatışması var. Beyaz Ordu'yu destekledikleri için Sovyetler Birliği'ne karşı İstanbul onlar için kritik önemde. O yüzden o İstanbul'un kritik önemi ta ki Kızıl Ordu zaferi tam anlamıyla kazanıp tüm ülkede işte hakimiyeti kurunca, o İstanbul'un önemli olma hali de İngilizler için daha da azalıyor. Bu arada İstanbul işgal edilince ben bayağı bir böyle metinlerde baktım. Bak Osmanlı döneminde bile Güçlü Özgür Selin, İstanbul başkent ama hani çok kolay işgale uğrama hem deniz hem de karayoluyla taşınılması tartışılmış, biliyor musun? Yani şimdi hani Ankara başkent olduğunda neden o dönemde işte Ankara neden başkent, hala bugün
0: saray çevresi mi tartışmış bunu?
1: Saray çevresi o zamanki o okur yazar şeyde de, çünkü çok kolay hattan işte İstanbul'a hızlı bir şekilde hem karayoluyla hem deniz yoluyla gelebilme şeyi var. Ve bayağı tartışılmış. Yani bu o dönem değil. İngilizler işgal ettiğinde değil.
0: Anladım.
1: Öncesindeki.
0: Enteresan.
1: Dönemde tartışılmış. Aslında biraz hani bakıldığında sorunların tespit edilmesinin ne olduğunun bilindiği için hani Teyyare Bayramı de ekleniyor ya teyare.
0: Tabii tabii onun zaten yani,
1: onun eksikliğinden dolayı ben hep şey örneğini veririm o yüzden. Balkan Savaşı, Balkanlar kaybediliyor. Osmanlı Balkanları kaybediyor. Cumhuriyet olduğunda Türkiye'nin dört bir yanına şeker fabrikaları kuruluyor. Hı-hı. Bakıyorsun arka planına. Daha önce şeker fabrikaları hep Balkanlardaymış yani Balkan coğrafyasındaymış. Hı-hı. Ve Balkanlar kaybedince ciddi bir şeker kıtlığı yaşanmış başkentte dahi. Hani işte kuru üzümle millet işte şey yapıyormuş, evet, kahvesini anladım, içiyormuş. Tabii. O yüzden Cumhuriyet bunu görmüş, her yere şeker fabrikası kurmuş.
0: O fabrikalar da yani oturup bir konuşsak inanılmazlar. Yani bir yeni bir sosyal yaşam orada oluşturuluyor. Yeni bir sınıf yaratılıyor orada. Adeta bu yaratılıyor. Yani fabrikalar sadece kurulmuyor. Fabrikaların yanına okulu, camisi, evet, sineması, tiyatrosu, işte spor salonları, aklınıza ne gelirse.
1: Evet, dinleyenler bugünkü gibi böyle bir bina falan düşünmesinler yani. Evet. Bayağı bir yaşam alanı, devasa. Keşke o
0: bir sınıf oluşturma mücadelesidir o. O da çok tartışılmamıştır. Onu da konuşuruz sonra.
2: Radyo Sputnik'te gündem özele kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündem Özel devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Gündem Özel tekrar yayını. Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gündem Özel devam ediyor.

0: Efendim bugün 30 Ağustos Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos'ta başlayan 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruzu konuşuyoruz. Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği dönüm noktasının yıl dönümündeyiz. Ve biz de yine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Böyle güzel bir marşla ikinci yarıya, programımızın ikinci yarısına böyle güzel bir marşla başladık ve şu anda hattımızın hemen ucunda Profesör Doktor Barış Doster var. Özellikle de birazcık erken aldık Sayın Doster sizi. Çünkü duyduk ki bu marşı çok seviyormuşsunuz.
1: Evet, çok seviyorum. Nezaketinize, hassasiyetinize çok çok teşekkür ediyorum. Yaşasın 30 Ağustos diyorum bir kez daha. Hepimize, bütün Türk milletine kutlu olsun.
2: Barış Doster merhabalar. Güçlü Özgan ben.
3: Çok özür dilerim. Güçlü marşı seviyoruz deyince biraz önce ileri marşını çalıyorduk. Şimdi Akif de arada sesi yükseltiyor. Buyur söz sende.
2: Barış Doster merhabalar. Profesör
1: çok
2: doktor.
1: Çok teşekkürler sevgili Güçlü. Benim aziz dostum, benim kadim.
2: Evet, 30 yıl az önce anlattım, arkadaşlığımızın geçmişini, yaklaşık 30 yıllık 32 yıllık bir arkadaşlıktan bahsediyoruz. Seni ağırlamak büyük keyif, böyle bir programda, böyle bir günde tekrar hoş geldin.
1: Çok teşekkürler.
2: Tarihsel süreci konuşuruz. Ben şunu merak ediyorum aslında, bakılırsa bir orada bugünden bir başlamak istiyorum. Yani tarihle geçmişle ilgili soruları da olacak arkadaşlarımın sana, ama yani yurtta sulh ve cihanda sulh, zaferin ardından kurulan o dış politika anlayışı bu. Peki bugün örneğin Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri görüyoruz, takip ediyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ya da Doğu Akdeniz örneğin. Bu denklemlere baktığımızda 30 Ağustos sonrasında bu bölge jeopolitiğini bu açıdan, daha doğrusu sunduğu en büyük ders nedir? Bugüne bize verilen ders nedir?
1: Bir kere Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın büyük tutukta da işaret ettiği üzere esas olan iç cephedir. İç cephe yarıldı mı, iç cephe bir şekilde bütününü kaybetti mi, onu toparlamak çok zor oluyor. Aradan geçen 100 küsur yılda, 104 yılda çıkarabileceğimiz en büyük ama tarihsel ders, ama stratejik ders, ama jeopolitik ders, ama diplomatik ders, ama siyasal ders şudur. Öncelikle içeride kuvvetli olmak, demokrasi anlamında, ulusal birlik anlamında, yurttaşlık bilinci anlamında, hukuk devleti anlamında öncelikle içeride çok güçlü olmak gerekir ki buradan hareketle, bu zemine dayanarak, yaslayarak, o zeminden kuvvet alarak dışarıda da elimiz kuvvetli olsun. En büyük derslerden bir tanesi, hatta birincisi budur. Çünkü yaşadığımız coğrafya, hani coğrafya kaderdir diyoruz ya bizden sıklıkla. Ama İbn Haldun'u atfen, ama Napolyon'u atfen. Yaşadığımız coğrafya hep sıkıntı üreten, sorun üreten bir coğrafyadır. Etnik, dinsel, mezhepsel aidiyetler üzerinden, kimlik siyaseti üzerinden, ülkelerin rejimleri üzerinden hep ulusların, halkların birbirine karşı kullanıldığı, kışkırtıldığı, tahrik edildiği bir coğrafyadır. Emperyalizmin hep gözünü diktiği, hep elini ayağını soktuğu, ama enerji kaynaklarından dolayı, ama su kaynaklarından dolayı, ama emperyalizmin hasım bellediği ülkelere olan yakınlığından dolayı muhakkak güçlü olmak, nüfus sahibi olmak istediği, kendi giremediğinde de vekil güçlerini, işbirlikçilerini cepheye sürdüğü bir coğrafyadır bu coğrafya. O yüzden bu coğrafyada ne olursa olsun güçlü olmak, güçlü devlet olmak, güçlü ulus olmak gerekir ki onun da tunç yasası içeride, iç cephede kuvvetli olmaktan geçer.
3: Peki Barış Doster, Fethi Yılmaz ben. Biraz önce Hüsnü Bozkurt'la da konuşmuştuk. Şimdi 30 Ağustos öncesi biz bunu anlatıyoruz ya da bizim tarih kitaplarımızda da özellikle orta öğretime kadar yazıyor, ama İngiltere'de o dönem İngiltere ile Fransa arasında neler olduğu, işte Yunanistan'da iktidar 1920'de değişiyor, neler olduğu, işte Sovyetler Birliği, bunlar çok konuşulmuyor. Sanki İtilaf Devletleri deyince bir bütünlük ve hepsi aynı fikirde, hepsi aynı bir şekilde Türkiye'ye dair aynı düşüncede gibi bir tablo var. O çok anlatılmıyor. O anlatılmayınca da farklı isimlerden böyle tarihsel yalanlar, yani ona tarihsel de dememek lazım da, yalanlar türemeye başlıyor. İşte Fransa ile 1921'de bir anlaşma yapılıyor. Neden yapıldı ama arka planına bakılmıyor. İstanbul tek kurşun atmadan işte İngilizler gitti deniliyor ama ne olduğu anlatılmıyor. Ya da Yunanistan'daki o iktidar değişimi, Venizelos'un yerine Konstantin'in gelmesinin ne anlama geldiği arka planı çok anlatılmıyor. Bu eksiklik önemli değil mi? Yani biraz da oraya da bakmak gerekmiyor mu? Çünkü Kurtuluş Savaşı devam ederken aslında çok ciddi bir diplomasi de devam ediyor ve bunu Mustafa Kemal doğrudan işte hem çok yakınındaki isimleri doğrudan görevlendirerek, büyükelçi olarak görevlendirerek devam ettiriyor bu diplomasiyi.
1: Sevgili Fethi, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bu hem tarih yazınında hem de entelektüel tartışmalarda, siyasal tartışmalarda, diplomasi tarihine ilişkin tartışmalarda çok önemli bir noktadır senin değindiğin mesele. Bir kere Karl Marx'ın bir sözüyle başlayalım. Marx der ki her savaş aynı zamanda bir iç savaştır. Her savaş aynı zamanda bir iç savaştır derken bunun dış cephe boyutunu da dikkatleri muhakkak sunmak gerekiyor. Bir kere Ulusal Kurtuluş Savaşımız en büyük hasmacağına can düşmanı kimdir? Biz asıl büyük kavgayı kime karşı vermekteyizdir? Elbette düveli muazzama olarak andığımız düvel devletin çoğulu demektir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak kodladığımız İngiliz emperyalizmine karşı vermekteyizdir.
3: Evet.
1: İngilizlerin o günkü işbirlikçisi, hani son yılların moda deyimiyle diplomasideki vekil gücü kimdir? Elbette Yunanistan'dır. Yunanistan kendi namlı hesabına değil, her ne kadar onların bir megali iddiası, her ne kadar onların bir efendim küçük Asya hevesi olsa da Yunanistan'ın ona gücü yetmez, takati yetmez, devlet ölçeği el vermez. Yunanistan kendi adına, kendi namlı hesabına değil, Londra adına, İngilizler adına bu Anadolu'daki işgale başlamıştır. Anadolu'ya çullanmaya başlamıştır. Ve elbette Kurtuluş Savaşı önderliği, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve A takımı İngilizlerin Yunan'ı cepheye sürmesini ve Fransızlarla, İtalyanlarla arasının açılmasına tanıklık edip bunu bizim açımızdan, milliciler açısından çok verimli şekilde kullanmıştır. Savaş içinde zaten ilerleyen süreçte görülecektir. 1919'un devamındaki yıllarda 20'de, 21'de, 22'de Fransızların ve İtalyanların o bloktan koptuğu, aralarındaki görüş ayrılıklarının sıklaştığı, görüş uçurumunun derinleştiği ve Mustafa Kemal Paşa'nın da bunu çok verimli şekilde kullandığı, kanıttığı ortaya çıkacaktır. Dikkat edersek zaten Maraş, Urfa ve Antep'te hani bizim Fransızlarla karşı karşıya geldiğimiz cephelerde öyle çok sert, çok çetin savaşlar, muharebeler yoktur.
3: Evet.
1: Fransızlar ve İtalyanlar bir müddet sonra İngilizlerle aralarındaki görüş ayrılığından dolayı ve de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayi Milliye'nin, Ankara Hükümeti'nin başarılarından dolayı bu iki güreşkede şunu görmüşlerdir. Bizim burada Türklerle daha fazla kapışmamıza gerek yok. Bu işin sonu yok. Bu işten bir başarı ümidi de yok. O yüzden tası tarağı toplayıp çekip gitmişlerdir ki zaten dikkat ederseniz savaş içerisinde bizim bunlarla muhabbetimiz, müzakerelerimiz orada geldi ki hatta biz bunlardan silah, cephane, mühimmat almaya bile başladık. Biraz açıktan biraz da gizli kapaklı şekilde. Şimdi buna stratejide, buna uluslararası ilişkilerde, buna dış politikada, buna askerlik biliminde düşmanı tekleştirmek denir. Yani Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başında karşımızda dört devlet var iken İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan şeklinde savaşın ilerleyen evrelerinde bakarız ki Fransa ve İtalya artık karşımızda değildir. Bunlarla müzakereler devam etmektedir, bunlarla görüşmeler devam etmektedir vesaire vesaire. Karşımızda iki düşman kalmıştır. Büyük düşman İngilizler ve onların cepheye sürdüğü Yunanlar. Şimdi bu bir diplomasi başarısıdır elbette. Düşman cepheyi bölmek, kendi içinde birbirine düşürmek. Bir yandan Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Enver Paşa'yı, hani iddiatçıların büyük önderlerinden Enver Paşa'yı, milli şehit Enver Paşa'yı da elinin altında tutmak isteyen, işte Kazay'da, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa tökezler beklentisi ya da endişesiyle Enver Paşa'da bir müddet yatırım yapan Sovyet devrimi önderliğine baktığımızda Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra arkadaş Anadolu'da, Ankara'da bu işi Mustafa Kemal Paşa ve kadrosu götürdü şeklindeki düşünce kesinleşecektir ve Enver Paşa da orada gözden çıkarılacaktır. Yoksa ülke içindeki iddiaçların bir kısmı da Mustafa Kemal'in tökezlemesi, Mustafa Kemal Paşa'nın başına bir şey gelmesi durumunda yola Anadolu'da Enver Paşa ile devam etmenin, Enver Paşa'nın kalkıp gelip Anadolu hareketinin başta geçmesinin hesabını yapmaktadırlar. Yani burada hem müthiş bir askeri mücadele vardır, hem müthiş bir siyasi mücadele vardır, hem de müthiş bir diplomatik mücadele vardır. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bizim asker diplomatlar dediğimiz kuşağın çok parlak bir temsilcisidir. Ha, İsmet Paşa da öyledir, hakkını yemeyelim. Asker diplomat ne demektir? Asker diplomat şu demektir. Bir, askeri başarılardan, muharebe meydanındaki savaştaki başarılardan diplomasi müzakerelerinde, diplomasi masasında da en verimli şekilde, en başarılı şekilde faydalanan kişi demektir. İki, diplomasinin nerede tıkandığını, silahlı güce, silaha nerede, ne zaman, hangi şartlarda başvurmak gerektiğini, bu zamanlamayı çok iyi bilen kişi demektir. Dolayısıyla diplomasi müzakerelerinin tıkandığında silah devreye girmiş, ama silahın da sonuçlarından diplomasi masasında en verimli şekilde faydalanılmıştır. O bağlamda ulusal kurtuluş savaşımızın içindeki bu strateji bugün bile dünyanın önemli üniversitelerinde, önemli askeri enstitülerinde, harp akademilerinde ders olarak okutulmaktadır. Düşmanı tekleştirmek ve bir asker diplomat olarak muharebelerin neticesinden faydalanmak anlamında.
2: Bu mücadele sadece sevgili Barış Dostlar, şunu sormak istiyorum. Emperyalist güçlere karşı bir mücadele var. İstanbul'a karşı bir yine bir mücadele var, ama bir yandan da Ankara'da da sorun. Efendim? Ankara'da da bazı sorunlar var. Sorunun baştan almama gerek var mı acaba, onu da sorayım.
1: Hayır, elbette gerek yok. Şu
2: örnek benim aklıma geliyor. Hani o başkomutanlık yasası mesela tartışılırken de mecliste, hani Mustafa Kemal'in yine evet taraftarları çok, ama mecliste de kendisine karşı bir gruplaşma da var değil mi?
1: Tabii bir direnç söz konusudur. Tabii. Şimdi Kurtuluş Savaşı bir ikili iktidar savaşıdır. Bir tarafta işbirlikçi, saltanat, hilafet, İstanbul, payitaht, damat herifler vardır. Hilafet ordusu vardır. Diğer tarafta Ankara hükümeti, Kuvayi Milliyeciler vardır. Düşünebiliyor musunuz? İkili iktidardan kastım şu: iki iktidar var İstanbul ve Ankara şeklinde. İki ordu var. Hilafet, saltanat ordusu ve Kuvayi Milliyeciler, Milli Meclis'in ordusu şeklinde. İki hukuk var. Bir tarafta Osmanlı'nın hukuku, Osmanlı'nın anayasası, bir taraftan da bizim savaş koşullarındaki ilk anayasamız olan 1921 anayasası. Ama siyasi düzlemde, ama hukuki düzlemde, ama askeri düzlemde bir ikili iktidar, bir iki başlılık söz konusu Kurtuluş Savaşı'nda. Dahası var. Ankara içinde de, Ankara hükümeti içinde de, Milli Meclis, Gazi Meclis, kurucu meclis içerisinde de Mustafa Kemal Paşa'ya bir muhalefet söz konusudur ve bunlar çatır çatır muhalefet etmektedirler. Yani günümüz siyasal hayatında rastlamayacağımız, tanık olmayacağımız ölçekte, sertlikte, cesarette bir muhalefet söz konusudur. Düşünebiliyor musunuz? Savaş koşullarında başkumandanlık meydan muharebesi öncesinde Mustafa Kemal Paşa yetkileri meclisten, Mücü Meclis'ten, Gazi Meclis'ten alabilmek için gelip mebusları ikna etmiştir. Evet. Gelip onlarla korakor, arkadaş bakınız ben bütün askerlik birikimimi, tecrübemi, karizmamı, cephelerdeki başarımı ortaya koyuyorum. Bana bu yetkiyi verin diye onları ikna etmiştir. Yoksa Mustafa Kemal Paşa yola çıkarken, beyler, hanımefendiler ve efendiler, benim askeri başarılarım ortada. Trablusgarp'ta Mustafa Şerif bir gazeteci kimliğiyle yaptıklarım ortada. Çanakkale'de genç bir yarbay olarak yaptıklarım ortada. Harekat ordusunun kurmay subayı olarak İstanbul'a gelişim ortada. Cihan Harbi'nde, Harbi Umumi'de, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale cephesi dışındaki cephelerde başarılarım ortada. Ben ve güvendiğim asker arkadaşlarım bu işi yapacağız ve sizden de bizim ardımıza düşmenizi istiyoruz deseydi, o günün koşullarında Anadolu'da, Ankara'da kimse Mustafa Kemal'e hayır paşam ardına düşmeyiz, biz sana güvenmiyoruz demezdi. Ama Gazi Mustafa Kemal Paşa önce milleti hazırlamıştır kongrelerle. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, meclisi kurmuştur. Ardından orduyu devreye sokmuştur. Yani bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, İstiklal Harbimizin tunç yasası şudur: önce millet, sonra meclis, sonra ordu. Oysa Mustafa Kemal gibi asker olan pek çok tarihi şahsiyet önce orduyla, önce silahlı güçle işe koyulurken Mustafa Kemal Paşa önce milleti kongrelerle seferber etmiştir. Ardından 20 Nisan 1920'de Şanlı Meclisi, Gazi Meclisi kurmuştur. Sonra orduyu o meclisin emrine vermiş ve bir disiplinli, bir düzenli ordu haline dönüştürmüştür. Ankara'da başkomutanlık meydan muharebesi öncesinde Mustafa Kemal Paşa yetkileri birkaç aylığına devretmekte sıkıntı görenler, bu yetkileri Mustafa Kemal Paşa'ya çok görenler, o yetkileri Mustafa Kemal Paşa'dan esirgemeye çalışanlar da namuslu, vatanperver, milliyetçi insanlardır. Bu neyin kanıtıdır? Bu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve Gazi Meclis'in ne kadar demokratik olduğunun, ne kadar çoğulcu olduğu ve kararlar alınırken nasıl en sert, en çetin müzakerelerin o ortamda yapıldığının kanıtıdır.
3: Peki.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı bir kez daha kutlu olsun.
2: Sevgiler.
1: Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal.
0: Yaşasın.

0: Profesör Doktor Barış Dostlar az önce konuğumuz oldu. Programımızın son yarım saatine girerken bir konuğumuz daha olacak ama öncesinde söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mı?
1: Birkaç şey var tabii ki. Barış Dostlar'ın, Profesör Doktor Barış Dostlar'ın anlattıklarını biraz daha böyle somut hale getirmek istiyorum söylediklerini. Özellikle bu Ankara'da mecliste yaşanan tartışmalar, yani Mustafa Kemal'e muhalefet. Hiçbirimizin oradaki bu muhalefeti gözke Barış Dostlar da bunu vurguladı. Vatan sevgisinden, millet sevgisinden kimsenin bir kaygısı yok ya da bir soru işareti yok bununla ilgili elbette. Orada dikkat çeken konu hani Mustafa Kemal'in verilen yetkileri, kendisine başkomutanlık yetkisini kullanırken ne yapıp ne yapmayacağı konusunda gerçekten Barış Dostlar'ın da söylediği gibi demokratik tartışmalarda ve karşı duruşlarda, hatta işte cepheyi bırakıp Ankara'ya gelecek kadar onu ikna etmek için muhalif vekilleri ikna edecek kadar da.
2: İşte Özgan, öyle tartışmalar oluyor ki bazen silahlar çekiliyor. Yani.
1: Örnek veriyorum, bir örnek vereceğim sadece. Bu tekalifi milliye yasası tartışılıyor. Yani daha doğrusu başkomutanlık yasası tartışılıyor. Zaten Mustafa Kemal de hani halktan vergi toplama, ulusal vergiler yasası diyebiliriz buna. Belli bir süreliğine çıkartılan yasa. Mustafa Kemal de bunu başkomutanlık sıfatıyla çıkartıyor. Ama o başkomutanlık yetkisi verilirken, bakın enteresan bir tartışma, bunu vermek istemiyor bazı vekiller, gerçekten korkuyorlar yani bunu ne kadar kullanacak, sınırları ne olacak, bu belli değil, uygulamanın böyle olmadığı konusunda sonra ikna oluyorlar. Ama bak, Saruhan milletvekili şöyle o tartışılırken bu başkomutanlık yasası mecliste şu cümleyi kuruyor, diyor ki Allah yukarıdan inse, bakanlarım da melekler dese ben bu yetkiyi ona vermem. Bu kadar sert birbirlerine karşı sertler, gerçekten eleştiriyorlar da hani paranın ne kadar toplanacağından, kimden alınacağı, nereye harcanacağına kadar çok büyük, geniş yetkiler veriliyor çünkü Mustafa Kemal'e. Ve dediğim gibi mecliste bunlar açık açık, hani bugün çok hayal edemiyoruz belki ama bahsettiğim zaman hani 21, 20, 22 o yıllarda.
2: Ve öyle de devam ediyor. Yani ben bu kitabı yazdıktan sonra 1925 tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili Kasım ayında görüşme yapılırken oradaki meclis tutanaklarını çıkarmıştım. Dinleyiciler de bu tarihe dair meraklı olanlar TBMM'nin sitesinde vardır. Oradan bakabilirler. Ya öyle tartışmalar vardı ki senin, öyle ifadeler vardı ki. Ya bugünkü mecliste o ifadeler, hani belki böyle şey iddialı bir şey söyleyeceğim ama emin olun yoktur. O kadar radikal bir şekilde
1: siyasi
2: söyleyemezler.
1: Siyasi partilerin içerisindeki tartışmalarda bile göremeyiz bunu.
2: Göremeyiz. O dönemde daha böyle, çünkü yani öyle bir ülke, öyle bir cendereden geçmiş ki ve çok daha yakın olduğu için hani o tehlike sıca, ona dair çok böyle karşılıklı olarak da, bu arada savunan içinde, eleştiren içinde çok radikal anlamda o söylemler var. O anlamda çok daha sertti diyebiliriz ki, hele ki Kurtuluş Savaşı döneminde ikinci grubun başındaki isimle böyle silahların çekildiği falan, bu başka bir durum ama olduğu sahneler de oluyor, böyle itiş kakışlar da oluyor. Öyle yoğun bir tartışma, öyle bir meclis içerisinde bu başkomutanlık yetkisi ki Mustafa Kemal'in değil ikinci grubun teklifiyle 3 aylık süreyle ve sadece askeri konularda olmak üzere bu yetki veriliyor.
1: Şuna da değindi konuğumuz, bilmiyorum ne zaman sen
0: bir dakika yönlendir. İçerisinde birkaç dakikamız var.
1: Tam birkaç dakikası, şunu söyleyeyim, anayasa 1921 anayasasına da değindi Profesör Doktor Barış Dostlar. Hani bugünkü tartışmalar ışığında da belki birkaç kelam etmek gerekiyor onunla ilgili olarak. Hani konuğumuz hazırsa tamam, o zaman sonra devam ederiz.
0: Tamam, o halde hattımızın diğer ucunda Sayın Ahmet Yavuz var, emekli tümgeneral.
3: Evet.
2: Sayın Yavuz hoş geldiniz, Fethi Yılmaz ben.
3: Merhaba Fethi Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Öncelikle 30 Ağustos'la ilgili mesajınızı almak istiyorum. Daha sonra bu konuyla ilgili size soru sormak istiyorum. Çünkü siz hem bir emekli tümgeneral, kurmay isimlerdensiniz. Hem bu konuyla ilgili kitaplarınız var. Büyük Taarruz kitabı, Başkomutan Emsalsiz Lider ve ilk hedefiniz Akdeniz yazı dizisi var. O yüzden size, bu meseleyle ilgili her başlığa dair size soru sorabiliriz diye düşünüyorum. Ama 30 Ağustos mesajınız, ilk mesajınız nedir efendim?
3: Valla 30 Ağustos zaferi olmasaydı Cumhuriyet de olamazdı. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti de olamazdı. Ülkesiyle, milletiyle tamamen farklı bir şey oluşurdu. O nedenle hemen hemen her şeyimizi o vatandan başka sevgili taşımayan, tanımayan kuşağa borçluyuz.
2: Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi tabii 30 Ağustos'a geldiğimiz bir süreç, uzun bir süreç. Bu süreçte önce Kütahya, Eskişehir, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri tahammüller konusundaki hassasiyeti benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü yanlışsam lütfen düzeltin, bu konudaki yorumunuzu çok merak ediyorum sizin. Şimdi Eskişehir Kütahya'ya yenildikten sonra İsmet İnönü'ye, Batı Cephesi Komutanı'na bir mesajı var. Gelebilir miyim şeklinde bir anlamda izin istiyor çünkü sivil. Sakarya Meydan Muharebesi'ni yönetirken, yani yönetirken değil de bulunurken sivil, ne zamanki kendisine meclis mareşallık ve gazi unvanı veriyor, o zaman tekrar üniformayı giyiyor. Siz bir asker olarak aynı zamanda bu tahammüller noktasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Gündem Özel tekrar yayına.
3: Şimdi şunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Bir defa Mustafa Kemal'in İnönü'yle, diğer milli mücadele arkadaşlarıyla ilişkisi, hatta emir komuta ettiği askerlerle kim olursa olsun ilişkisi büyük bir nezaket içeriyor. Yani gelebilir miyim diye sorması onun sivil olmasından kaynaklanmıyor ya da başkomutanlıktan önce ki bir zaman dilimine denk gelmesinden kaynaklanmıyor. Oradaki konu hassas bir konu. İnönü'nün Sakarya'ya çekilmek için bir karar veremeyeceğini, bunun çok ağır bir karar olacağını bildiği için bu konuda zorlanacağını düşünüyor ve oradan da karar verebilir, çekin orduyu şuraya diyebilir ama hem yerinde görmek istiyor durumu, hem de insanları ikna etmek istiyor. Nitekim karşı karşıya kaldıklarında artık diyor siz yenilmişsiniz, yani bu savaşı, bu muharebede yenilmişsiniz ama savaş bir sürü muharebeden ibarettir. Bu koşullarda savaşı sürdürmenin, muharebeyi sürdürmenin anlamı yok. O halde ne yapalım? O halde muharebeyi biz kendi istediğimiz yerde kabul edelim ve düşmanı da daha zor bir duruma sokalım diyor. Yani sonuçta işte Sakarya'ya çekilmek suretiyle stratejik bir karar veriyor. Büyük komutanlar muharebeleri kendi arzu ettikleri yerde yaparlar. Yani bu çok önemli bir konudur askeri stratejide. İşte o kuralı uyguluyor ve orduyu çekiyor. Orduyu çektiği zaman hem zaman kazanıyor, tertiplenebilmek için, yeniden tertiplenebilmek için, hem de artık meclisi de bir takım şeylere zorluyor çünkü o güne kadar herhangi bir seferberlik yapılabilmiş değil. İşte tek başkomutanlık yasasından sonra tekalifi milliye emirleri dediğimiz emirler yayınlanıyor. Yani bunlar bugünkü açıdan bakıldığında, gözden bakıldığında işte ulusal yükümlülükler, yani vergiler. Halkın çok önemli bir katkısı var ve o katkıyla, ki bunların bedelleri daha sonra halka ödenecektir. Evet. Çeşitli böyle. Bu arada tabii zaman kazanmanın çok önemi var. Doğu cephesinden getirilen silahlar var.
2: Tam çok özür dilerim Sayın Yavuz. Tam onu söyleyecektim. Sakarya Meydan Muharebesi'nden büyük taarruza kadar 11 ay, yaklaşık 1 yıllık bir süre. Bu anlamda o 11 aylık hazırlığı özetleyin desem neler söyleyeceksiniz, neler anlatacaksınız?
3: Evet, yani şimdi Sakarya'daki zaferden sonra ordunun taarruz etme kabiliyeti son derece sınırlı. Çünkü çok büyük bir zayiat var, yaralı ve ölü şeklinde, şehit şeklinde. Bunun giderilmesi lazım ve Sakarya büyük bir alan açıyor Mustafa Kemal'e. Hem işte iradesi herkes tarafından kabul ediliyor, büyük bir zafer çünkü Sakarya. Hı hı. Hem de Fransızlarla önemli bir anlaşma yapıyor, arkasından onunla eş zamanlı olarak Sovyetlerle, yani 3 Sovyet Cumhuriyeti ile Kars'ta bir anlaşma yapıyor. Yani Ekim 1921 Eylül 1921 zaferinin karşılığı. Ve bütün dünyada artık diyor ki tamam, Ankara hükümeti öyle sıradan işte Yunan ordusunu üstüne sararak, hilafet ordusunu üstüne yollayarak çözülecek bir mesele değildir. Bunu Fransızlar ilk olarak anlıyor, Sovyetler de anlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Çukurova'yı kazanıyor Mustafa Kemal. Çukurova'dan insan, malzeme, işte tarım ürünü, Mersin'den liman, demiryolu, Afyon'a kadar olan demiryolu, bütün bunları kazanıyor. Stratejik bir adım atıyor ve şunu da tabii biliyor. Ankara Anlaşması'nı yapabilmek için özellik verme kaydıyla İskenderun sancağını da Suriye'ye bırakıyor. Bu tabii daha sonra kendisi için benim şahsi meselemdir demesine yol açacaktır Hatay'ı. Nitekim ölümüyle beraber zaten tarihinde aşağı yukarı kazanmış olacak. Bir başka boyut, ordunun eğitilmesi, donatılması ve bütün dış dünyayla da barış görüşmelerinin yapıldığı bir süreçtir bu. Dikkat edilirse çok sayıda işte ateşkesi kabul ediyor, barış görüşmelerini kabul ediyor ama bir tek şartla kabul ediyor. Diyor ki Kuvayi Milli, Misaki Milli'yi kabul ederse ben diyor barış görüşmelerini yaparım. Çünkü benim maksadım savaş yapmak değil. Çünkü savaşı Mustafa Kemal amaç olarak görmüyor, araç olarak görüyor. Savaş bir araçtır. Neyin aracı? İşte barışın amacıdır. O nedenle çeşitli görüşmeler yapıyor. Onlara hiç kapalı durmuyor. Son derece stratejik bir akılla bu süreci yönetiyor. İçeride ve dışarıda yönetiyor. Tabii içeride çok baskıya maruz kalıyor. İşte bu ordu taarruz edemez. Bir taraf barış yapalım diyenler daha sonra taarruz edemez diye hücum ediyorlar. Bütün bunların hepsine cevap yetiştiriyor, hazırlıyor ve işte büyük taarruz için gerekli koşulları hazırladıktan sonra da tarihini belirliyor. İşte, 25 Ağustos'ta olsun istiyor ama 30 Ağustos'ta taarruz icra edilebiliyor. Yani bu süreç hazırlık sürecidir özet olarak.
2: 11 aylık süreç toplamda. Tabii geriye doğru bakıldığında şimdi yani ta İstanbul'a ilk geldiğinde o İngiliz gemilerini görüp geldikleri gibi giderlerden aslında 26 Ağustos'a kadar geldiğimiz süreçte işin içerisinde hem askeri anlamda, şimdi biz askeri olduğu için bilmeden söylüyorum bunu Sayın Yavuz. Yani o diplomasi bölümünü biraz daha siyaset ayağı gibi, askeri ya da fiili çatışma bölümünü daha çok askeri bir ayak gibi düşünüyoruz. Yanılıyor muyuz burada, yoksa aslında hepsi kurmay olan insan için hepsi iç içe midir? Ya İstanbul'daki bunlar, görüşmelerinden büyük taarruza kadar ki sürece kadar.
3: Atatürk büyük bir puzzle yapıyor. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı, aynı beyindeki nöronlar gibi. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani içerideki temasları, işte milli mücadele stratejisini ortaya koyması, Misaki Milli'yi kabul ettirmesi, Misaki Milli'den sonra meclisi açması, 16 Ekim 1920'deki İngilizlerin Osmanlı Meclisi mebusanını kapatmasından sonra. Yani başka bir sürü şey de var. Arnavutluğa Yunanlılar üzerine etki yapsın diye subay göndermesi, Afganistan'a subay heyeti göndermesi İngilizlere baskı yapsın diye, Suriye'deki ve Irak'taki bağımsızlık yanlılarıyla temas etmesi, ülkenin içinde kim varsa bu mücadeleye destek verebilecek herkesle temas etmesi. Zaten kendisi de bunu anlatırken nutukta temas, teyakkuz ve teşkilat ifadeleri kullanıyor. Yani temas ediyor, herkesle temas ediyor. Teyakkuz dediğimiz uyarı görevini yapıyor. Yani bunları, bu adımları atmazsak ülkemizden olabiliriz. Millet darmadağın olur şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Ve teşkilat kuruyor. Önce de siyasi teşkilatı kuruyor. Yani Atatürk'e önce ordu kuralım diyenlere Hayır diyor. Önce siyasi teşkilat kuracağız. Sonra işte meclis kuracağız, hükümet kuracağız. Tabii bunlar eş zamanlı yapılıyor ama ağırlıklı olarak dikkat ederseniz düzenli ordunun kurulması 1920'nin sonundadır. Hı hı. Yani ama meclis ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açıldı. Dolayısıyla önce siyasi teşkilatı kuruyor, sonra düzenli orduyu kuruyor. İşte millet ordu ve meclisi hazırlayarak savaşı kazanıyor.
2: Peki Sayın Yavuz, Büyük Taarruz kitabınız da var, Kırmızı Kitap. Muhakkak okumalarını dinleyenlerin tavsiye ediyorum. Başkomutan için de iki ayrı kitap. Ben şimdi 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar ki süreçte Büyük Taarruz başladıktan sonra şurası kırılma noktasıdır, burası çok çok önemliydi diyebileceğiniz çünkü taarruzun içerisinde birçok çatışma noktası, birçok muharebe alanları var. Var mı acaba? Bir de şimdi bizim bildiğimiz isimler var. Yani çok bilinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tabii ki İsmet İnönü, Nurettin Paşa var, Yakup Şevket Paşa var, işte Fahrettin Paşa var Süvari Kol Ordusu'nda, ama böyle kritik, çok ismi duyulmayan kahramanlar da var mı acaba?
3: Şöyle söyleyeyim, yani Büyük Taarruz süreci içerisinde birinci kritik kan noktası benim gözlemime göre düşmanın bütün bu hazırlıkları fark edememesi, fark etse bile tedbir alamaması. Yani birincisi bu hazırlıktaki mükemmellik. Hı hı. Bunda tabii Atatürk'ün stratejik olarak işte Ankara'da kendini gizlemesi vesaire, Ankara'da olduğu görüntüsü vermesi vesaire. Tabii iki kol ordudan fazla bir kuvvetin Eskişehir, Kütahya, Eskişehir, Afyon hattının doğusundan güneye, Kocatepe bölgesinin güneyine aktarılması ve bunun başarıyla yapılması. Bunlar hazırlık anlamında ve çok dar bir alanda, yani 13 kilometrelik bir alanda bütün 1'e 6 üstünlük sağlayacak kuvvet yoğunluğunun oluşturulması. Yani bunlar başarıyı getiren en önemli faktörler. Ama şunu görmemiz lazım, yani daha aşağıya doğru inersek Süvari Kol Ordusu'nun ilk gün daha taarruz başlama saatinde Sincanlı Ovası'na 3 tümeniyle beraber inmiş olması mükemmel bir şey. Çünkü düşmanın geri hatlarını kesiyor. Yani ulaştırmasını kesiyor. Telegraf hatlarını, telefon hatlarını kesiyor. Yani bütün bunlar stratejik sonuç elde etmeyi sağlayan şeylerden bir tanesi. İkincisi, bizim topçu atışlarımız çok etkili oluyor. Mesela ilk gün yapılan topçu atışları düşmanın ileri gözetleyicileri, yani kendi topçu atışlarını tanzim yapan, o görevleri yapan kişilerin ortadan kaldırılmasıyla körleşiyor. Bir başka önemli konu, mesela birinci gün cephe yarılamıyor. Hı hı. Cephe yarılamıyor. İkinci gün hemen ihtiyat ikinci kolordudan bir tümen daha cepheye sürülüyor. Yani bu süratle yarmanın gerçekleşmesinde önemli bir adım haline geliyor. Bir de Mustafa Kemal'in titizliği tabii. Yani Yunan başkomutanı İzmir'de 400 kilometre ileride, Mustafa Kemal 6-7 kilometre ileride. Mesela 26 Ağustos sabahı cepheyi gözetliyor. İşte saat 6 civarı taarruzun başlama saati. O saatte 23. tümenin taarruza başlamadığını görüyor. Yarbay Halis Bıyıktay'ı tümen komutanını arıyor. Niye diyor taarruz etmiyorsunuz diyor. O da eski bir tecrübeyle yanındaki birliğin de kendisine paralel olmasını, yani aynı hatta olmasını bekliyor.
2: Ömer Halis Bıyıktay.
3: Evet, Ömer Halis Bıyıktay. Onu biraz da ne yapıyor yani?
2: Fırçalıyor galiba.
3: Yani biraz ben tabirleri sevmediğim için uyarıyor ve bunun üzerine taarruz başlıyor. Çok ilginç bir şey. O gün kızıp azarladığı adamı Ertesi gün 23. Tümen ilk Sincanlı Ovası'na inen tümendir ve oradan bir rapor veriyor, işte düşman perişan bir haldedir şeklinde. O rapordan sonra hemen Halis Bıyıklı'ya bir hediye gönderiyor. Yani Mustafa Kemal böyle bir adam, öyle bir kafasında olumsuz enerji.

0: istikametinde çok çok problemli bir süreç de yaşanıyor aslında. Çünkü tesadüf muharebeleri yapılıyor bu süreçte. İletişim olanakları son derece sınırlı. Son derece sınırlı ve işte 29'u geldiğinde aşağı yukarı o başarıdan faydalanma harekatı kuşatmaya doğru dönerken 30'u sabahı gerçek manzara çıkıyor ortaya ve işte Halis, düzeltiyorum, Tevfik Bıyıklıoğlu önce İsmet Paşa'ya gidiyor. Durumu gösterince İsmet Paşa hemen Mustafa Kemal Paşa'ya gönderiyor. O da bakıyor duruma, işte diyor hemen üçlü toplantı yapalım. Fevzi Paşa, işte İsmet Paşa ve Mustafa Kemal toplanıyorlar. Resmi görünce anlıyorlar. Artık demek ki kuşatma çemberi Aslıhanlar bölgesinde sağlanabildiği takdirde Yunan ordusu imha edilecektir diyor. Bir kısmı Yunan ordusunun o 1. ve 7. tümenleri Uşak'tan aşağıya doğru akmaya var. Kaplanlı muharebeleri falan yapılıyor o esnada. Ve o kadar işin üstündeler ki yani inanılır gibi değil. Sabahleyin hemen harekat planını yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa 1. Ordu bölgesine gidiyor.
1: Evet.
0: Planla beraber, harekat emriyle beraber, plan değil de artık emir diyelim, emirle beraber 1. Ordu bölgesine gidiyor. Fevzi Paşa da 2. Ordu ve süvari kol ordusu bölgesine gidiyor. Hatta dramatiktir yani, orada Fevzi Paşa yolunu kaybediyor. Tabii yol yok o zaman, arazinden gidiyor arabayla. Bir köylüyle karşı karşıya kalıyor, yol soruyor ona. Köylü ağlıyor tabii. Hayırdır diyor, ihtiyar nedir diyor, amca diyor, işte nasıl hitap ediyorsa, ne oldu diyor, niye ağlıyorsun, neler olmadı ki paşam diyor. Yani duygusal bir an yaşanıyor o esnada. Oradan gidiyor süvari kol ordusuna. Süvari kol ordu komutanı Fahrettin Altay kıvranıyor, sıtma nöbeti geçiriyor o esnada. Üst tümenini de batıya doğru göndermiş. Tabii onların geç gitmesi ya da daha erkenden göndermiş olması Aslıhanlar bölgesindeki yediğin kapatılmasını, tam kapatılmasını, çemberin tam kapatılmasını ve küçük bir 3-5 kilometrelik bir açıklık kalmasına neden oluyor. Gün boyu da 4. kol ordunun, 4. ordunun çeşitli çatışmaları batıya doğru hareketini yavaşlatıyor ister istemez ve akşam üzeri ancak Aslıhanlar bölgesinde çember daralıyor. Çember tabii daralıyor ama tam kapatılamıyor. Süvari kol ordusunun hareketinden dolayı, bir de 2. ordu birliklerinin işte 16 ve 17. tümenlerin bölgeye hareketinde birazcık tabii 30-40 kilometre gidiyorlar ama yetişemiyorlar. Dolayısıyla o günkü muharebelerde başkomutanlık meydan muharebesinde bir kısım birlikler Trikopis'le birlikte Murat Dağları'na doğru kaçmayı başarıyor. Ki onlar 3 Eylül'de yakalanacaklardır ve tamamı esir edilecektir. Atatürk'ün huzuruna da Uşak'ta çıkartılırlar.
1: Peki Sayın Yavuz, çok teşekkürler. Son olarak sadece şunu sormak değil de bu konuya ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Son 1-2 dakikam kaldı. Selin de uyarıyor. Şimdi büyük taarruz başlıyor 9 Eylül'e kadar. Yaklaşık o hattın 400 kilometreye yakın bir hat olduğu söyleniyor İzmir'e kadar. Ve bir askersiniz, sırt çantalarınız var vesaire, ağırlıklarınız var. Bir yandan savaşıyorsunuz, çatışıyorsunuz ve 400 kilometre yol alıyorsunuz 10-12 günde.
0: Ya, olağanüstü bir şey. Tabii ayakkabıları, postalları var olanlar,
1: olmayanlar
0: çürüyor yani, aşınıyor, tabanları gidiyor, yalın ayak yürüyenler oluyor, susuz kaldıkları yerler oluyor çünkü bütün o geri çekilme esnasında Yunan ordusu maalesef hainlik yapıyor ve kirletiyor kestiği hayvan.

0: insanları o pınarlara, çeşmelere falan koyuyor. Suları kirletmeye çalışıyor. Çok sıcak bir yaz geçiyor o dönem. Kışın çok sert geçmiş. Yazı da çok sert geçiyor. Yani bir örnek vereyim size. Onunla bitirelim. 16 Eylül günü Süvari Kol Ordusu'nun bir birliği Çeşme'ye ulaştığında işte bir takım Yunanlar'ı takip ediyor ve Yunan askerleri gemilere binip kaçıyor, kaçabilenler. O esnada Teğmen botunu çıkarmaya çalışıyor. Fakat çıkaramıyor. Bir askerden yardım istiyor. Asker Teğmen'in botunu denizin kenarındalar. Çekince ayakkabısıyla beraber tabanı da geliyor. Yani ayak tabanı da deri olduğu gibi kalkıyor. Ve ayağını o acıyla deniz suyuna sokuyor. Şimdi onlar şanslıydı. At sırtında gittikleri için tabanları erimemişti. Ama yürüyerek gidenlerin ayakkabı tabanları da yoktu. Kim bilir ayakları ne hale gelmişti. Onlara çok şey borçluyuz. Ama o borcun bilincinde miyiz? Demin kaygı duyuyorum bu konuda.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Yavuz. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz yayınımızdaydı. Hem kırılma noktalarını anlattı, öncesini anlattı. Kendisinin Büyük Taarruz, Başkomutan Emsalsiz Lider kitaplarını tekrar Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden okumanızı tavsiye ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz Sayın Yavuz.
2: Ve efendim bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş olduk. 30 Ağustos yalnızca bir savaşın kazanıldığı tarih değil, bir milletin ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalkışının, bağımsızlığını kendi iradesiyle savunuşunun ve geleceğinin yeniden kurduğunun simgesi. Ve o büyük zaferin ardından biz bize bırakılan cumhuriyeti, bize bırakılmış en değerli miraslardan biri olarak selamlıyoruz. Bizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Okuyamadığım çok fazla mesaj geldi. Bizimle bu coşkuyu paylaşan birçok dinleyicimiz vardı. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir gündem özelde yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Gündem Özel sona erdi. Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz. Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Fenerbahçe Tarfin ve Yunanistan ekibi Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son 2 yılın şampiyonları olarak İspanya temsilcisi Real Madrid, geçen sezonun finalisti ve Dubai Basketbol'da ev sahibi unvanıyla organizasyonda mücadele edecek. Yarı finalde 18 Eylül Cuma günü Olympiakos Fenerbahçe Tarfin ve Dubai Basketbol Real Madrid maçları yapılacak. Final ve üçüncülük müsabakaları ise 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Süper Kupa'da 4 maçın tamamını kapsayan biletler 143 ila 359 euro arasındaki fiyatlarla satışa sunuldu. Tek günlük maç biletleri ise 55 ila 256 euro arasında değişen fiyatlarla 31 Ağustos'ta satışa çıkarılacak. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radio Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen bir şeyi elde etmek sadece istemekle olmaz. Güçlü bir çaba, kararlılık ve bazen de zor kullanmak gerekir. Söke söke almak deyimi de tam olarak bu durumu anlatır. Bu deyim bir şeyi karşı taraf isteyerek vermeyince gücünü kullanarak ve güçlü bir çaba göstererek elde etme anlamına gelir. Bir başka ifadeyle hakkını zorla almak anlamı taşır. Osmanlıca yazılı metinlerde bu deyime doğrudan rastlanmasa da o dönemde benzer anlamlar taşıyan ifadeler kullanılmıştır. Deyim Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte halk arasında kullanıldığı düşünülüyor. 1920'ler Milli Mücadelesi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da benzer kararlılık vurgusu yapan deyimler yaygınlaşmıştır. Milli Mücadele'yi konu alan metinlerde söke söke almak deyimi Milli Mücadele'ye destek verenler arasında kullanılmaktadır. Ama deyimin en azından erken Cumhuriyet döneminde bilindiğini ve karşındaki daha güçlü birinden hakkını almanın anlatımında kullanıldığını gösterir. Deyim 20. yüzyıl sonrasında özellikle siyasi ve folklorik söylemlerde daha çok yer bulmuştur. Modern gazete ve sözlüklerde söke söke almak genellikle zorla almak anlamında kullanılır. Söke söke almak deyimi haksızlığa uğrayana karşı gösterilen kararlı tavrı dile getiren güçlü bir ifadedir. Arapça kökenli olup Osmanlı'dan günümüze geçmiş bir deyimdir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Saat 2.30. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Hıdırlık tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğu'da güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Adası'na atlayacaktı.
1: Selam olsun. 27 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa'ya telefonda kuşattıkları tepeyi yarım saat sonra alacaklarını bildirmesine rağmen bunu başaramayınca intihar ederek hayatına son veren Miralay Reşat'a. Selam olsun demir yollarının kesiştiği yer olan Eskişehir'e bir üs kuran ve savaş boyunca derme çatma trenlerle cepheye asker, cephane, malzeme nakleden, ray döşeten, gerektiğinde ray ve vagonlardan çelik söktürüp kılıç yaptıran Miralay Behiç Bey'e. Selam olsun kanı ile cepheye silah taşıyan Fatma Nine'ye. Selam olsun 3 kızını Mustafa Kemal'e emanet edip Sakarya cephesine koşan ve yaralanan Ayşe Çavuş'a. Selam olsun geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal'e. Selam olsun Samsun'dan Dumlupınar'dan Cumhuriyet'e giden yolda canını veren binlerce isimsiz kahramana. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. O zafer ki yıllardır evlatlarını toprağa veren babalara, gençliğini cephelerde geçirmişlere, o zafer ki kadere küskün bir halka aittir.
2: Ayın altında kanlar gidiyordu, kanlar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
1: Büyük taarruza giden yol çetindi. İtilaf devletleri Türkleri İstanbul ve Anadolu'dan tamamen atmak istiyordu. Ancak hesaba katmadıkları biri vardı. Mustafa Kemal. Bu milletin özgürlük umudu atanın omuzlarındaydı. Kanlar.

0: Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta.
1: Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Sevr Anlaşması gibi Türk insanını küçük düşüren belgeler toplumda yavaş yavaş sabırların son damlaya ulaşmasına sebep oluyordu. Bu durumun farkında olan Atatürk bunu Türk halkının kabul etmeyeceğini biliyordu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla birlikte halkla kucaklaştı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç sinyalini verdi. Kurtuluş için tek bir kıvılcım bekleyen halk bu hareketi sonuna kadar destekledi. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması, Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması derken sırasıyla gelen bağımsızlık mücadelesi çabaları halkın beklediği liderini bulduğunu gösteriyordu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Atatürk'ün sarf ettiği "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz" sözü kayıtlara geçti. Mustafa Kemal'in kılıcı halkın üzerindeki kara bulutları keserek batıya yöneldi. Misak-ı milli sınırları belirlendi ve bu sınırlar içinde kalan her toprak için son damla kana kadar savaşılma kararı alındı. Savaş kararının ardından ilk zafer Ermeni çetelerine karşı geldi. Ardından batıya dönen Atatürk ve orduları 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda da galip taraf oldu. Küllerinden bir umutla doğan halk zincirlerini sonunda kıracaktı. Türk milleti artık savunmayacak, dolu dizgin siperlere saldıracaktı. Sabah.

0: Batı cephesindeki yenilgiyi hazmedemeyen Yunan askerleri yeniden saldıracaktı. Bunun üzerine Atatürk herkesin bildiği o sözü söyledi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatanındır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Yunan askerlerinin yeniden saldırmasıyla 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi gerçekleşti. Bu muharebe dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesiydi. 1683 yılında Viyana kuşatmasıyla başlayan geri çekilme süreci durdurulmuş, savunmadan taarruza geçişin sembolü haline gelmişti. Tekalif-i Milliye emirleriyle Türk milleti varını yoğunu ortaya koymuştu. Bu savaştan da galip ayrılan taraf Atatürk oldu. Bu zaferle ilk kez toprak kazanılmaya başlandı. Sakarya Meydan Muharebesi ayrıca Atatürk'e gazi ünvan ve mareşal rütbesini de getirdi. Savaşı saldıran sıfatıyla da idame ettirebildiğini gören halk ve ordu, misak-ı milli sınırlarını koruma konusunda cesaretlendi ve 1922 Ağustos'una kadar hazırlanmaya başladı.
1: Kanlılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti, ilk tekerlekti.
0: Taarruz harekatının prensiplerinden olan gizlilik prensibine özel önem verilmesi gerekiyordu. Çünkü İngilizlerin Black Jumbo adlı casusluk örgütü Türk birliklerinin Sakarya Muharebesi ile ilgili Sakarya doğusundaki tertiplenmeleri hakkında elde ettiği açık ve gizli bilgileri İstanbul'daki İngiliz karargahına bildirmişlerdi. Aynı durumun tekrar yaşanmaması için gizlilik konusunda özel tedbirlerin alınmasına gereksinim duyulmuştu. Bu amaçla taktik örtü ve aldatma harekatı uygulanmıştı. Mustafa Kemal'in 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı büyük taarruz ve 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi onun bütün askeri kavramları yıkan taktiği olarak değerlendirilir. Zaferin görkemini Atatürk'ün dehası şekillendirmişti. Savaş kararını futbol maçında alan Mustafa Kemal Paşa cepheye giderken tüm dünya ajanslarına Çankaya'da çay partisi verilecek haberi geçmişti. Davetliler var, çay partisi var ama Mustafa Kemal Paşa ortada yoktu. Çünkü bu bir cephede oyalama ve dikkati başka yöne çekme hamlesiydi. Çay partisi söylentisini Mustafa Kemal Paşa yaymıştı ve böylece düşman kuvvetlerinin rahatlamasını sağlamıştı.
2: Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacak.
0: Savaş 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başladı. Savaşın başlangıcında tarafların personel, silah ve araç mukayesinde Yunan kuvvetlerinin üstünlüğü dikkat çekiyordu. Türk tümenlerinin mevcudu 7000 ila 8500 arasında değişirken Yunan tümenlerinin mevcudu 10.000'in üzerinde bulunuyordu. Tüm bunlara rağmen bağımsızlık ateşiyle tutuşan genci, yaşlısı, kadını, erkeği bir araya geldiler. Büyük taarruz adım adım 26 Ağustos'ta Afyon'un buz gibi gecesinde işlendi. Kafalarının üzerinden toplar uçarken iki milletin kılıçları günler boyu çarpıştı. Dört günlük çetin bir mücadelenin ardından 30 Ağustos'ta kesin bir zafer kazanıldı. Gözlerinde yorgunluk olması gerekirken Dumlupınar Meydanı'nı büyük bir sevinçle izliyordu Atatürk. Artık büyük taarruz başlamıştı, vakit dinlenme vakti değildi. Düşman çaresiz bırakıldı, sağ kalanlar esir alındı. Bu esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de yer alıyordu. Esir alınan Yunan başkomutanı Trikopis'in Türk basın mesleğinin duayenlerinden Hıfzı Topuz'a Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde yaşadıklarını şöyle anlatıyor. 2 Eylül 1922 gecesi Türk askerlerine esir düştüm. Sağ kalan birliklerimiz İzmir'e kaçmaya çalışıyordu. Bu bizim için büyük bir mağlubiyetti. Beni önce Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya götürdüler. İsmet Paşa da beni yanına alarak Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkardı. Mustafa Kemal Paşa beni mert bir askere yakışır şekilde kabul etti. Kendisinin şu sözlerini o gün bugün hiç unutmadım. Üzülmeyin general, siz görevinizi sonuna kadar yaptınız. Askerlikte mağlup olmak da vardır. Napolyon da vaktiyle esir olmuştu. Siz bizim misafirimizsiniz. Yakında her şey düzelecektir, istirahat ediniz. Mustafa Kemal Paşa'nın bu ince ve nazik davranışı üzerine büyük komutana karşı içimde hayranlık duymaya başladım. Aslında bizim Anadolu'da ne işimiz vardı? Biz yabancı devletlere alet olduk. Sizden de bizden de bunca insan öldü. Bu kadar şehit verdik. Sonunda ne oldu? İşte bugün kardeşiz. Hataydı Anadolu Harekatı. Hem de muazzam bir hata. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milleti adına kesin bir galibiyetle sonuçlandı. Sonuç 5 gün içinde elde edilmiş ve plan başarıya ulaşmıştı. Verdiği zayiatla daha da küçülen Yunan ordusu yenilgiye uğratılmıştı. 30 Ağustos milli mücadelenin kazanıldığı gün olarak tarihe geçti. Müjdeli haber Ankara'ya tez ulaştı. Anadolu bayram ediyordu. Dönemin gazeteleri vatan gülüyor, bela kahroluyor manşetleriyle duyurdu zaferi. Cephede ise henüz her şey bitmiş değildi. Perişan Yunan ordusu Uşak istikametine doğru kaçıyordu. Mustafa Kemal ise ordu ile birlikte İzmir'e yürüme kararı aldı. Başkomutanlık meydan muharebesinin hemen ardından o tarihi emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Yorgun Türk ordusu bu emirle bir kez daha dirildi. İşgal güçlerini takip eden Mehmetçik, Dumlupınar'dan sonra Uşak'ı, Alaşehir'i geri aldı. Yunan ordusu malzemesini bile terk ederek kaçıyordu. Nihayet Muzaffer Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Süvarilerin bir kısmı Belkahve'den Halkapınar'a inerek İzmir'e ulaştı. Bu sırada kahraman 4 süvari Halkapınar'da açılan ateş sonucu şehit oldu. Türk süvarisine pusu kuran işgalci Yunan askerleri kısa sürede etkisiz hale getirildi. Vatan uğruna şehit olan askerler anısına Halkapınar'da bir anıt yapıldı. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasındaki süvari birliği hükümet konağının önüne giderek şanlı Türk bayrağını göndere çekti. 15 Mayıs 1919'da başlayan ve 3 yıl 3 ay 24 gün süren İzmir'in işgaline son verildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in de kurtarılmasıyla Türk halkı ve ordusu yurdu düşman askerinden temizlemiş oluyordu. 9 Eylül 1922'de düşmana son darbenin vurulduğu, büyük taarruzun zaferle sonlandırıldığı yer oldu İzmir. İzmir'in kurtuluşu tam bağımsızlığın yolunu açmakla kalmadı, Anadolu'nun kurtuluşunun da simgesi oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin çekilen yoksulluklara ve zorluklara rağmen küllerinden yeniden doğmasını temsil eder. Yoktan var olan bir ülkeyi, hiçten gelen bir komutanı, sıfırdan işlemeye başlayan çarkları anımsatır. 30 Ağustos, evindeki ekmeği askerle bölüşen, okulunu bırakıp küçücük elleriyle silah tutan, eşinin çocuğunun geri dönmeyeceğinden emin olmasına rağmen vatan sağ olsun diyen, erkek kılığına girip bir karış toprak dahi kazanılsa kârdır diye düşünen kadınlarımız, çocuklarımız, erkeklerimizin zaferidir. Vatan uğruna verilen her cana, Atatürk ve silah arkadaşlarına, halkla iç içe geçen ordumuza sonsuz teşekkür ve şükranla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 binden fazla erkeğin verileri üzerinden yapılan araştırma, ultra işlenmiş gıda tüketimiyle prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre bu tür gıdaları daha fazla tüketen erkeklerde prostat kanseri görülme riski yaklaşık %30 daha yüksek. Florida Atlantic Üniversitesi'nden araştırmacılar ultra işlenmiş gıdaların tüketimiyle prostat kanseri arasındaki olası bağlantıyı inceledi. Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2003-2023 yılları arasında gerçekleştirilen sağlık ve beslenme araştırmasına katılan 18 yaş ve üzerindeki 17.024 erkeğin verilerinden yararlanıldı. Gazlı içecekler, paketlenmiş kahvaltılık gevrekler, atıştırmalıklar ve işlenmiş et ürünleri ultra işlenmiş gıdalar arasında yer alıyor. Bu ürünlerin içeriğinde genellikle rafine yağ, şeker, nişasta ve tuzun yanı sıra tat, yapı veya raf ömrünü değiştirmek için kullanılan çeşitli katkı maddeleri bulunuyor. Araştırmacılar katılımcıların günlük tükettikleri kalorilerin ne kadarının ultra işlenmiş gıdalardan geldiğini belirledi. En düşük tüketim grubuyla diğer gruplar arasında yapılan karşılaştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimi arttıkça prostat kanseri riskinin de arttığını gösterdi. Araştırmada yaş, ırk ve etnik köken, sigara kullanımı ve ekonomik durum gibi faktörler de değerlendirmeye alındı. Bu değişkenler hesaba katıldığında dahi ultra işlenmiş gıda tüketimiyle bağlantılı risk artışının %24 ila 31 arasında devam ettiği görüldü. Araştırmacılar ultra işlenmiş gıdaların prostat kanseri riskini hangi mekanizma üzerinden etkileyebileceğinin henüz kesin olarak bilinmediğini belirtti. Daha önce araştırmalarda yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda tüketimi, fazla kilo ve obezite, metabolik hastalıklar, kalp damar hastalıkları ve erken ölüm riskiyle ilişkilendirilmişti. Araştırmacılar çalışmanın ultra işlenmiş gıdaların prostat kanserine doğrudan yol açtığını kanıtlayamadığının altını çizdi. Bulguların iki durum arasında bir bağlantı bulunduğuna işaret ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 bin erkeğin verilerinin incelendiği araştırmada ultra işlenmiş gıdaları daha fazla tüketenlerde prostat kanseri riskinin yaklaşık %30 daha yüksek olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlaması öncesinde ulaşım ve trafik tedbirleri belirlendi. UKOME toplantısı hazırlanan eylem planına göre toplu ulaşım ücretsiz olacak, ilave seferler yapılacak, okul servisleri ve okul çevreleri denetlenecek, yol çalışmalarına ara verilecek. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında bilet entegrasyona dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılmasıyla yaklaşık 18 bin servis aracının trafiğe çıkması ve 300 bin öğrencinin taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer yapılacak. Yaklaşık 790.830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi ve 674.809 aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde trafik düzenlemeleri yapılacak. Sinyalizasyonla yaya geçitlerinin bakım ve onarımları okullar açılmadan tamamlanacak. Ben duyarlı sürücüyüm levhaları bir hafta boyunca asılacak. Servis güzergahları öğrencilerin adres ve iletişim bilgilerine göre belirlenecek. Araç, şoför ve rehber personelin mevzuata uygunluğu denetlenecek. Şoförlerin belgeleri İBB sistemi üzerinden kontrol edilecek. Kapasite üstü öğrenci taşınmasına ve belirlenen noktalar dışında indirme bindirme yapılmasına izin verilmeyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personelin yanı sıra 569 çocuk şube ekibi, 47 mobil okul timi ve 331 ekiple güvenlik uygulaması yapacak. Trafik açısından önemli 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli ve 39 yaya olmak üzere 866 personel görev yapacak. 33 çekici, önemli kavşaklarda 10 ekip, okul çevrelerinde 100 Yunus ekibi görev alacak. İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk alanlarındaki okul ve güzergahlarda denetim yapacak. İBB zabıta ise 111 ekipte 231 personelle görev yapacak, yoğun kavşaklarda 8 çekici hizmet verecek. Okulların açıldığı hafta yol bakım ve altyapı şantiyelerinde çalışma yapılmayacak. Mevcut çalışmalar tamamlanacak, ana arterlerde trafiği etkileyebilecek malzemeler kaldırılacak. Zorunlu çalışmalar 22-5 saatleri arasında sürdürülecek, acil durumlar için 7 gün 24 saat nöbetçi ekip bulunacak. İBB ve ilgili kurumlar eğitim yılının başlamasıyla Ulaşım Yönetim Merkezi ve AKOM'da saat 7'den itibaren 3 gün görev yapacak. Trafik kameralarından yoğunluk izlenecek ve gerekli müdahaleler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart kapsamında düzenleme yapılması teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da okulların açılmasıyla ulaşım ve trafik için kapsamlı tedbirler uygulanacak. 14 Eylül'de 6-16 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak, 3.665 ilave sefer yapılacak, servis ve okul çevrelerinde denetimler artırılacak, yol çalışmalarına da okulların açıldığı hafta ara verilecek. UKOME'de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı personeline İBB personel kart düzenlemesi de kabul edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mikroskoplardaki odaklanma sorununa yapay zeka çözümü. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli yeni bir yazılım, mikroskop görüntülerinde karşılaşılan odaklanma sorununa çözüm getirdi. Sistem yalnızca belirli bir noktayı netleştirmek yerine incelenen doku ya da hücrenin bulunduğu alanın tamamının net görüntülenmesini sağlıyor. Üstelik elde edilen veriler 3 boyutlu hale de getirilebiliyor. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Trabzon Üniversitesi ve Ohio State Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan projede mikroskobik görüntülerden daha doğru ve ayrıntılı bilgi elde edilmesi için derin öğrenme yöntemlerinden yararlanıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlafar Müdürü Profesör Doktor Feride Sena Sezen, mikroskop kullanılan ilaç geliştirme ve hastalık araştırmalarında otomatik odaklanma ile görüntü netliğinin önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Sezen, geliştirilen yazılımla mikroskop görüntüsünün yalnızca belirli bir bölümün değil, tüm alanın yüksek düzeyde netleştirebildiğini ve sistemin uygulamaya alındığını söyledi. Yazılımın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 3 boyutlu görüntüleme yapabilmesi. İlafar İnovatif Yapay Zeka Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı Doçent Doktor Hülya Doğan, uzmanların çoğunlukla 2 boyutlu mikroskop görüntüleri üzerinden hücre veya hastalık incelemesi yaptığını belirtti. Yeni sistemle hücrelerin 3 boyutlu görüntülerinin oluşturulması ve 2 boyutlu görüntülerde fark edilmesi için bazı özelliklerin daha ayrıntılı incelenmesi amaçlanıyor. Mevcut bazı yazılımların bulanık bölgeleri görüntü iyileştirme algoritmalarıyla sonradan netleştirdiğini, bunun da orijinal verilerde değişikliğe yol açabildiğini söyledi. Geliştirilen yöntemde ise numunenin orijinal değerlerinin korunarak görüntü oluşturulduğunu vurguladı. Yapay zeka destekli sistem yalnızca sağlık ve ilaç araştırmalarıyla sınırlı değil. Yazılımın jeoloji, kimya, genetik, gıda, çevre, veterinerlik, ziraat, su ürünleri ve maden mühendisliği gibi mikroskop kullanılan birçok alanda uygulanabileceği belirtiliyor. Araştırmacılara göre sistem farklı numune, mikroskop ve kameralarla kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Proje kapsamında oluşturulan yöntem ve veri setine ilişkin bilimsel çalışma uluslararası bir dergiye sunulurken, ekip yazılımın özel sektörlerle işbirliği yapılarak daha geniş kullanım alanlarına taşınmasını hedefliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zeka destekli yazılım mikroskop görüntülerinde yalnızca tek bir noktayı değil tüm alanı netleştiriyor. Sistem 2 boyutlu görüntülerin yanı sıra 3 boyutlu görüntüleme imkanı da sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Adana'da kurdukları Tabipler Tarım Kooperatifi bünyesinde üretim yapan bir grup doktor, zeytin verimini arttırmak için yapay zekadan destek alıyor. Bahçeye yerleştirilen yapay zeka destekli sensörlerle zeytin ağaçlarının su ve gübre ihtiyacı takip ediliyor. Uygulamayla hem gereksiz sulama ve gübrelemenin önüne geçilmesi hem de daha fazla ve kaliteli ürün elde edilmesi hedefleniyor. Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Ahmet Rıza Şahin bir grup meslektaşıyla birlikte 2023 yılında Tabipler Tarım Kooperatifini kurdu. Üye sayısı 282'ye ulaşan kooperatif İmamoğlu ilçesindeki 500 dönümlük alanda zeytin, susam, badem, buğday, domates ve patlıcan gibi birçok ürün yetiştiriyor. Üretici doktorlar meyve veren 135 dönümlük zeytinliğin 100 dönümünde iklim değişikliğine uyumlu, erozyonu önleyici, su ve besin yönetimini daha verimli hale getiren bir dijital tarım modeli uygulamaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Dünya Bankası finansmanıyla hazırlanan sosyal kapsayıcı yeşil geçiş projesi kapsamında zeytinliğe yapay zeka destekli sensörler yerleştirildi. Toprağın altına gömülen alıcılardan elde edilen veriler uzaktan takip edilmeye başlandı. Bu sayede zeytin ağaçlarının ne kadar suya ve gübreye ihtiyaç duyduğu anlık olarak görülebiliyor. Gereksiz sulama ve gübrelemenin önüne geçen sistem, üreticilere hem zaman hem de girdi maliyeti açısından tasarruf sağlıyor. Proje kapsamında ayrıca yağmur suyunun toplanması için bir havuz oluşturuldu. Zeytin dallarının kırılıp fermente edilmesini içeren biyolojik kompost çalışmaları da yürütülüyor. Tabipler Tarım Kooperatifi Başkanı Ahmet Rıza Şahin, Dünya Bankası'nın sağladığı 2 milyon liralık fonla yapay zeka sistemi, sensörler, yağmur suyu hasadı ve biyolojik kompost çalışmaları yaptıklarını söyledi. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin kooperatifin en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu belirten Şahin, dijital tarım uygulamaları sayesinde zeytinlerin su ve besin seviyelerini artık uzaktan takip edebildiklerini ifade etti. Şahin, yapay zekanın daha kaliteli zeytinyağı üretimine katkı sağlayacağını, daha az gübre, mazot ve enerji kullanılmasıyla karbon tüketiminin de azalacağını söyledi. Kooperatif geçen yıl zeytinlikten 10 ton zeytinyağı elde etti. Şahin bu yıl yeni yöntemle 15 ton zeytinyağı elde etmeyi beklediklerini, gelecek yılsa verimin daha da artmasını öngördüklerini belirtti. Uygulamanın ürün kalitesini de arttırması bekleniyor. Şahin, zeytinin sağlıklı şekilde ağaçta büyümesi ve toplandıktan sonra bozulmadan yaklaşık 2 saat içinde sıkıma götürülmesinin kaliteli zeytinyağı üretimi açısından önemli olduğunu vurguladı. Kooperatif ayrıca zeytinyağı şişelerine QR kod eklemeye hazırlanıyor. Tüketiciler bu kodu okutarak ürünün nasıl üretildiğini ve üretim sürecinin hangi aşamalardan geçtiğini takip edebilecek. Kooperatif, dijital tarım modelini ilerleyen dönemde üretim yaptığı tüm alanlara yaymayı planlıyor. Adana'da bir grup doktorun kurduğu Tabipler Tarım Kooperatifi, zeytin ağaçlarının su ve gübre ihtiyacını yapay zeka destekli sensörlerle takip ediyor. Uygulamayla gereksiz kaynak kullanımının önüne geçilmesi, verim ve zeytinyağı kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni konu başlıkla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun.
0: Tarihte bugün.

0: Saat 2.30. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklardan şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Hıdırlık tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğu'da güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak
1: selam olsun. 27 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal Paşa'ya telefonda kuşattıkları tepeyi yarım saat sonra alacaklarını bildirmesine rağmen bunu başaramayınca intihar ederek hayatına son veren Miralay Reşat'a. Selam olsun demir yollarının kesiştiği yer olan Eskişehir'e bir üs kuran ve savaş boyunca derme çatma trenlerle cepheye asker, cephane, malzeme nakleden, ray döşeten, gerektiğinde ray ve vagonlardan çelik söktürüp kılıç yaptıran Miralay Behiç Bey'e. Selam olsun kanı ile cepheye silah taşıyan Fatma Nine'ye. Selam olsun 3 kızını Mustafa Kemal'e emanet edip Sakarya cephesine koşan ve yaralanan Ayşe Çavuş'a. Selam olsun geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal'e. Selam olsun Samsun'dan Dumlupınar'dan Cumhuriyet'e giden yolda canını veren binlerce isimsiz kahramana. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. O zafer ki yıllardır evlatlarını toprağa veren babalara, gençliğini cephelerde geçirmişlere, o zafer ki kadere küskün bir halka aittir.
2: Ayın altında kanlar gidiyordu, kanlar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
1: Taarruza giden yol çetindi. İtilaf devletleri Türkleri İstanbul ve Anadolu'dan tamamen atmak istiyordu. Ancak hesaba katmadıkları biri vardı. Mustafa Kemal. Bu milletin özgürlük umudu atanın omuzlarındaydı. Kanlar.

0: Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta.
1: Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Sevr Anlaşması gibi Türk insanını küçük düşüren belgeler toplumda yavaş yavaş sabırların son damlaya ulaşmasına sebep oluyordu. Bu durumun farkında olan Atatürk bunu Türk halkının kabul etmeyeceğini biliyordu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla birlikte halkla kucaklaştı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç sinyalini verdi. Kurtuluş için tek bir kıvılcım bekleyen halk bu hareketi sonuna kadar destekledi. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması derken sırasıyla gelen bağımsızlık mücadelesi çabaları halkın beklediği liderini bulduğunu gösteriyordu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Atatürk'ün sarf ettiği "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus salini de yendiniz" sözü kayıtlara geçti. Mustafa Kemal'in kılıcı halkın üzerindeki kara bulutları keserek batıya yöneldi. Misak-ı milli sınırları belirlendi ve bu sınırlar içinde kalan her toprak için son damla kana kadar savaşılma kararı alındı. Savaş kararının ardından ilk zafer Ermeni çetelerine karşı geldi. Ardından batıya dönen Atatürk ve orduları 1. ve 2. İnönü savaşlarında da galip taraf oldu. Küllerinden bir umutla doğan halk zincirlerini sonunda kıracaktı. Türk milleti artık savunmayacak, dolu dizgin siperlere saldıracaktı. Sabah

0: Batı cephesindeki yenilgiyi hazmedemeyen Yunan askerleri yeniden saldıracaktı. Bunun üzerine Atatürk herkesin bildiği o sözü söyledi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatanındır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Yunan askerlerinin yeniden saldırmasıyla 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi gerçekleşti. Bu muharebe dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesiydi. 1683 yılında Viyana kuşatmasıyla başlayan geri çekilme süreci durdurulmuş, savunmadan taarruza geçişin sembolü haline gelmişti. Tekalifi milliye emirleriyle Türk milleti varını yoğunu ortaya koymuştu. Bu savaştan da galip ayrılan taraf Atatürk oldu. Bu zaferle ilk kez toprak kazanılmaya başlandı. Sakarya Meydan Muharebesi ayrıca Atatürk'e gazi ünvan ve mareşal rütbesini de getirdi. Savaşı saldıran sıfatıyla da idame ettirebildiğini gören halk ve ordu, misak-ı milli sınırlarını koruma konusunda cesaretlendi ve 1922 Ağustos'una kadar hazırlanmaya başladı.
1: Kanlılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. İlk tekerlekti.
0: Taarruz harekatının prensiplerinden olan gizlilik prensibine özel önem verilmesi gerekiyordu. Çünkü İngilizlerin Black Jumbo adlı casusluk örgütü Türk birliklerinin Sakarya Muharebesi ile ilgili Sakarya doğusundaki tertiplenmeleri hakkında elde ettiği açık ve gizli bilgileri İstanbul'daki İngiliz karargahına bildirmişlerdi. Aynı durumun tekrar yaşanmaması için gizlilik konusunda özel tedbirlerin alınmasına gereksinim duyulmuştu. Bu amaçla taktik örtü ve aldatma harekatı uygulanmıştı. Mustafa Kemal'in 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı büyük taarruz ve 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi onun bütün askeri kavramları yıkan taktiği olarak değerlendirilir. Zaferin görkemini Atatürk'ün dehası şekillendirmişti. Savaş kararını futbol maçında alan Mustafa Kemal Paşa cepheye giderken tüm dünya ajanslarına Çankaya'da çay partisi verilecek haberi geçmişti. Davetliler var, çay partisi var ama Mustafa Kemal Paşa ortada yoktu. Çünkü bu bir cephede oyalama ve dikkati başka yöne çekme hamlesiydi. Çay partisi söylentisini Mustafa Kemal Paşa yaymıştı ve böylece düşman kuvvetlerinin rahatlamasını sağlamıştı.
2: Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacak.
0: Savaş 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başladı. Savaşın başlangıcında tarafların personel, silah ve araç mukayesinde Yunan kuvvetlerinin üstünlüğü dikkat çekiyordu. Türk tümenlerinin mevcudu 7000 ila 8500 arasında değişirken Yunan tümenlerinin mevcudu 10.000'in üzerinde bulunuyordu. Tüm bunlara rağmen bağımsızlık ateşiyle tutuşan genci, yaşlısı, kadını, erkeği bir araya geldiler. Büyük taarruz adım adım 26 Ağustos'ta Afyon'un buz gibi gecesinde işlendi. Kafaların üzerinden toplar uçarken iki milletin kılıçları günler boyu çarpıştı. Dört günlük çetin bir mücadelenin ardından 30 Ağustos'ta kesin bir zafer kazanıldı. Gözlerinde yorgunluk olması gerekirken Dumlupınar Meydanı'nı büyük bir sevinçle izliyordu Atatürk. Artık büyük taarruz başlamıştı, vakit dinlenme vakti değildi. Düşman çaresiz bırakıldı, sağ kalanlar esir alındı. Bu esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de yer alıyordu. Esir alınan Yunan başkomutanı Trikopis'in Türk basın mesleğinin duayenlerinden Hıfzı Topuz'a Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde yaşadıklarını şöyle anlatıyor. 2 Eylül 1922 gecesi Türk askerlerine esir düştüm. Sağ kalan birliklerimiz İzmir'e doğru kaçmaya çalışıyordu. Bu bizim için büyük bir mağlubiyetti. Beni önce Garp Cephesi komutanı İsmet Paşa'ya götürdüler. İsmet Paşa da beni yanına alarak Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkardı. Mustafa Kemal Paşa beni mert bir askere yakışır şekilde kabul etti. Kendisinin şu sözlerini o gün bugün hiç unutmadım. Üzülmeyin general. Siz görevinizi sonuna kadar yaptınız. Askerlikte mağlup olmak da vardır. Napolyon da vaktiyle esir olmuştu. Siz bizim misafirimizsiniz. Yakında her şey düzelecektir. İstirahat ediniz. Mustafa Kemal Paşa'nın bu ince ve nazik davranışı üzerine büyük komutana karşı içimde hayranlık duymaya başladım. Aslında bizim Anadolu'da ne işimiz vardı? Biz yabancı devletlere alet olduk. Sizden de bizden de bunca insan öldü. Bu kadar şehit verdik. Sonunda ne oldu? İşte bugün kardeşiz. Hataydı Anadolu harekatı. Hem de muazzam bir hata. 30 Ağustos 1922'de büyük taarruz Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milleti adına kesin bir galibiyetle sonuçlandı. Sonuç 5 gün içinde elde edilmiş ve plan başarıya ulaşmıştı. Verdiği zayiatla daha da küçülen Yunan ordusu yenilgiye uğratılmıştı. 30 Ağustos milli mücadelenin kazanıldığı gün olarak tarihe geçti. Müjdeli haber Ankara'ya tez ulaştı. Anadolu bayram ediyordu. Dönemin gazeteleri vatan gülüyor, bela kahroluyor manşetleriyle duyurdu zaferi. Cephede ise henüz her şey bitmiş değildi. Perişan Yunan ordusu Uşak istikametine doğru kaçıyordu. Mustafa Kemal ise ordu ile birlikte İzmir'e yürüme kararı aldı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin hemen ardından o tarihi emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Yorgun Türk ordusu bu emirle bir kez daha dirildi. İşgal güçlerini takip eden Mehmetçik, Dumlupınar'dan sonra Uşağı, Alaşehir'i geri aldı. Yunan ordusu malzemesini bile terk ederek kaçıyordu. Nihayet Muzaffer Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Süvarilerin bir kısmı Belkahve'den Halkapınar'a inerek İzmir'e ulaştı. Bu sırada kahraman 4 süvari Halkapınar'da açılan ateş sonucu şehit oldu. Türk süvarisine pusu kuran işgalci Yunan askerleri kısa sürede etkisiz hale getirildi. Vatan uğruna şehit olan askerler anısına Halkapınar'da bir anıt yapıldı. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasındaki süvari birliği hükümet konağının önüne giderek şanlı Türk bayrağını göndere çekti. 15 Mayıs 1919'da başlayan ve 3 yıl 3 ay 24 gün süren İzmir'in işgaline son verildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in de kurtarılmasıyla Türk halkı ve ordusu yurdu düşman askerinden temizlemiş oluyordu. 9 Eylül 1922'de düşmana son darbenin vurulduğu büyük taarruzun zaferle sonlandırıldığı yer oldu İzmir. İzmir'in kurtuluşu tam bağımsızlığın yolunu açmakla kalmadı, Anadolu'nun kurtuluşunun da simgesi oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin çekilen yoksulluklara ve zorluklara rağmen küllerinden yeniden doğmasını temsil eder. Yoktan var olan bir ülkeyi, hiçten gelen bir komutanı, sıfırdan işlemeye başlayan çarkları anımsatır. 30 Ağustos evindeki ekmeği askerle bölüşen, okulunu bırakıp küçücük elleriyle silah tutan, eşinin, çocuğunun geri dönmeyeceğinden emin olmasına rağmen vatan sağ olsun diyen, erkek kılığına girip bir karış toprak dahi kazanılsa kârdır diye düşünen kadınlarımız, çocuklarımız, erkeklerimizin zaferidir. Vatan uğruna verilen her cana, Atatürk ve silah arkadaşlarına, halkla iç içe geçen ordumuza sonsuz teşekkür ve şükranla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Mutlu ayrıca yüksek enerji maliyetleri ve askeri harcamaların Alman sanayisine etkilerini Almanya ve Fransa'daki siyasi tabloyu ele aldı.
2: Yani Karadeniz'deki bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna, yani sanki Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yani bu çalışmayı da hani Batı'dan bağımsız düşüneceğiz. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde yaptığı herhalde herkesin bildiği bir sır. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
3: Yani şimdi bu çalışmaları açıkçası birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor bence. Yani şu an hani gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna'nın mesela İsrail'le o kadar benzer bir tavrı var ki Ukrayna'nın Türk gemilerine, İran gemisine veya orada kafasına esen herhangi bir şekilde beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye drone saldırısı yapması zaten uluslararası hukuk falan herhangi bir yerde elle tutulur bir yanı yok. Ama bu süreçte tabii hedeflenen siyasi sonuç nedir? Yani ne istiyor Ukrayna? Açıkçası kanımca Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Yani son çırpınışlar gibi bir şey. Çünkü yani bir buna zaman kazanması mümkün değil. Konuyu büyütmesi mümkün değil. Yani Karadeniz'deki bu karman çorman, yani bütün tarafların bir arada oldu. Biliyorsunuz İngiliz savaş uçakları çıkıyor bir anda, bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte Amerikan savaş uçakları, üstlerden kalkmış uçaklar çıkıyor. Geçenlerde Türk savaş uçakları mesela orada bir devriye gezisi yaptılar belli nedenlerde. Yani artık hani Karadeniz'i ısıtıp burayı sıcak çalışma alanına döndürdüğü zaman şunu söyleyecek. Eyvah, ben yalnız kaldım. Türkler de var, Rusya da var. Hadi bütün Avrupa gelin savaşa. Yani bunu istiyor. Çünkü şu anda vekil savaşçı olarak tamamen politik olarak bitme noktasına gel Ukrayna. Yani deyim yerindeyse bütün Batı Avrupa'nın, bütün Atlantik düzeninin adına savaş veriyor. Kendi evlatlarını yok ediyor. Yani bunun sürdürülebilirliği zaten yok. Seçimler geçili 2-2,5 yıl oldu. Yani Zelenski'nin zaten tekrar seçilme ihtimali yok. Yani savaş bitene kadar seçimleri erteliyorsunuz. Savaşı da bir anda varlık yokluk savaşına çeviriyorsunuz. Yani bütün bir ülke neredeyse böyle tek başına bir kişinin hani şeyiyle ilerliyor gibi oldu. Nasıl diyeyim, politik öngörüleriyle ilerliyor gibi oldu. Ukrayna'nın ama kanımca Karadeniz'e özellikle kendisine şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantik ülkeleri, Batı Avrupa devletlerini bizzat kendi yanında savaşa çekmek. Çünkü aynı İsrail taktiğini uyguluyor. Orada yani mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kendisine daha fazla arka planda hani bizzat askeri destek, yani kendisinin hani kuvvetlerin geleceği inancıyla hareket ediyor. Ama tabii bütün sorun bugüne kadar gelmesinin bütün bu süreci maalesef Zelenski'nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlar da gerçeklikten epey kopuk. Yani hani böyle bir durumda yine hani ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli. Savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten herhangi bir şekilde artık Ukrayna'nın kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey de kalmamış gibi duruyor. Şimdi olayı drone savaşlarına çevirdiler biliyorsun. Hızlı bir drone üretimi sürecine girdiler ve bununla Rusya'da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Ya yani bunu yapmaları da açıkçası hani sivillere yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı, çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da yani akım medyada mesela Karadeniz'deki saldırıları kimin yaptığını, ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
2: Hocam şimdi Türkiye'de yani bizim gemilerimiz, biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı, galiba iki çocuk babası, bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Yani böyle bir ortamda, yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'nde, bir Amerika'da Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongresi'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin sözünü ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktı. Çünkü buradaki şeylerin özelliği ATAK-MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olması nedeni şu: bu hava soluyan füzeler dediğinizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunmaları zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde bence hani uluslararası hukuk açısından, tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakın, yanımızdaki komşumuzla olan ilişkilerimiz açısından çok ciddi bir sorun. Yani Amerika bunları Türkiye'den geri alabilir. Doğrudan kendisi geri isteyebilir, alabilir. Ha, kendi füzeleri zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde iletilebilir. Ama üçüncü ülke sen ilet dediğiniz zaman bizim envanterimize, bizim şeyimize girmiş, ya ortak envanterimize girmiş bir şey oraya etmek zaten bizim oradaki pozisyonumuzu oldukça zor duruma düşürüyor ki zaten muhatabımız da çok net bir şekilde yanıt geldi buna yani. Zavrova bir açıklama yaptı. Hani Türkiye'nin hani bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Romanya'ya mı verilir, onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun...
2: Biz niye verelim yani? Bizim envanterimize girmiş, parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
3: Evet.
2: Yani onu niye verelim oraya?
3: Niye verelim? Amerika... Bir de tabii bunun şöyle bir sorunu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. Arabuluculuk bir de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altına çiziyor muhatabımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o şeyde bir ne diyelim sürtüşme yaratma ihtimalini o umutla devreye soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
2: Peki hocam, Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor. Ve Rusya'ya evet. Karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, efendim Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler. Yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde, gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki, yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık iyice netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merz için yapılan, mesela dün bir makale okudum Almanya için. AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in dönem sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki bu durumu? Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açık söylüyorlar, seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya ile çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya üzerinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Almanya'da
2: 100 milyar dolar dediğimiz
3: borçla başlıyor sürece. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine girdiler ve bunları kapatmaya yöneldiler. Ve açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkunçtu. Tamamen 900 ila 1 trilyon, 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da beklentideki yardım bekleyen yani çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani burada çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptığımda ben bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok hani güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle, ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu ürettiklerini de. Şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek hem maliyetler yüksek kalacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Şu anda Alman ekonomisinin yani deyim yerindeyse hani bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleştirip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi İkinci Dünya Savaşı ya yani 45 sonrası son 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa eyvah eyvah çünkü şu anda Alman toplumunda şeyde konuşulan şu bu önümüzdeki kışı doğalgazsız mı geçireceğiz? Tamamen üşüyerek donarak mı devam edeceğiz hayata diye çok ciddi endişeler var. Ama diğer yandan tabii AFD şunu söylüyor yani gerçekten AFD liderliği enteresan bir şekilde şunu söylüyor. Sizin diyor hani seçtiğiniz bugüne kadarki küreselce elit yöneticiler sizinle hiçbir ilgisi olmayan Alman halkına çıkarlarına hiçbir şekilde hitap etmeyen şeylerin peşinde koştular. Özellikle PKK'nın desteklenmesi konusunda bunun içine aldı AFD. Yani Kıbrıs'taki mesela konuları yine bunun yani neden dedi koskoca Türkiye'yi karşınıza alıyorsun küçücük bir Rum kesimi için yani ne yapabilir? Hani siz zaten sizin isteğinizle Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda yani gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsunuz bunun karşısında. Tabii hatta AFD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç tane milletvekili gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan ama AFD benim anladığım kadarıyla Alman halkının çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim önümüzdeki seçimlerde daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde artık Mersin zaten hiçbir şansı kalmadı ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AFD bunun mutlaka büyük ortağı olacak. Zaten Mersin politikalarını desteklemeyen işte bu Sara Wagenknecht'in seçtiği kurduğu Sosyalist Parti de aynı görüşlere sahip dış politikayla ilgili olarak. Onların da desteğini alabileceğini düşünüyorum. Ya Almanya'da artık hani deyim yerindeyse Mers hükümeti ve hani şu küreselce ile savaş baronlarının bulunduğu ekip ciddi şekilde can çekişiyor. Fransa'ya gelecek olursak genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde hatta NATO'ya Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var ve tabii bunları koyduğunuz zaman üst üste. Fransa'da da durum pek parlak gözükmüyor. Avrupa Birliği'nde kuran, finanse eden bütün mekanizmaları oluşturan biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor.
2: Avrupa'yı tercihe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO'yla, Amerika'yla iş yapsa da o küresel çizgide devam etse de Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından Rusya'yla ve Avrasya'yla birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim İsrail'e. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra iyice ipleri eline almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD ile bir temas içerisindeydi. Oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan'da Gazze'den daha büyük bir yeri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti. Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üssü girdi Şam yakınlarındaki. Yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekidir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetlerini izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkin de bilgiler var. Şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeniden düzenleniyor, pistler tamir ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye mesaj dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
3: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. Ben istersen diyor Birleşmiş Milletler'in elbisesinin içine girip, üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilirim. Bir kere bu soru işaretiyle başlamak gerekiyor işte. Yani gerçekten bir devletin, hani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani hani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları yaptırımlar Birleşmiş
2: Milletler... Fakat BM İsrail'i terk etmiyor nedenle.
3: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz ona güveniyor. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsun. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama bunu şöyle bir şey de etkisi de var. Uluslararası platformda İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail örnek gösterecek başka devletler çıkabilir. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek. Patlatmak demek. Hani geçersiz ilan etmek demek. Yani bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde bunu sormuyor kimse İsrail. Yani senin bunu yapmaya ne hakkın var ya? Yani Türkiye'yi bir kenara bırakın. O üstü başka biri de kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerinden idare etmeye çalışıyor şey. Az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş konuma düşecek. İsrail'le
2: hocam, boşa Karadeniz'deki düşmüş olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
3: Yani şöyle birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlıyor. Evet. Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması. Yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması. Diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya ile çatışması. Bunları gördüğümüz zaman zaten

0: İran'a karşı yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silahlar, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmadılar bile. Yıkıcı gücü, hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani İran'a yapılacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tamamen hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Hocam bu Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani bir Amerikan, özellikle Türkiye sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde önemli ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon merkezi kurulması gibi bir şey dinlemek. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi buradan şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey. Barak ile yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar bir kere. Şimdi
1: Ya
0: Büyükelçinin
1: bunu
0: bütün
1: taktiksel bir şey olabilir mi acaba?
0: şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu saldırıdan haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor. Bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek hata olur. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıları yeniden kurmada yardım etme sürecinde özellikle yakınında köprüleri, möprüleri inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek bir saldırının Amerika'nın bilgisi haricinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerikan haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barak ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan anladık.
1: Açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
0: Evet. Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu. Demek ki haberi var bir şekilde. Ama sizin teşhisiniz çok doğru. Klasik diplomasi usullerinin hepsi terk edildi. Hani böyle garip bir şey vardır ya, bizde bir futbol deyimi vardır Türkiye'de. Taktik maktik yok, bam bam bam gidip kazanacağız falan diye. Ya böyle garip bir şekilde hani Amerikan yönetimi de bütün klasik diplomasi usullerini falan bir kenara bırakıp dünyada ne istersen onu yapacağım moduna girmiş gibi gözüküyor. Hakeza İsrail aynı durumda. İsrail zaten hukuku şeyi de bıraktı tamam. Devlet aklıyla hareket etmeyi de bıraktı.
2: Ukrayna'nın Karadeniz'deki drone saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarıyla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve her iki ülkenin de Batı desteğiyle çatışmaları genişletmeye çalıştığını söyledi. Mutlu, İsrail'in Türkiye'yi savaşa çekerek ABD'yi bölgeye yeniden döndürmeyi amaçladığı görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Sputnik Özel Haber.
1: Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Niño, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarını değiştirmeye başladı. Panama ülke genelinde acil durum ilan ederken Hindistan'da muson yağışlarının azalması, Endonezya'da ise kuraklık ve orman yangınları dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesini bekliyor. El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal seviyelerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan bir hava olayı. El Niño'nun etkileri dünya genelinde aynı şekilde görünmüyor. Bazı bölgelerde kuraklık ve orman yangını riskini artıran hava koşullarına neden olurken bazı bölgelerde ise aşırı yağışlara yol açabiliyor. El Niño'nun etkilerine karşı önlem alan ülkelerden biri Panama oldu. Panama hükümeti hava olayının oluşturabileceği olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla ülke genelinde acil durum ilan etti. Kararla birlikte olası afetlere müdahalede ihtiyaç duyulan kaynaklara daha fazla ulaşılması ve risk taşıyan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor. Panama'da El Niño'nun özellikle su kaynakları, tarım ve enerji üretimi üzerindeki olası etkileri takip ediliyor. Ülke aynı zamanda son dönemde şiddetli yağış ve sellerle de mücadele ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü tahminlerine göre Orta Amerika ve çevresindeki bazı bölgelerde de önümüzdeki dönemde yağışların normal seviyelerin altında kalması bekleniyor. El Niño'nun etkisinin öne çıktığı bölgelerden biri de Hindistan. Ülkede 24 Ağustos itibarıyla mevsim yağışları normalin %13 altında gerçekleşti. Tahminler Hindistan'ın son yılların en zayıf muson dönemlerinden birini geçirebileceğine işaret ediyor. Yağışlardaki düşüşün özellikle tarım, su kaynakları ve gıda üretimi açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Endonezya'da ise uzun süren kuru hava koşulları ve güçlü El Niño'nun etkisiyle orman yangınları ağırlaştı. Temmuz sonuna kadar yaklaşık 94 bin hektarlık alanın yangınlarda zarar gördüğü bildirilirken yoğun duman Malezya ve Borneo'ya kadar ulaştı. Yangınlarla mücadele kapsamında 24 binden fazla personel görevlendirildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son tahminleri güçlü El Niño'nun sonbahar boyunca etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda kuraklık, aşırı sıcaklık, orman yangınları ve bazı bölgelerde şiddetli yağış risklerinin yakından takip edilmesi bekleniyor. Avrupa ve Türkiye'de ise El Niño'nun etkileri Pasifik çevresi ve tropikal bölgelerde olduğu kadar doğrudan ve belirgin görülmüyor. Bu nedenle Avrupa veya Türkiye'deki sıcaklık, kuraklık ve yağış olaylarının tek başına El Niño'ya bağlanmadan bölgesel hava sistemleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Pasifik'te güçlenen El Niño farklı ülkelerde hava koşullarını etkilemeye başladı. Panama'da ülke çapında acil durum ilan edilirken Hindistan'da muson yağışları normalin %13 altında kaldı. Endonezya'da ise yaklaşık 94 bin hektarlık alan yandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündem Özel tekrar yayını. Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Gündem Özel başlıyor.

0: Radyo Sputnik'ten herkese merhabalar efendim. Bugün takvimler 30 Ağustos gösteriyor. Bir milletin yalnızca bir savaşı değil, bağımsızlığını, geleceğini ve kendi kaderini tayin etme hakkını kazandığı gündeyiz. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki 2 saat dilimi boyunca 30 Ağustos'u konuşacağız, büyük zaferi konuşacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanında Radyo Sputnik haber müdürümüz
1: Fethi Yılmaz
0: ve yine Radyo Sputnik'in en iyi gazetecilerinden, en sevilen isimlerinden.
2: Teşekkür ediyorum Güçlü Özgan.
0: Efendim, dediğim gibi önümüzdeki 2 saat zaman dilimi içerisinde sizlerle 30 Ağustos'u konuşacağız, Zafer Bayramımızı konuşacağız ve yine değerli konuklarımız da bizlere eşlik edecek. Sizler de bayrama dair mesajlarınızı 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan bizlere yollayabilirsiniz. Bundan tam 104 yıl önce büyük taarruzun ardından gelen 30 Ağustos zaferi, yokluk içindeki bir ülkenin inancının, cesaretinin ve özgürlük iradesinin tarihe yazılmış en güçlü sayfalarından biri oldu. Ve işte biz bugün o zaferin ışığında bir kez daha hatırlıyoruz. Bağımsızlık bir milletin en büyük mirasıdır ve Cumhuriyet de işte o mirasın geleceğe bırakılmış adıdır. Başta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve sonsuz bir özlemle anıyoruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyoruz. İşte şimdi 30 Ağustos'un izinde bir milletin yeniden ayağa kalkışının, büyük bir milli mücadelenin ve unutulmaz bir zaferin hikayesine hep birlikte bakacağız. Hazır mıyız?
1: Tabii ki.
0: O halde,
2: çok iyi hazırlandık hem de.
0: O halde ilk sözleri size bırakıyorum.
1: Güçlü Özgen, önce ben mi alayım?
2: Önce sen başla.
1: Tabii ki öncelikle tüm yurttaşların Zafer Bayramı kutlu olsun. Şimdi program açılışında o 1994 yılında çekimleri başlayan Kurtuluş filminin ve müziklerinin Muammer Sun'un yaptığı o eserle başladık. 5. bölümün son sahnesi, o büyük taarruz sahnesi. Tabii orada şöyle bir şey var. Aslında atla çıkmıyorlar Kocatepe'ye Mustafa Kemal. Yürüyerek çıkıyorlar bayağı bir. O tabii orada bir film gereği böyle bir düzenleme yapılmış. Ve yürüyerek çıkışı sırasında da yine o böbrek ağrısı, kronik böbrek ağrısı devam ediyor. Bir süre sonra o böbrek ağrısı işte bitti, artık kurtuldum diye anılarında da geçer, hatta yazarlar, ama tabii kurtulmasının nedeni artık böbreğin iflas etmesidir tamamen. Tamamen böbrek öldüğü için. Böyle bir sahneyle başladık. Şimdi tabii o müziği de dinleyince insan ister istemez böyle gözlerini silmeden de edemiyor.
0: Etkilenmemek mümkün değil.
1: Öyle. Yani çok hüzünlenirsiniz, acı duyarsınız, birini kaybedersiniz, gözyaşı dökersiniz. Ya da çok mutlu olursunuz, sevinç içinde sevinçten gözyaşı dökersiniz. Ama çok istisnadır yani gururdan gözlerinizin yaşarması. Bizim öyle bir tarihimiz var, öyle bir lider, öyle bir başkomutanımız var. O yüzden gururdan gözlerimizin yaşardığı, gururdan gözlerimizi sildiğimiz bir gündeyiz. Herkese, tüm yurttaşlara tekrardan Zafer Bayramı, bu büyük zafer kutlu olsun. Biz bu zaferin öncesini, sonrasını konuşacağız. Konuklarımızla birlikte konuşacağız. Sadece Türkiye hattını değil, Yunanistan'da neler oldu, Fransa, İngiltere, biraz onlardan da, hatta Almanya. Onlardan da bahsedeceğiz. Açılışı böyle yapmış olayım.
2: Evet, ben de şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Unutuyoruz çünkü. Yani özlemek ve anmak önemli elbette ama herhalde yani o cümleyi bir kez daha kurmanın, ben tekrara inanırım, yayınlarda da hep konuşuruz bunları. Yani en çok özlemek, anmak evet, ama en çok anlamaya ihtiyacımız olan dönemlerdeyiz. Sadece bugün için söylemiyorum bunu. 38 son, Mustafa Hoş buna sık sık gönderme de yapar. 1938 sonrası için aslında o anlama isteği ya da anlama motivasyonunu hep hissettik, olması gerektiğini hep hissettik o süreçleri. Şunu da hatırlamak gerekiyor. Bu büyük başarıyı, bu büyük zaferi bu ülkeye armağan etti. Tek başına değil elbette Mustafa Kemal. Ama bütün bunları yaparken o gün, yani o büyük taarruzun gerçekleştiği gün başkomutandı. O başkomutanlık sıfatını alırken de mecliste kendisine neler söylendi, ne oldu, ne bitti, onları, evet, da konuşuruz da. Şunu unutmamak gerekiyor. Kendi yaşımızda, yani ben işte 50 yaşındayım, dinleyicilerimiz de işte. Şu 41 yaşındaydı bütün bunlar, evet, yaşanırken. 41 yaşındaydı. Hani kendi 41 yaşımızı ya da şu an işte 41'den daha küçüksek dinleyen dinleyicilerimiz açısından söylüyorum, kulağı bizde olan. Bütün bu zaferin, bu büyük zaferin yaşandığı gün Mustafa Kemal'in 41 yaşında olduğunu unutmayalım. Tabii. Nasıl bir dehayla karşı karşıyayız, nasıl bir armağan var, nasıl bir armağan bu topraklara, bunu hatırlamak açısından önemli bir detay diye düşünüyorum.
1: Tabii Çanakkale'de 34 yaşındaydı. Yani, daha da geriye gidebiliriz. Hani,
2: tabii. Libyalar, Filistin değil mi?
1: Tabii. Daha da geriye gidebiliriz. Ya şöyle Güçlü Özgan, Selim, mesela biz buradaki Kurtuluş Savaşı'nı, yani şimdi Kurtuluş Savaşı da çok demeyin diyorlar ama Kurtuluş Savaşı'dır adı efendim. Çünkü doğrudan
2: Zafer ve Teyyare'ydi eskiden ilk
1: bayramı. Onu dinleyeceğiz senden. Çünkü Gazi, yani Atatürk bizzat kendisi not alırken çiziyor. İstiklal Mücadelesi üstünü çiziyor. Kurtuluş yazıyor. Kendi notu. Yani kendi notunu da herhalde bu ülkenin kurucusu. İşte büyük taarruzdan bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili hem kitap yazanlar da yayınımıza dahil olacaklar. Ve gerçekten en yakınındaki arkadaşlarıyla mücadele ederek, çünkü istemiyorlar, yani hani olamayacağını düşünüyorlar, onlarla da mücadele ederek, karşı çıkarak bir anlamda
2: ya şunu, bu zafer. Yani son dönemde çok tartışılıyor senin söylediğin bu kavram, yani kurtuluş mu, İstiklal Savaşı mı? Yani görmek gerekiyor bunu. Emperyalizmden kurtuluş. Evet. Ve teslim olmuş bir Osmanlı'dan kurtulur. Teslim olmuş olan.
1: Evet.
2: Yani bunu böyle konuşmayacaksak değil mi?
1: Tabii ki.
2: O zaman ne dedik? Hani anlamaya ihtiyacımız var dedim ya, özlemek ve anmaktan daha çok. Bu şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: O halde bunu bize çok güzel konuşacak, anlatacak bir isim şu anda hattımızın hemen diğer ucunda. Hiç bekletmeyenden hemen alalım. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sayın Hüsnü Bozkurt yayınımızda. Sayın Bozkurt yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sağ olun, iyi yayınlar, bayramımız kutlu olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu Zafer Bayramı'nda sizinle olmak bizim için de çok anlamlı. Sorularımız olacak ama öncesinde bu güzel, önemli günle ilgili mesajınızı alalım sizin.
3: Evet, bugün Fatih Rıfkı Atay'ın ağzından söyleyelim o zaman. Diyor ki, nemiz varsa, hür vatandaş olmuşsak, bağımsız bir devlet kurmuşsak, bu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını hissediyorsak, vatanımızı batının, kafamızı ve vicdanımızı doğunun sultasından kurtarmışsak, hatta belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Ah Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, kalan ömrümce sana bugünün, bu zaferin sevincini ödeyebilmekten başka bir şey düşünmeyeceğim. Fahri Rıfkı Atay Çankaya'da 30 Ağustos'u böyle anlatıyor. Evet. Tabii 29 Ağustos'tan 30 Ağustos'a bağlayan gece Büyükada vapurunda ve Büyükada'da neler çektiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın bütün karargahıyla birlikte esir alındığını haber veren Rum Gaca gazetelerin İstanbul'da nasıl Rumlar arasında büyük bir coşkuyla karşılandığını, Büyükada yat kulübünde nasıl büyük bir balo verildiğini, Büyükada'daki bütün Türklerin Büyükada sokaklarından kovulduğunu falan anlatıyor. Ve sabah ilk vapurla, vapurun bir köşesine sinerek büyük bir yeis içinde köprüye indim. Köprüden baktım, Allah Allah, bu sokaktaki insanlar hangi muhipler cemiyetinin insanları ki, bütün Türkler utançlarından evine mi girdiler, bu sevinç, bu kucaklaşmalar, bu alkışlar, bu sarılmalar nedir diye sordum. O zaman haber geldi ki, meğer bütün karargahıyla birlikte esir olan Mustafa Kemal Paşa değil, Yunan başkomutan Trikopis'miş, ordumuz Yunan'ı yenmiş, İzmir'e doğru gidiyormuşuz diyor ve devam ediyor. Ben bütün ömrüm boyunca ordular ilk edildiğiniz Akdeniz'dir diyen günlük emri okurken duyduğum sevinci, duyduğum heyecanı ve duyduğum duyguyu hiçbir şiirde, hiçbir edebi metinde hissetmedim diyor. Yani karımca 30 Ağustos zaferini bundan daha güzel anlatacak satırlar yazmak zordur. Ne desek azdır. Hakikaten 104 yıl sonra bugün de bu vatanda yaşayan herkes, yani Beştepe'deki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Konya'daki Hüsnü Bozkurt'a ya da Sputnik Radyo'da çalışan Caner kardeşimden sokaktaki simitçiye, köşedeki taksi durağında müşteri bekleyen taksi esnafı, şoför esnafına kadar bütün 86 milyon yurttaş, evet neniz varsa bir vatandaş gibi dolaşıyorsak, bu denizlere bizim denizimiz, bu topraklara ana bağrımızın sıcaklığı diye bakıyorsak, hatta belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferimize borçluyuz. O zaferi bu millete ve bize armağan eden başta ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye kahramanlarımız, aziz şehit ve gazilerimiz, ki kadınlarımız vardır. Gördes'i makbul eden, Ilgaz Dağları'nda donarak ölen Şerife Bacı'ya, Emir Ali Ayşe'den Kara Fatma'ya, yani 3 yıl İnebolu'dan cepheye cephane taşıyan çocuklarının battaniyesini top mermilerinin üzerine örten Türk kadınlarına, Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922 sabahı Mevzi'ye cephane sandığı taşırken vurulup şehit düşen Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü'ye kadar 8 yaşında. Hepsi işte bugün bu programı Sputnik Radyo'nun izleyicilerine ulaştıran, siz ve biz böyle konuşabilelim diye canlarını feda ettiler. Onlara şükranla doluyuz ve dediğim gibi tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanı'ndan en genç birkaç aylık bebemize kadar 86 milyon bütün yurttaşımız her gün o kahramanlara, bu vatan, bu toprakları diyor vatan yapan aziz şehit ve gazilerimize, onları bir araya getirip düzenli orduyu kuran ve emperyalist işgale işbirlikçilik yapan hain padişah ve onun hükümetine bu vatanı bırakmayan büyük Atatürk'e ve onun Kemalist devrimcilerine herkes her gün şükranla teşekkür etmelidir. Evet.
0: O kadar güzel konuştunuz ki.
1: Üstüme hiç Fethi Yılmaz, ben hiç kesmek istemedim. Çünkü öyle bir gündeyiz ki böyle her konuşmada, her tarihe dair gönderme yaptığımızda ister istemez tüyleri diken diken ederek dinliyoruz ya da hala işte zafere dair yeni işte daha yeni 5. Kafkas Tümeni'nde şehit olan 63 askerin yeri daha yeni tespit edildi. Ya. Aradan 104 yıl geçti. Selim Erdoğan harp coğrafyası.
3: Evet. Onunla yani müthiş bir iş yapıyor.
1: Evet.
3: Bu vesileyle Sputnik Radyo'dan ona ve arkadaşlarına da şükranlarımızı gönderelim. Evet.
1: Peki biz şimdi zafere dair zaferi anlatıyoruz, büyük taarruzu anlatıyoruz, oradaki gelişmeleri neler olduğunu gün be gün anlatıyoruz, gün boyunca da radyoda bununla ilgili yaptığımız haberler de devam edecek. Dünyada, yani o dönemde Yunanistan'da ne oldu? İngiltere'de ne oldu? Çünkü bugün burayı sanki biz kendi tarihimizde biraz boş bırakıyormuşuz gibi. Boş bırakınca yerini yalanlar dolduruyor sanki, yalanlar, değil mi Sayın Bozkurt? Mesela neden işte tek kurşun atmadan diyen var. Hatta biraz önce Güçlü Özgan'la birlikte de konuştuk. Yani biz Kurtuluş Savaşı diyoruz. Çünkü bir kurtuluş, ama buna dair itirazlar var. Siz Yunanistan, Fransa, İngiltere ve buradaki bu Kurtuluş Savaşı ya da İstiklal Mücadelesi tartışması, ona dair neler söyleyeceksiniz?
3: Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Sputnik Radyo'ya teşekkür ediyorum tabii. Bu anlamlı günde böyle anlamlı bir program yaptığınız için sizi ve bütün ekibinizi kutluyorum. Şimdi İngiltere'de, Yunanistan'da neler oldu anlatacağım. Hindistan'da neler oldu, Pakistan'da neler oldu söyleyeceğim, ama önce şunu söylemeliyim. Bakın, bugün 30 Ağustos 2026.
1: Evet.
3: Tam 104 yıl oldu. Türkiye'nin gündemine bakalım. Ne konuşuyoruz? Her yerde 40 yıldır devlete isyan etmiş, devlete isyan etmiş bir takım asilerin, bunların tam karşılığı vatan haini asidir. Yani aynı asiler tıpkı 106-107 yıl önce 1919'da 1920'de Anadolu'nun her yerinde isyanlar çıkarmışlardı. Bakın bizim 1. ve 2. İnönü'de düzenli ordumuzun Yunan ordusunu durdurmasından sonra 10 Temmuz 24 Temmuz 1921'de yani Ocak 21 ve Nisan 21'de 1. ve 2. İnönü'de durdurduktan sonra Yunan'ı Yunan tekrar ilerlemeye başladığı Temmuz ayında 10 Temmuz ile 24 Temmuz 1921 arasında Kütahya Eskişehir muharebelerinde ordumuz tutunamadı Yunan ordusu karşısında. Neden tutunamadı biliyor muyuz? Bu bilen yok. Yani neden kurtulmuşuz? Arkasında koskoca Osmanlı vardı diyen zır cahil bir insanlar topluluğuyla muhatabız maalesef. Zır cahil diyorum çünkü tarih bir bilimdir. Yani bunu okumuyorsanız, öğrenmiyorsanız ya da adının önünde profesör yazan ya da kafasında dondurmacı gibi fesle dolaşan bir takım geri zekalılardan tarih öğreniyorsanız bu yazıktır, günahtır. Yani bu bilime aykırıdır, akla aykırıdır, tarihin gerçeklerine aykırıdır. Bırakın onu, hepsini bir yana bırakın. Ya o 8 yaşında Ömeroğlu Hüsnü'nün ruhunu azap içinde bırakır ya. Bu olabilir mi? Yani insan kendi tarihine, kendi vatanını vatan yapan, topraklarını vatan yapan insanların ruhlarına nasıl hakaret edebilir? Bunlarla uğraşıyoruz. Bakın aynı şey dediğim gibi. Niye biliyor musunuz? 10-24 Temmuz 1921'de Yunan ordusu karşısında Türk ordusunun tutunamama nedeni? Çünkü o arada hem Çerkezetem isyanı olmuştur, oraya birlik kaydırılmıştır. Hem Bodur, Gerede ve Yozgat isyanları olmuştur, Bozok isyanı. Oralara birlik kaydırmak zorunda kalınmıştır. Yani henüz bakın 30 Ekim 1918 Mondros'tan sonra dağıtılan, elinde sadece iki kolordu kalan Anadolu'daki Kemalist devrimciler yeni toparlamaya başladıkları düzenli orduyla işgalci İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların maşası olarak Batı Anadolu'dan başlayıp ta Eskişehir'e kadar gelmiş olan İzmir'den başlayıp 15 Mayıs 1919'da 1921 Temmuz'unda Eskişehir'e, Kütahya'ya kadar gelmiş olan düşmanla mücadele ederken aynı zamanda İşte düşmana intikal eden Çerkezetem kuvvetleriyle aynı zamanda Bolu'da, Gerede'de, Yozgat'ta her yerde çıkan padişah yanlılarının ve İngilizlerin teşvikiyle yani işgalcilerin teşvikiyle çıkan dinci gerici isyanlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları için ordu tutunamamıştır ve Mustafa Kemal'in emriyle 100 kilometre geriye çekilmek zorunda kalmıştır. Nereye? Polatlı'da Hay Mağarası'nda Sakarya Nehri'nin kıvrım yaptığı Sakarya Dirseği denilen alana çekilmek zorunda kalmıştır. Ve orada 5 Ağustos günü Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından
1: Başkomutan
3: ilan edilmiştir. Meclis yetkilerini almıştır. 7 Ağustos'ta Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlamıştır. 2 hafta içinde yani 7 Ağustos'tan 23 Ağustos'a sadece 15 gün içinde sevgili Sputnik Radyo izleyicileri olabildiği kadar o 100 kilometre geriye çektiği yani 24 Temmuz'da yani sadece bir ay önce 100 kilometre geriye çektiği orduyu takviye etmeye çalışmıştır. Bu arada söyleyelim o orduya gelip %40'ı padişahın Yunan ordusu hilafet ordusudur yalanına inanan %40'ı firar etmiştir silahlarıyla. Bütün bu zorluklarla Sakarya Meydan Muharebesi, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça düşmana terk edilemez denilen, diyen Mustafa Kemal'in dünya harp literatürüne giren stratejik doktriniyle her alanda adım adım mücadele eder. 22 gün 22 gecede yani 13 Eylül'de Yunan'ı Sakarya'nın batısına atmıştır. Öylelikle bir yıl kazanmıştır. O bir yılda 1683 ikinci Viyana'dan tam 239 yıl sonra arkadaşlar ilk defa 204 bin kişilik iyi kötü donatılmış ve eğitilmiş bir orduyla büyük taarruza, ilk defa bir taarruz savaşına kalkmışızdır. Yine Mustafa Kemal'in dahiyane taarruz planıyla Yunan ordusunun en güçlü olduğu güney cephesi sadece iki günde 28 Ağustos'ta yarılmıştır. Yunan ordusunun arkasına düşülmüştür. 28 Ağustos akşamı Yunan ordusu çembere alınmıştır. 30 Ağustos'ta da Dumlupınar'da kesin zafer kazanılmıştır. Şimdi bu zaferi biz çocuklarımıza anlatmayacaksak neyden kurtulmuşuz? Arkasında koskoca Osmanlı İmparatorluğu. Hangi Osmanlı İmparatorluğu var be Yusuf Bey? Neyin Osmanlı İmparatorluğu var? Osmanlı İmparatorluğu 1683 ikinci Viyana'dan itibaren 239 yıl yenile gerileye yenile gerileye 10 Ağustos 1920'de Anadolu'nun ortasında 150-200 bin kilometre kare egemenliği olmayan sadece Karadeniz'e sahili olan bir kara parçasına sıkıştırılmış ve İngiliz Başbakanı Türkleri Anadolu'dan Asya steplerine sürüp orada yok edeceğiz demiş. Adam kalkmış ya işte neyden kurtulmuş. Evet. 30 Ağustos tam anlamıyla Kurtuluş Savaşı'nın zaferidir. 9 Eylül sadece İzmir'in değil, Anadolu Türkü'nün ırzının, namusunun, onurunun, geleceğinin kurtulduğu gündür. 11 Ekim Mudanya ilk defa Düveli Muazzama denilen İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinin karşısında Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın bir İlk defa bir masadan, bir mütareke masasından Türk milletinin başı dik gururla kalktığı masanın tarihidir 11 Ekim 1922 ve 24 Temmuz 1923'te ilk defa Karlofça'dan 1699 Karlofça'dan itibaren ilk defa uluslararası bir anlaşma masasından 10 devleti kendi şartlarına razı ederek büyük bir zaferle kalktığımız Lozan'ın yıl dönümüdür. Bu böyle bir günde olmamış. Biz hem bağımsızlık savaşımızda, kurtuluş savaşımızda hem emperyalist işgalcileri vatanımızdan kovduk. Onların maşası Yunan ordusunu vatanımızdan kovduk. Onlara işbirlikçilik yapan hain padişahın hükümetini ve 600 yıllık Türk milletinin egemenlik hakkını gasp eden ve Türklükle alakası olmayan Türk'ü etrakı bir idrak diye 400 yıl aşağılayan Osmanlı Hanedanı denilen hanedanın diktasından kurtulduk ve bağımsız bir cumhuriyet kurduk. İşte bunların hepsini o 30 Ağustos günü Dumlupınar'da kazanılan zafere borçluyuz. Bu zafer yani inanın Mustafa Kemal öyle diyor 30 Ağustos günü ordulara yazdığı telgrafta, Türk milleti size güvenmekte ve geleceğine güvenle bakmakta haklıdır. Milletimizin alnını hak ettiniz diyor. Milletimizin alnını hak ettiniz. Niye? Çünkü savaşan ordu Büyük Millet Meclisi ordularıdır. O Büyük Millet Meclisi ki 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra hiç kapanmamıştır. Savaşın en yoğun olduğu, Polat dönlerine çekilip top seslerinin Ankara'dan duyulduğu zaman, bir takım mebuslar, vay efendim Sivas'a gidelim, Kayseri'ye gidelim dediği zaman, Tunceli'li Diyapa çıkmıştır kürsüye, ben buraya vatanın ırzının namusunu kurtarmaya geldim. Kim Sivas'a Kayseri'ye gitmek diyorsa önce alnından ben vururum demiştir. Böyle kurtarıldı bu.
4: Gündem özel tekrar yayını.
1: Peki Sayın Bozkurt, hiç kesmeden çok da bütün hem dışarıda neler olduğunu hem burada neler olduğunu da çok iyi özetlediniz onu katıldığınız için.
3: İngiltere'de Lloyd George hükümeti düşmüş.
1: Evet.
3: Lloyd George'un siyasi hayatı bitmiştir. Yunanistan'da Kral Konstantin kaçmak zorunda kalmış. Yunanistan'da hükümet düşmüş, bitmiştir.
1: Evet.
3: Hindistan'da Gandhi, Pakistan'da Jinnah, hareketlerini başarıya ulaştırmış İngiliz sömürge yönetimleri sona ermiştir. Büyük Britanya İmparatorluğu, ki o güne kadar üzerinde güneş batmayan imparatorluk, bütün Asya sömürgelerini kaybetmiştir bizim zaferimizden sonraki yıllar içinde. Afrika'da 50'nin üzerinde bağımsız devlet kurulmuştur. Emperyalizm, İngiltere yenilebilir duygusunu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu dünyaya verdiği için. Onun için dünya tarihinin akışını değiştirmiştir bizim 30 Ağustos zaferimiz. Sadece bizim değil, dünya tarihinin, dünya mazlum milletlerinin kaderini değiştirmiştir. Onlara moral vermiştir. Onlara demek ki emperyalizm yenilebilirmiş duygusunu vermiştir. Evet, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Sayın Bozkurt. Çok teşekkürler katıldığınız için.
3: Olsun diyorum.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
3: Görüşmek üzere, sağ olun.
0: Evet, Sayın Bozkurt'un konuşmalarından 30 Ağustos bize ne söylüyor, ne anlatıyor? Aslında bunu anladık. Hani sadece biz bir geçmişte yaşanan asgari bir siyasi zaferi kullanmıyoruz. Bugün hala bizim için 30 Ağustos'un çok büyük mesajları olduğunu anlıyoruz. Hem siyasi hem toplumsal olarak mesajları olduğunu anlıyoruz.
1: Tabii şundan dolayı biraz sorma ihtiyacı duydum. Yani dışarıda diğer konuklara da sormayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey gibi görülüyor. Güçlü Özgen değil mi? Mesela İngilizler tek kurşun atmadan İstanbul'u hani bir yerde boşluk, biraz boşluk yok orada ama çok anlatılmayınca orayı yalanla dolduruyorlar.
2: Ben mesela de tam oradan başlayacaktım. Yani gerçekler ortadayken, tarihsel gerçekler ortadayken böyle o gerçekleri eğip bükmeye çalışmanın da hiçbir anlamı yok.
1: Tabii
2: tam
1: mesela,
2: da buna gidiyor yani.
1: Tam da dediğin gibi şöyle işte Yunan tarafında, yani İtilaf devletlerinin arasında tam böyle homojen bir evet biz Türkiye'yi işgal edelim falan diye de bir şey yok şu anlamda. Böyle bir tablo var ama birbirlerinin kuyularını da kazıyorlar sürekli. Mesela Yunanistan'da Türkiye'yi işgale başladıktan sonra, İzmir'den ilk çıkarmayı yaptıktan sonra, hemen sonrasında 1920 yılında Kral Venizelos gidiyor. Yerine gelen Konstantin devam ettiriyor tabii ki bu işgali, ama bu itilaf devletleri arasında ciddi bir tartışmaya da neden oluyor. Çünkü Konstantin'in eşi Sofya, Alman Kaiser'inin kız kardeşi. O yüzden haliyle itilaf devletleri arasında ciddi bir tartışmaya neden oluyor. Bu, çünkü Alman Kaiser'inden sonra en fazla nefret edilen isimlerin başında Konstantin var ki savaş sırasında tarafsız kalması için bayağı da çaba harcamış Venizelos hükümetinin. Şimdi böyle bir tablo da var o yüzden.
2: Tabii öte yandan katılıyor. Yani İtalya ve Fransa'dan aldıklarımız var o dönemde, Rusya'dan gelen para sonrasında.
1: Tabii. Yani ya şöyle de düşünüyorlar işte,
2: bilinmiyor diyorum yani o gerçek.
1: Evet. O işte bunu mesela anlatı daha oturuyor. Mesela işte Fransa Ankara Anlaşması 1921'de anlaşma yaptı ve silahlarını bırakarak çekildi falan. Ya Fransa öyle durup dururken çekilmedi. Yani 15 bine yakın insanını, askerini kaybetti. Ve o zaman iktidarda olan başbakan Brett'ti yanlış hatırlamıyorsam. Ve barış vaadi, bundan sonra barış gelecek. Çünkü biz 10 yıldır savaşıyoruz. Yani Balkan Savaşı'ndan bu yana. Bunların savaşma dönemi çok daha geriye gidiyor. Haliyle böyle İngiltere ile falan araları falan çok iyi değil yani. Fransa'nın şöyle bir tehdit de var. Şimdi Almanya Versay Anlaşması yapılmış ki Versay Barışı deniliyor ona, ama savaş getiren barış deniyor Versay Barışı'na. Alman askerleri tabii benzer bir tabloda hepsi, ama Almanya'da da paramiliter gruplar çıkmaya başlamış. Yani hani Kuvayi Milliye gibi demeyeceğim ama o benzeri bağımsız ve 30 binden fazla bir askeri yapı oluşturmuş bu. Ordunun dışında Polonya ile savaşmışlar. Bunlar hep yani bu işgal dönemi, yani Türkiye'de bunlar olurken Avrupa'da bunlar oluyor ve bu 35 bin kişi Belçika sınırına gelmiş. Fransa korkuyor. Almanya'dan alacağı bir savaş tazminatı var. Onu almaya çalışıyor, alamıyor. Tekrar savaş çıkmasın diye hükümet artık savaş çıkmayacak ve öte yandan da Türkiye'deki işgal nedeniyle sürekli Fransız askerlerinin tabutları gidiyor. Yani böyle kara kaşımıza, kara gözümüze çekilmediler. Hı hı. Orada gerçekten Maraş'ta, Çukurova'da, Antep'te, Urfa'da ciddi çatışmalar oldu. Ve oraya Mustafa Kemal'in doğrudan görevlendirdiği askerler var. Yüzbaşı rütbesinde, binbaşı rütbesinde. Ve orada halkı örgütlüyorlar. tam bir işte o Kuvayi Milliye dediğimiz ve orada ciddi çatışmalar oluyor. 15 bin insan az mı yani? Ha, bu kimi kitaplarda 5 bin ile 7 bin arasında geçer. Hı-hı. Kimisinde 8 bin ile 15 bin arasında geçer. Çünkü başka kendi askerleri dışında, daha çok tabii asker diyorum ama sömürgelerinden getirdikleri, Senegal'den vesaire getirdikleri askerler 15 bin. O yüzden adamlar artık çıkmak zorunda kalıyor mecburen. Silahlarını da bedavaya vermiyorlar. Bir taşıma maliyeti var. Hı. O maliyet yerine parasını veren Mustafa Kemal'e
2: tabii,
1: veriyorlar.
2: Tabii şöyle, onu da anlatalım. Yani Batı emperyalizmi nasıl iki yüzlü, onu da görmek açısından bir anlamda Yunanistan'ı sahaya sürüp bir şekilde yani işte Mustafa Kemal'in ordusuyla Yunan ordusunu karşı karşıya bırakıp nasıl onları yalnız bıraktığını da anlatan ya da bunların anlatılması gereken bir tarih de var ortada. Yani daha şöyle bakınca 1921 Moskova Anlaşması sonrasında esas Ruslardan bir işte iki tümenin mesela donatacak kadar silah geliyor Rusya'dan.
1: Tabii ki.
2: Türkiye'ye, yani bu topraklara büyük para yardımı da geliyor ama nasıl işleyecek, nereden alınacak bu silahlar, kim üretiyor silahı? Batı. Yani İtalya'dan barut almak gerekiyor, alınıyor da uçak. Bunlar hiç konuşulmaz ki, o birazdan anlatırız o meseleyi, ve tüfek satın alınıyor. İtalya'nın tabi burada asıl önemi silah alımından ziyade Ankara hükümetinin, Ankara yönetiminin yurt dışındaki mali operasyonlarının bir tür üssü haline geliyor İtalya. Bunları da hatırlamak gerekiyor, o yüzden söylüyorum, ondan anlatıyorum. Yani Rusya üzerinden bir yardım geliyor,
1: evet.
2: Diğer ülkelerden de evet geliyor o yardım. Fransa'dan mal almak gerekiyor, yani silah, ateş gücünü tahkim edebilmek için. İtalya'daki bankalarda o paralar bozduruluyor, o altınlar bozduruluyor. Böyle çok enteresan bir sistem de. Bunlar da çok konuşulup çok anlatılan dönemler değiller. Mesela ama yine Fransa'dan alınan silahlara bakıyoruz. Yani çok böyle atla deve değil, 1500 hafif makineli hiç yok tane. Sıfırdan daha iyidir. Hani derler ya, sıfır birin ne kadar önemli olduğunu ancak sıfır hiçbir şey olan aynen o bilir. 140 motorlu araç alınıyor. Taarruzun başında da işte zaten bunlar bir şekilde kullanılıyor o süreçte. Yani Batı emperyalizmi de aslında
1: bölük pörçük, bölük o pörçük anlamda.
2: Kafalar
1: ve,
2: da karışık.
1: Ve Gazi işte şimdi bunu kullanıyor. Mustafa Kemal bunu çok iyi kullanıyor.
2: Tam bu işte.
1: Ya şimdi mesela İtalya zaten hani İzmir Yunanlılara verildiği için çok bu anlamda hani küsmüş, şey yapmıyor. Yani çok itilaf devleti, bir bütünlük halinde hareket etmiyorlar. Şimdi mesela çıkarma yapıldığında halka en iyi davranan tabii ki bir emperyal, işte o Akdeniz ve Antalya civarına çıkarma yapıyor ama
2: İtalyanlar.
1: Tabii İtalyanlar. Hı. Halka kötü davranmıyorlar. Hatta hastane gemisi gönderiyorlar. Orada tedavi vesaire, hı hı, ediyorlar bu anlamda. Şimdi memnuniyetsizler bu durumdan. Çünkü İngiltere daha baskın. Mesela o tek kurşun, İstanbul tek kurşun atılmadan terk edildi diyorlar ya. Hı hı. Neyle atacaktı? Şimdi Harrington'ın, General Harrington, o zaman İstanbul'un, bunlar komiserlik kuruyorlar, hı hı, çünkü. Bir de hepsi kendilerinden bağımsız komiserlikler kuruyorlar. Mesela İstanbul'da işgalci sadece İngiltere yok. İngiltere daha merkezi, hani Suriçi dediğimiz İstanbul'un daha merkezi yerde İngilizler var. Bakırköy tarafında Fransızlar var. Karşıda Üsküdar Kadıköy tarafında İtalyanlar var ki o yüzden zaten silah kaçırma işi oradan daha rahat oluyor. Çünkü bir memnun, yani bir topyekün böyle bir şey gibi itilaf devletleri ve bunlar Türkiye'ye aralarında da sürekli çekişiyorlar.
2: Bir de özür dilerim bölüyorum da, yani İstanbul işgali ve yani tek silah atılmadan karşıda çok böyle, hani işgalciler açısından söylüyorum, çok da böyle namuslu savaşan askerler ya da komutanlar yok ki. Yani
1: ya tam onu
2: 16 Mart 1920, bu Türkiye'nin unutmaması gereken, evet, bir
1: 16
2: tarihtir. Şehzadebaşı Karakolu baskını. Yani o baskında
1: resmi işgal.
2: Sabaha karşı 5.45'te bir karakol basılıyor. Silahsız askerler şehit ediliyor orada. Hani dedim ya, savaşın da bir namusu vardır. İşte Şehzadebaşı karakolu baskınını, o tarihi, yani o işgal sürecini, ki bence İstanbul'un yani bir başkent yıllarca 4 yıl işgal altında.
1: Yaklaşık 5 yıl
2: yaklaşık işgal altında kaldı ve biz herhalde unutmak istiyoruz bunu. Hatırlamıyoruz çünkü o dönemler ne, yani tabii ki yapılıyor, yazılıyor ama
1: daha yeni yeni güçler,
2: yeni yeni katkı vereyim,
1: daha yeni yeni İstanbul'un işgaline dair
2: yani bu Şehzadebaşı baskınlığı hatırlanmaz yani.
1: Şehzadebaşı fotoğrafları Karakolu falan da çıktı. Resmi işgal budur aslında.
2: Tabii.
1: İngilizlerin resmi işgali ve mesela şu bilinmez. Mustafa Kemal öğrenir bu Şehzade başındaki baskını ve oradaki askerlerin sabaha karşı yataklarında öldürülmesini. İngilizlere karşı Sakarya ve Düzce hattında bir aslında saldırı düzenlenir. Buna karşılık verilir yani, bu saldırıya karşılık verilir o zaman. Çünkü biliyordur ki o zaman işte meclisin dağıtılması vesaire diye. Şimdi öte yandan büyük taarruzdan sonra hani yarım bıraktığım yerden devam bitireyim. Tek kurşun neyle atacaktı? Yani İngiltere'nin Harrington diyor ya, felaket olurdu bizim için diyor. Çünkü düşünsene yani 200 bin kişilik bir ordu Yunanistan'ı tamamen Yunan ordusunu hani tamamına yakınını neredeyse imha edip İzmir'e girmiş. Oradan bizim tarihimize Çanak olayı diye geçer, çok anlatılmaz, tarafsız bölge sınırına giriyor. Ve İngilizlerin elinde, o zaman Harrington'ın elinde toplamda 4-5 bin asker var. Çanakkale, İstanbul dahil. Yani evet. Neyle şimdi işte bazen filmlerde de işte Lord George diyor ya işte 24 saat süre verin ve daha sonra ateş açın. Ateş açmıyor tabii Harrington. Nasıl ateş açacak? Hangi askerle açacak? Sonrasındaki ilktir biliyorsun, asker istiyorlar sömürgelerinden, yani Avustralya'dan ve Kanada'dan, göndermiyorlar.
2: Çanakkale'den akıllanmışlardır.
1: Evet, göndermiyorlar. Asker göndermiyor yani. Reddediyorlar ve bundan sonradır aslında gerçek anlamda bağımsızlığı da bundan sonra kazanmaya başlamışlardır. O anlamda hani bu boşlukları gerçekten bizim belki kendi tarihimizde de hani o liseye kadar ki 12 yıllık tarihte de çok üstünde durulmadığı için, buralarda biraz böyle boşluklar bırakıldığı için ya da gerektiği kadar anlatılmadığı için işte oralara biraz önce Hüsnü Bozkurt da söyledi, yalanlarla doldurmaya çalışan bazı isimler maalesef ortaya çıkıyor.
2: Hüsnü Bozkurt demişken o yani harekatın, büyük taarruzun başlayacağı gün Mustafa Kemal'in askerlere karşı o gönderdiği mesajı paylaştı bizlerle, sağ olsun. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum, ilginç bir konuşmadır o da, Nutuk'ta da yer alır, Söylev'de de yer alır. 30 Ağustos'un yıl dönümünde, yani 1924 30 Ağustos'unda Cumhuriyet de ilan edilmiş, Dumlupınar'da bir tören düzenlenir. Askeri erken de orada işte Mareşal Fevzi Çakmak önce konuşuyor, arkasından da Mustafa Kemal konuşuyor ki o konuşma daha sonrasında bir gün sonra bir gazetede, Hakimiyet-i Milliye gazetesinde de yayınlanmıştı. Dikkat çekici ifadeleri var orada, unutmamak gereken ifadeleri, bir tarih okuması, çok da iyi bir tarih okumasıdır. Belki de bugün yaşanan o tartışmalara, istiklal mücadelesi mi, kurtuluş mücadelesi nedir, yani onları konuşuyoruz ya. 4 satırlık bir şey, onu size paylaşmak istiyorum. 1924 30 Ağustos'unda Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da yaptığı.

0: mutluluk hedeflerine ulaşabiliriz. Yani bugün yapılan sürekli, güncel tartışmalar sürekli. Yani böyle ya ben bu Atatürk Ansiklopedisi
1: 102 yıl olmuş yani bu konuşmayı yapalım.
0: Tabii tabii 102 yıl önce bugünün güncel tartışmasına yanıt veren bir ifade bu. Bu kadar basit. Hani hep diyorum ya böyle o kadar ezberlerle gidiyoruz ya. Biz de düşüyoruz belki bu hataya. Yani öz eleştiri de belki yapmak evet. gerekiyor. Yapmama çabası içerisindeyiz zaten. O yüzden burada konuşuyoruz işte şimdi. Anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Biraz bu perspektiften baksak belki daha kolay anlaşılırız. Ya da anlarız belki de.
2: Peki ilk kez 1924 yılında Afyon Dumlupınar'da baş kumandan Zaferi olarak anılıyor. Hmm. 1926 yılında çıkan yasayla da resmi olarak Zafer Bayramı ilan ediliyor. Ama o arada kaçırdığımız bir nokta evet. var. O noktayı anlatacaksınız.
0: Sinan Meydan hatırlattı bunu evet. tabii. Evet. Büyük tarihçi. Evet. 30 Ağustos Zafer ve Teyyare Bayramı'ymış. Yani Cumhuriyet'in erken dönemleri itibariyle sonrasında bir bakanlık, bakanlar kurulu kararıyla adı değişti. Yanlış hatırlamıyorsam 36 ama emin değilim. Büyük o diyor ki Sinan Meydan, büyük zafer sırasında hava gücünün ki Yunan ordusuna karşı 5'e 1. Yani evet. bizim hava gücümüz 1 ise Yunan ordusunun 5. Ama hani istikbal göklerdedir ifadesi. O da tesadüf olmadı. O söylemin de tesadüf olmadığını gösteren bir durum. O dönemde hava gücünün diyor önemi iyice anlaşıldı. Savaş sonrasında 1925 yılında Türk Hava Kurumu'nu kurdu Mustafa Kemal. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 26-45 yılları arasında da uçak fabrikaları kurmuştu. Diyor ki işte dediğim gibi o ilk yani erken Cumhuriyet döneminde bayramın adı aslında 30 Ağustos Zafer ve Teyyare Bayramı. Şunu da tabii bir not belki hatırlatmak gerekiyor. Hani hiçbir şey mi yapılmadı? Hep konuşuruz ya ilk 10 yıl, ilk 20 yıl, ilk 30 yıl itibariyle 4 fabrika sayacağım size. Kayseri Uçak Fabrikası 1926, Cumhuriyet 3 yaşında 1926. 42'de Türk Hava Kurumu Ankara Uçak Fabrikası. 45'te Ankara Uçak Motoru Fabrikası. 49'da da Ankara Rüzgar Tüneli kuruldu. Bu bilgileri hani hatırlayalım bilelim.
1: Sen
0: hani
1: fabrikalardan bahsettin. Ben daha önceki kendi programımda da bahsetmiştim Güçlü Özgen. Cumhuriyet dönemi yani Cumhuriyet dönemi dediğim Atatürk dönemi ekonomi politiği. Hani orada da ortalaması 15 yılın büyüme ortalaması.
2: Tabii tabii.
1: 7.2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki Hodri Meydan başka bir 15 yılda bu kadar bir geniş büyüme falan varsa buyursunlar. Hani Atatürk dönemi sonrasından bahsediyorum. Hani sadece birine, birilerine ya da bir siyasi partiye yönelik değil. Hepsine yönelik. Varsa bu kadar daha
0: Cumhuriyet tarihi içerisinde
1: dönem yani, yok. Yok.
0: Ben şunu anlıyorum. Yani gerçekten öyle bir kalkınma hızı hiçbir zaman yakalanamadı. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca benzer bir durum.
1: Evet.
0: Yani bu sadece hani hep işte konuşum mevcut iktidar üzerinden değil mesela.
1: Değil değil. Bundan öncekiler de.
0: Hani benim şahit olduğum 50 yıllık süreç kendi yaşamım itibariyle dünya ondan ibaret değil elbette ama böyle bir tablo, böyle bir gerçekliğimiz de var.
1: Rakamlar da bunu söylüyor zaten şey değil. Bu arada mecliste de böyle konuşuluyor bu. Yani meclistekiler de hani meclisteki vekiller de vesaire hepsi de biliyor yani.
0: Şunu soruyorum mesela bugün işte hani özellikle askeri havacılık konusunda başarılı işler yapılıyor görüyoruz bunda.
1: Evet.
0: Hani, evet Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şunu düşünüyorum yani dedim ya ilk uçak fabrikası 23 Cumhuriyet'in 3. yılında 2. 3. yılında kuruyoruz. Yani hangi stratejik zihniyet onları frenledi ve durdurdu? Bunları da bir konuşmak gerekiyor belki.
1: Tabii ki.
0: Bunları tartışmıyoruz. Yani sadece işte o cepheler var ülkede malum fay hatları var. O fay hatlarının neresinde durduğunla ilgileniyor herkes ama ya oturup bunların da bir konuşulması tartışılması gerekiyor. Eğer o ivme devam ettirilebilseydi sonraki dönem itibariyle 38 sonrasından bahsediyorum. Eğer o ivme devam ettirilebilseydi
1: bugün bambaşka bir
0: başka noktada. Bir şeyi konuşuyor olacaktık. Yani işte rahat anlaşılabilme adına söylüyorum F-35'i biz üretiyor olabilirdik.
1: Belki.
0: Anlatmaya çalıştığım şey bu.
1: Tabii ki tabii ki. Yani öyle şey ki sadece bu da değil yani sadece fabrikalar kapanmıyor. Tarih kitaplarından biliyorsunuz zaferler dahi çıkıyor. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin bu Kutulamağara zaferi yıllarca Türk tarih kitaplarında okutulmadı. Kim çıkardı? Baksınlar hemen çıkar karşılarına. İngilizleri çok rencide ediyormuş bu durum diye. Çıkardı o dönemin iktidarı Demokrat Parti döneminde çıkarılmıştı maalesef böyle tablolar böyle sahneler bu ülkede yaşandı ama biz bugün bambaşka bir zaferi, zaferin
0: biz oralara girersek hani, çıkamayız.

0: Oralara girersek başka bir şey. Ama tabii gerekiyor. Ki bu da şundan dolayı. Yani hani gururdan, programın açılışında söyledim ya, yani insanın gururdan gözlerini sildiği bir zaferden bahsediyoruz. İşte konuklar bağlandığında Falih Rıfkı Atay'dan belki 1000 kere okuduğum metindir, 3000 kere dinlediğim filmdir, müziktir. Hı. Ama her dinlediğimde tüyleri diken diken ediyor ve o gözleri, çünkü bu gururdan gözlerin yaşarması hani her coğrafyaya, her tarihe, her millete
1: nasip olacak bir şey değil, kesinlikle.
0: Değil. O yüzden hani bunun nasıl diyeyim, mutluluğunu ayrı yaşıyoruz. Oraya biraz daha dönelim. Biraz daha
1: o coşkudan
0: bahsedelim. Çünkü işte boşluklardan bahsettik ya, belki tarihte İtilaf devletlerini biraz önce hem Yunanistan, hem Fransa, hem İngiltere, hem de İtalya'dan bahsettik. Bir yandan da tabii bunun başka bir hattı var. Sovyetler Birliği. O dönem işte 1917 Sovyet devrimi başlamış. Az değil 2 yıl iç savaş sürmüş. İngilizler İstanbul'u işgal ediyorlar. İstanbul'u işgal altında tutmalarının önemli bir nedeni de aslında, çünkü Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu'nun çatışması var. Beyaz Ordu'yu destekledikleri için Sovyetler Birliği'ne karşı İstanbul onlar için kritik önemde. O yüzden o İstanbul'un kritik önemi ta ki Kızıl Ordu zaferi tam anlamıyla kazanıp tüm ülkede işte hakimiyeti kurunca, o İstanbul'un önemli olma hali de İngilizler için daha da azalıyor. Bu arada İstanbul işgal edilince ben bayağı bir böyle metinlerde baktım. Bak Osmanlı döneminde bile Güçlü Özgün, Selim, İstanbul başkent ama hani çok kolay işgale uğrama, hem deniz hem de karayoluyla taşınılması tartışılmış, biliyor musun? Yani şimdi hani Ankara başkent olduğunda neden o dönemde, işte Ankara neden başkent, hala bugün
2: saray çevresi mi tartışmış bunu?
0: Saray çevresi o zamanki o okur yazar şeyde de, çünkü çok kolay hattan işte İstanbul'a hızlı bir şekilde hem karayoluyla hem deniz yoluyla gelebilme şeyi var. Ve bayağı tartışılmış. Yani bu o dönem değil. İngilizler işgal etti değil.
2: Anladım.
0: Öncesindeki.
2: Enteresan.
0: Dönemde tartışılmış. Aslında biraz hani bakıldığında sorunların tespit edilmesinin ne olduğunun bilindiği için hani teyyare bayramı de ekleniyor ya, teyyare.
2: Tabii onun zaten
0: hani, onun eksikliğinden dolayı ben hep şey örneğini veririm, o yüzden. Balkan Savaşı, Balkanlar kaybediliyor. Osmanlı Balkanları kaybediyor. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'nin dört bir yanına şeker fabrikaları kuruluyor. Hı-hı. Bakıyorsun arka planına. Daha önce şeker fabrikaları hep Balkanlardaymış, yani Balkan coğrafyasındaymış. Hı-hı. Ve Balkanlar kaybedince ciddi bir şeker kıtlığı yaşanmış. Başkentte dahi. Hani işte kuru üzümle millet işte şey yapıyormuş, evet, kahvesini anladım, içiyormuş. Tabii. O yüzden Cumhuriyet bunu görmüş, her yere şeker fabrikası kurmuş.
2: O fabrikalar da yani oturup bir konuşsak inanılmazlar. Yani yeni bir sosyal yaşam orada oluşturuluyor. Yeni bir sınıf yaratılıyor orada. Adeta bu yaratılıyor. Yani fabrikalar sadece kurulmuyor. Fabrikaların yanına okulu, camisi, evet, sineması, tiyatrosu, işte spor salonları, aklınıza ne gelirse.
0: Dinleyenler bugünkü gibi böyle bir bina falan düşünmesinler yani. Evet. Bayağı bir yaşam alanı, devasa. Keşke o
2: bir sınıf oluşturma mücadelesidir o. O da çok tartışılmamıştır. Onu da konuşuruz sonra.
1: Radyo Sputnik'te gündem özele kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündem Özel devam edecek.
1: Radyo Sputnik.
2: Bunu biliyor muydunuz? Ren geyiklerinin göz rengi mevsime göre değişir. Ren geyiklerinin yaz aylarında altın renginde olan gözleri kışın mavi renge dönüşür. Renk değişikliğini sağlayan ren geyiklerinin gözlerinde retina arkasında bulunan Tapetum Lucium isimli dokudur. Bu sayede Kuzey Kutup bölgesinde karanlık geçen kış aylarında ren geyiklerinin görüşleri daha iyi olur, yiyecek bulmaları ve yırtıcılardan kaçmaları kolaylaşır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Gündem Özel tekrar yayını. Bir milletin bağımsızlık yürüyüşü. Bir ordunun inançla yazdığı destan. Destan. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer. Büyük zafer. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Gündem Özel devam ediyor.

0: Efendim bugün 30 Ağustos Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos'ta başlayan 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruzu konuşuyoruz. Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği dönüm noktasının yıl dönümündeyiz. Ve biz de yine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Böyle güzel bir marşla ikinci yarıya, programımızın ikinci yarısına böyle güzel bir marşla başladık ve şu anda hattımızın hemen ucunda Profesör Doktor Barış Doster var. Özellikle de birazcık erken aldık Sayın Doster sizi. Çünkü duyduk ki bu marşı çok seviyormuşsunuz.
1: Evet, seviyorum. Nezaketinize, hassasiyetinize çok çok teşekkür ediyorum. Yaşasın 30 Ağustos diyorum bir kez daha. Hepimize, bütün Türk milletine kutlu olsun.
2: Barış Doster merhabalar. Güçlü Özgan ben.
3: Çok özür dilerim. Güçlü marşı seviyoruz deyince biraz önce ileri marşını çalıyorduk. Şimdi Akif de bu arada sesi yükseltiyor. Buyur söz sende.
2: Barış Doster merhabalar. Profesör
1: çok
2: doktor.
1: Çok teşekkürler sevgili Güçlü. Benim aziz dostum, benim kadim dostum.
2: Evet, 30 yıl az önce anlattım. Arkadaşlığımızın geçmişini yaklaşık 30 yıllık 32 yıllık bir arkadaşlıktan bahsediyoruz. Seni ağırlamak büyük keyif. Böyle bir programda böyle bir günde tekrar hoş geldin.
1: Çok teşekkürler.
2: Tarihsel süreci konuşuruz. Ben şunu merak ediyorum aslında bakılırsa. Bir orada bugünden bir başlamak istiyorum. Yani tarihle geçmişle ilgili soruları da olacak arkadaşlarımın sana ama. Yani yurtta sulh ve cihanda sulh. Zaferin ardından kurulan o dış politika anlayışı bu. Peki bugün örneğin Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri görüyoruz, takip ediyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz ya da Doğu Akdeniz örneğin. Bu denklemlere baktığımızda 30 Ağustos sonrasında bu bölge jeopolitiğini bu açıdan daha doğrusu sunduğu en büyük ders nedir? Bugüne bize verilen ders nedir?
1: Bir kere Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın büyük tutukta da işaret ettiği üzere esas olan iç cephedir. İç cephe yarıldı mı, iç cephe bir şekilde bütününü kaybetti mi, onu toparlamak çok zor oluyor. Aradan geçen 100 küsur yılda, 104 yılda çıkarabileceğimiz en büyük ama tarihsel ders, ama stratejik ders, ama jeopolitik ders, ama diplomatik ders, ama siyasal ders şudur. Öncelikle içeride kuvvetli olmak, demokrasi anlamında, ulusal birlik anlamında, yurttaşlık bilinci anlamında, hukuk devleti anlamında öncelikle içeride çok güçlü olmak gerekir ki buradan hareketle, bu zemine dayanarak, yaslayarak, o zeminden kuvvet alarak dışarıda da elimiz kuvvetli olsun. En büyük derslerden bir tanesi, hatta birincisi budur. Çünkü yaşadığımız coğrafya, hani coğrafya kaderdir diyoruz ya biz de sıklıkla. Ama İbn Haldun Atfen, ama Napolyon Atfen, yaşadığımız coğrafya hep sıkıntı üreten, sorun üreten bir coğrafyadır. Etnik, dinsel, mezhepsel aidiyetler üzerinden, kimlik siyaseti üzerinden, ülkelerin rejimleri üzerinden hep ulusların, halkların birbirine karşı kullanıldığı, kışkırtıldığı, tahrik edildiği bir coğrafyadır. Emperyalizmin hep gözünü diktiği, hep elini ayağını soktuğu, ama enerji kaynaklarından dolayı, ama su kaynaklarından dolayı, ama emperyalizmin hasım bellediği ülkelere olan yakınlığından dolayı muhakkak güçlü olmak, nüfus sahibi olmak istediği, kendi giremediğinde de vekil güçlerini, iş birlikçilerini cepheye sürdüğü bir coğrafyadır bu coğrafya. O yüzden bu coğrafyada ne olursa olsun güçlü olmak, güçlü devlet olmak, güçlü ulus olmak gerekir ki onun da tunç yasası içeride, iç cephede kuvvetli olmaktan geçer.
3: Peki Barış Doster, Fethi Yılmaz ben. Biraz önce Hüsnü Bozkurt'ta da konuşmuştuk. Şimdi 30 Ağustos öncesi biz bunu anlatıyoruz ya da bizim tarih kitaplarımızda da özellikle orta öğretime kadar yazıyor ama İngiltere'de o dönem İngiltere ile Fransa arasında neler olduğu, işte Yunanistan'da iktidar 1920'de değişiyor, neler olduğu, işte Sovyetler Birliği, bunlar çok konuşulmuyor. Sanki İtilaf Devletleri deyince bir bütünlük ve hepsi aynı fikirde, hepsi aynı bir şekilde Türkiye'ye dair aynı düşüncede gibi bir tablo var. O çok anlatılmıyor. O anlatılmayınca da farklı isimlerden böyle tarihsel yalanlar, yani ona tarihsel de dememek lazım da, yalanlar türemeye başlıyor. İşte Fransa ile 1921'de bir anlaşma yapılıyor. Neden yapıldı ama arka planına bakılmıyor. İstanbul tek kurşun atmadan işte İngilizler gitti deniliyor ama ne olduğu anlatılmıyor. Ya da Yunanistan'daki o iktidar değişimi, Venizelos'un yerine Konstantin'in gelmesinin ne anlama geldiği arka planı çok anlatılmıyor. Bu eksiklik önemli değil mi? Yani biraz da oraya da bakmak gerekmiyor mu? Çünkü Kurtuluş Savaşı devam ederken aslında çok ciddi bir diplomasi de devam ediyor ve bunu Mustafa Kemal doğrudan işte hem çok yakınındaki isimleri doğrudan görevlendirerek, büyükelçi olarak görevlendirerek devam ettiriyor bu diplomasiyi.
1: Sevgili Fethi, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bu hem tarih yazınında hem de entelektüel tartışmalarda, siyasal tartışmalarda, diplomasi tarihine ilişkin tartışmalarda çok önemli bir noktadır. Senin değindiğin mesele. Bir kere Karl Marx'ın bir sözüyle başlayalım. Marx der ki her savaş aynı zamanda bir iç savaştır. Her savaş aynı zamanda bir iç savaştır derken bunun dış cephe boyutunu da dikkatleri muhakkak sunmak gerekiyor. Bir kere Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en büyük hasmı, canı, can düşmanı kimdir? Biz asıl büyük kavgayı kime karşı vermekteyizdir? Elbette Düvel-i Muazzama olarak andığımız Düvel Devleti'nin çoğulu demektir. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak kodladığımız İngiliz emperyalizmine karşı vermekteyizdir.
3: Evet.
1: İngilizlerin o günkü işbirlikçisi, hani son yılların moda deyimiyle diplomasideki vekil gücü kimdir? Elbette Yunanistan. Yunanistan kendi nam ve hesabına değil, her ne kadar onların bir megali iddiası, her ne kadar onların bir efendim küçük Asya hevesi olsa da Yunanistan'ın ona gücü yetmez, takati yetmez, devlet ölçeği el vermez. Yunanistan kendi adına, kendi nam ve hesabına değil, Londra adına, İngilizler adına bu Anadolu'daki işgale başlamıştır. Anadolu'ya çullanmaya başlamıştır. Ve elbette Kurtuluş Savaşı önderliği, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve ağ takımı İngilizlerin Yunan'ı cepheye sürmesine ve Fransızlarla, İtalyanlarla arasının açılmasına tanıklık edip bunu bizim açımızdan, milliciler açısından çok verimli şekilde kullanmıştır. Savaş içinde zaten ilerleyen süreçte görülecektir. 1919'un devamındaki yıllarda 20'de, 21'de, 22'de Fransızların ve İtalyanların o bloktan koptuğu, aralarındaki görüş ayrılıklarının sıklaştığı, görüş uçurumunun derinleştiği ve Mustafa Kemal Paşa'nın da bunu çok verimli şekilde kullandığı, kanırttığı ortaya çıkacaktır. Dikkat edersek zaten Maraş, Urfa ve Antep'te hani bizim Fransızlarla karşı karşıya geldiğimiz cephelerde öyle çok sert, çok çetin savaşlar, muharebeler yoktur.
3: Evet.
1: Fransızlar ve İtalyanlar bir müddet sonra İngilizlerle aralarındaki görüş ayrılığından dolayı ve de Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın, Kuvayi Milliye'nin, Ankara Hükümeti'nin başarılarından dolayı bu iki güneşkine şunu görmüşlerdir. Bizim burada Türklerle daha fazla kapışmamıza gerek yok. Bu işin sonu yok. Bu işten bir başarı ümidi de yok. O yüzden tası tarağı toplayıp çekip gitmişlerdir ki zaten dikkat ederseniz savaş içerisinde bizim bunlarla muhabbetimiz, müzakerelerimiz orada geldik. Hatta biz bunlardan silah, cephane, mühimmat almaya bile başlarız. Biraz açıktan biraz da gizli kapaklı şekilde. Şimdi buna stratejide, buna uluslararası ilişkilerde, buna dış politikada, buna askerlik bilimin düşmanı tekleştirmek denir. Yani Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başında karşımızda dört devlet var iken İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan şeklinde savaşın ilerleyen evrelerinde bakarız ki Fransa ve İtalya artık karşımızda değildir. Bunlarla müzakereler devam etmektedir, bunlarla görüşmeler devam etmektedir ve karşımızda iki düşman kalmıştır. Büyük düşman İngilizler ve onların cepheye sürdüğü Yunanlar. Şimdi bu bir diplomasi başarısıdır elbette. Düşman cepheyi bölmek, kendi içinde birbirine düşürmek. Bir yandan Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Enver Paşa'yı, hani iddiatçıların büyük önderlerinden Enver Paşa'yı, milli şehit Enver Paşa'yı da elinin altında tutmak isteyen, işte kazaydı Ankara'da Mustafa Kemal Paşa tökezler beklentisi ya da endişesiyle Enver Paşa'da bir müddet yatırım yapan Sovyet devrimi önderliğine baktığımızda Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra arkadaş Anadolu'da, Ankara'da bu işi Mustafa Kemal Paşa ve kadrosu götürdü şeklindeki düşünce kesinleşecektir ve Enver Paşa da orada gözden çıkarılacaktır. Yoksa ülke içindeki iddiaçların bir kısmı da Mustafa Kemal'in tökezlemesi, Mustafa Kemal Paşa'nın başına bir şey gelmesi durumunda yola Anadolu'da Enver Paşa ile devam etmenin, Enver Paşa'nın kalkıp gelip Anadolu hareketlerinin başta geçmesinin hesabını yapmaktadırlar. Yani burada hem müthiş bir askeri mücadele vardır, hem müthiş bir siyasi mücadele vardır, hem de müthiş bir diplomatik mücadele vardır. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bizim asker diplomatlar dediğimiz kuşağın çok parlak bir temsilcisidir. Ha, İsmet Paşa da öyledir, hakkını yemeyelim. Asker diplomat ne demektir? Asker diplomat şu demektir. Bir, askeri başarılardan, muharebe meydanındaki savaştaki başarılardan diplomasi müzakerelerinde, diplomasi masasında da en verimli şekilde, en başarılı şekilde faydalanan kişi demektir. İki, diplomasinin nerede tıkandığını, silahlı güce, silaha nerede, ne zaman, hangi şartlarda başvurmak gerektiğini, bu zamanlamayı çok iyi bilen kişi demektir. Dolayısıyla diplomasi müzakerelerinin tıkandığında silah devreye girmiş, ama silahın da sonuçlarından diplomasi masasında en verimli şekilde faydalanılmıştır. O bağlamda Ulusal Kurtuluş Savaşımızın içindeki bu strateji bugün bile dünyanın önemli üniversitelerinde, önemli askeri enstitülerinde, harp akademilerinde ders olarak okutulmaktadır. Düşmanı tekleştirmek ve bir asker diplomat olarak muharebelerin neticesinden faydalanmak anlamında.
2: Bu mücadele sadece sevgili Barış Dostlar, şunu sormak istiyorum. Evet, emperyalist güçlere karşı bir mücadele var. İstanbul'a karşı bir yine bir mücadele var, ama bir yandan da Ankara'da da sorun. Efendim? Ankara'da da bazı sorunlar var. Sorunu baştan almama gerek var mı acaba, onu da sorayım.
1: Hayır, elbette gerek yok. Şu
2: örnek benim aklıma geliyor. Hani o başkomutanlık yasası mesela tartışılırken de mecliste, hani Mustafa Kemal'in yine evet taraftarları çok, ama mecliste de kendisine karşı bir gruplaşma da var değil mi?
1: Tabii bir direnç söz konusudur. Tabii. Şimdi Kurtuluş Savaşı bir ikili iktidar savaşıdır. Bir tarafta işbirlikçi, saltanat, hilafet, İstanbul, payitaht, damat herifler vardır. Hilafet ordusu vardır. Diğer tarafta Ankara hükümeti, Kuvayi Milliyeciler vardır. Düşünebiliyor musunuz? İkili iktidardan kastım şu: iki iktidar var İstanbul ve Ankara şeklinde. İki ordu var: hilafet, saltanat ordusu ve Kuvayi Milliyeciler, Milli Meclis'in ordusu şeklinde. İki hukuk var: bir tarafta Osmanlı'nın hukuku, Osmanlı'nın anayasası, bir taraftan da bizim savaş koşullarındaki ilk anayasamız olan 1921 anayasası. Ama siyasi düzlemde, ama hukuki düzlemde, ama askeri düzlemde bir ikili iktidar, bir iki başlılık söz konusu Kurtuluş Savaşı'nda. Dahası var: Ankara içinde de, Ankara hükümeti içinde de Milli Meclis, Gazi Meclis, kurucu meclis içerisinde de Mustafa Kemal Paşa'ya bir muhalefet söz konusudur ve bunlar çatır çatır muhalefet etmektedirler. Yani günümüz siyasal hayatında rastlamayacağımız, tanık olmayacağımız ölçekte, sertlikte, cesarette bir muhalefet söz konusudur. Düşünebiliyor musunuz? Savaş koşullarında başkumandanlık meydan muharebesi öncesinde Mustafa Kemal Paşa yetkileri meclisten, mücü meclisten, gazi meclisten alabilmek için gelip mebusları ikna etmiştir. Evet. Gelip onlarla korakor, arkadaş bakınız ben bütün askerlik birikimimi, tecrübemi, karizmamı, cephelerdeki başarımı ortaya koyuyorum, bana bu yetkiyi verin diye onları ikna etmiştir. Yoksa Mustafa Kemal Paşa yola çıkarken, beyler, hanımefendiler ve efendiler, benim askeri başarılarım ortada. Trablusgarp'ta Mustafa Şerif bir gazeteci kimliğiyle yaptıklarım ortada. Çanakkale'de genç bir yarbay olarak yaptıklarım ortada. Harekat ordusunun kurmay subayı olarak İstanbul'a gelişim ortada. Cihan Harbi'nde, Harbi Umumi'de, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale cephesi dışındaki cephelerde başarılarım ortada. Ben ve güvendiğim asker arkadaşlarım bu işi yapacağız ve sizden de bizim ardımıza düşmenizi istiyoruz deseydi, o günün koşullarında Anadolu'da, Ankara'da kimse Mustafa Kemal'e hayır paşam ardına düşmeyiz, biz sana güvenmiyoruz demezdi. Ama Gazi Mustafa Kemal Paşa önce milleti hazırlamıştır kongrelerle. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, meclisi kurmuştur. Ardından orduyu devreye sokmuştur. Yani bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, İstiklal Harbimizin tunç yasası şudur: önce millet, sonra meclis, sonra ordu. Oysa Mustafa Kemal gibi asker olan pek çok tarihi şahsiyet önce orduyla, önce silahlı güçle işe koyulurken Mustafa Kemal Paşa önce milleti kongrelerle seferber etmiştir. Ardından 20 Nisan 1920'de Şanlı Meclisi, Gazi Meclisi kurmuştur. Sonra orduyu o meclisin emrine vermiş ve bir disiplinli, bir düzenli ordu haline dönüştürmüştür. Ankara'da başkomutanlık meydan muharebesi öncesinde Mustafa Kemal Paşa yetkileri birkaç aylığına devretmekte sıkıntı görenler, bu yetkileri Mustafa Kemal Paşa'ya çok görenler, o yetkileri Mustafa Kemal Paşa'dan esirgemeye çalışanlar da namuslu, vatanperver, milliyetçi insanlardır. Bu neyin kanıtıdır? Bu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve Gazi Meclis'in ne kadar demokratik olduğunun, ne kadar çoğulcu olduğu ve kararlar alınırken nasıl en sert, en çetin müzakerelerin o ortamda yapıldığının kanıtıdır.
3: Peki.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı bir kez daha kutlu olsun.
2: Sevgiler.
1: Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal.
0: Yaşasın.

0: Profesör Doktor Barış Doster az önce konuğumuz oldu. Programımızın son yarım saatine girerken bir konuğumuz daha olacak ama öncesinde söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mı?
1: Birkaç şey var tabii ki. Barış Doster'in, Profesör Doktor Barış Doster'in anlattıklarını biraz daha böyle somut hale getirmek istiyorum söylediklerini. Özellikle bu arada mecliste yaşanan tartışmalar, yani Mustafa Kemal'e muhalefet. Hiçbirimizin oradaki bu muhalefeti Gözke Barış Doster de bunu vurguladı. Vatan sevgisinden, millet sevgisinden kimsenin bir kaygısı yok ya da bir soru işareti yok bununla ilgili elbette. Orada dikkat çeken konu hani Mustafa Kemal'in verilen yetkileri, kendisine başkomutanlık yetkisini kullanırken ne yapmayacağı konusunda gerçekten Barış Doster'in de söylediği gibi demokratik tartışmalarda ve karşı duruşlarda, hatta işte cepheyi bırakıp Ankara'ya gelecek kadar onu ikna etmek için muhalif vekilleri ikna edecek kadar da.
2: Öyle tartışmalar oluyor ki bazen silahlar çekiliyor. Yani.
1: Örnek veriyorum, bir örnek vereceğim sadece. Bu tekalifi milliye yasası tartışılıyor. Yani daha doğrusu başkomutanlık yasası tartışılıyor. Zaten Mustafa Kemal de hani halktan vergi toplama, ulusal vergiler yasası diyebiliriz buna. Belli bir süreliğine çıkartılan yasa. Mustafa Kemal de bunu başkomutanlık sıfatıyla çıkartıyor. Ama o başkomutanlık yetkisi verilirken, bakın enteresan bir tartışma, bunu vermek istemiyor bazı vekiller, gerçekten korkuyorlar yani bunu ne kadar kullanacak, sınırları ne olacak, bu belli değil, uygulamanın böyle olmadığını konusunda sonra ikna oluyorlar. Ama bak, Saruhan milletvekili şöyle o tartışılırken bu başkomutanlık yasası mecliste şu cümleyi kuruyor, diyor ki Allah yukarıdan inse, bakanlarım da melekler dese ben bu yetkiyi ona vermem. Bu kadar sert birbirlerine karşı sertler, gerçekten eleştiriyorlar da hani paranın ne kadar toplanacağından, kimden alınacağı, nereye harcanacağına kadar çok büyük, geniş yetkiler veriliyor çünkü Mustafa Kemal'e. Ve dediğim gibi mecliste bunlar açık açık, hani bugün çok hayal edemiyoruz belki ama bahsettiğim zaman hani 21, 20, 22 o yıllarda.
2: Ve öyle de devam ediyor. Yani ben bu kitabı yazdıktan sonra 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili Kasım ayında görüşme alırken oradaki meclis tutanaklarını çıkarmıştım. Dinleyiciler de bu tarihe dair meraklı olanlar TBMM'nin sitesinde vardır. Oradan bakabilirler. Ya öyle tartışmalar vardı ki Selin, öyle ifadeler vardı ki. Bugünkü mecliste o ifadeler, hani belki böyle şey iddialı bir şey söyleyeceğim ama emin olun yoktur. O kadar radikal bir şekilde
1: siyasi
2: söyleyemezler.
1: Partilerin içerisindeki tartışmalarda bile göremeyiz bunu.
2: Göremeyiz. O dönemde daha böyle, çünkü yani öyle bir ülke, öyle bir cendereden geçmiş ki ve çok daha yakın olduğu için hani o tehlike sıca, ona dair çok böyle karşılıklı olarak da bu arada savunan içinde, eleştiren içinde çok radikal anlamda o söylemler var. O anlamda çok daha sertti diyebiliriz ki, hele ki Kurtuluş Savaşı döneminde ikinci grubun başındaki isimle böyle silahların çekildiği falan, bu başka bir durum ama olduğu sahneler de oluyor, böyle itiş kakışlar da oluyor. Öyle yoğun bir tartışma, öyle bir meclis içerisinde bu başkomutanlık yetkisi ki Mustafa Kemal'in değil ikinci grubun teklifiyle 3 aylık süreyle ve sadece askeri konularda olmak üzere bu yetki veriliyor.
1: Şuna da değindi konuğumuz, bilmiyorum ne zaman sen
0: bir dakika yönlendir. İçerisinde birkaç dakikamız var.
1: Tam birkaç dakikamız varsa şunu söyleyeyim. Anayasa 1921 anayasasına da değindi Profesör Doktor Barış Doster. Hani bugünkü tartışmalar ışığında da belki birkaç kelam etmek gerekiyor onunla ilgili olarak. Hani konuğumuz hazırsa tamam, o zaman sonra devam ederiz.
0: Tamam, o halde hattımızın diğer ucunda Sayın Ahmet Yavuz var, emekli tümgeneral.
3: Evet.
2: Sayın Yavuz hoş geldiniz. Fethi Yılmaz ben.
3: Merhaba Fethi Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Öncelikle 30 Ağustos'la ilgili mesajınızı almak istiyorum. Daha sonra bu konuyla ilgili size soru sormak istiyorum. Çünkü siz hem bir emekli tümgeneral, kurmay isimlerdensiniz. Hem bu konuyla ilgili kitaplarınız var. Büyük Taarruz kitabı, Başkomutan Emsalsiz Lider ve ilk hedefiniz Akdeniz yazı dizisi var. O yüzden bu meseleyle ilgili her başlığa dair size soru sorabiliriz diye düşünüyorum. Ama 30 Ağustos mesajınız, ilk mesajınız nedir efendim?
3: Vallahi 30 Ağustos zaferi olmasaydı Cumhuriyet de olamazdı. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti de olamazdı. Ülkesiyle, milletiyle tamamen farklı bir şey oluşurdu. O nedenle hemen hemen her şeyimizi o vatandan başka sevgili taşımayan, tanımayan kuşağa borçluyuz.
2: Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi tabii 30 Ağustos'a geldiğimiz bir süreç, uzun bir süreç. Bu süreçte önce Kütahya Eskişehir, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri tahammüller konusundaki hassasiyeti benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü yanlışsam lütfen düzeltin, bu konudaki yorumunuzu çok merak ediyorum sizin. Şimdi Eskişehir Kütahya'ya yenildikten sonra İsmet İnönü'ye, Batı Cephesi Komutanı'na bir mesajı var. Gelebilir miyim şeklinde bir anlamda izin istiyor çünkü sivil. Sakarya Meydan Muharebesi'ni yönetirken, yani yönetirken değil de bulunurken sivil, ne zaman ki kendisine meclis mareşallık ve gazi unvanı veriyor, o zaman tekrar üniformayı giyiyor. Siz bir asker olarak aynı zamanda bu tahammüller noktasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Gündem Özel tekrar yayını.
3: Şimdi şunu bir defa kabul etmemiz gerekiyor. Bir defa Mustafa Kemal'in İnönü'yle, diğer milli mücadele arkadaşlarıyla ilişkisi, hatta emir komuta ettiği askerlerle kim olursa olsun ilişkisi büyük bir nezaket içeriyor. Yani gelebilir miyim diye sorması onun sivil olmasından kaynaklanmıyor ya da başkomutanlıktan önceki bir zaman dilimine denk gelmesinden kaynaklanmıyor. Oradaki konu hassas bir konu. İnönü'nün Sakarya'ya çekilmek için bir karar veremeyeceğini, bunun çok ağır bir karar olacağını bildiği için bu konuda zorlanacağını düşünüyor ve oradan da karar verebilir, çekin orduyu şuraya diyebilir ama hem yerinde görmek istiyor durumu, hem de insanları ikna etmek istiyor. Nitekim karşı kaldıklarında artık diyor siz yenilmişsiniz, yani bu savaşı, bu muharebede yenilmişsiniz ama savaş bir sürü muharebeden ibarettir. Bu koşullarda savaşı sürdürmenin, muharebeyi sürdürmenin anlamı yok. O halde ne yapalım? O halde muharebeyi biz kendi istediğimiz yerde kabul edelim ve düşmanı da daha zor bir duruma sokalım diyor. Yani sonuçta işte Sakarya'ya çekilmek suretiyle stratejik bir karar veriyor. Büyük komutanlar muharebeleri kendi arzu ettikleri yerde yaparlar. Yani bu çok önemli bir konudur askeri stratejide. İşte o kuralı uyguluyor ve orduyu çekiyor. Orduyu çektiği zaman hem zaman kazanıyor, tertiplenebilmek için, yeniden tertiplenebilmek için. Hı hı. Hem de artık meclisi de bir takım şeylere zorluyor. Çünkü o güne kadar herhangi bir seferberlik yapılabilmiş değil. İşte tek başkomutanlık yasasından sonra tekalif-i milliye emirleri dediğimiz emirler yayınlanıyor. Yani bunlar bugünkü açıdan bakıldığında, gözden bakıldığında işte ulusal yükümlülükler, yani vergiler. Halkın çok önemli bir katkısı var. Ve o katkıyla, ki bunların bedelleri daha sonra halka ödenecektir. Evet. Çeşitli bedel. Bu arada tabii zaman kazanmanın çok önemi var. Doğu cephesinden getirilen silahlar var.
2: Tam çok özür dilerim Sayın Yavuz. Tam onu söyleyecektim. Sakarya Meydan Muharebesi'nden büyük taarruza kadar 11 ay, yaklaşık 1 yıllık bir süre. Bu anlamda o 11 aylık hazırlığı özetleyin desem neler söyleyeceksiniz, neler anlatacaksınız?
3: Evet, yani şimdi Sakarya'daki zaferden sonra onun taarruz etme kabiliyeti son derece sınırlı. Çünkü çok büyük bir zayiat var, yaralı ve ölü şeklinde, şehit şeklinde. Bunun giderilmesi lazım ve Sakarya büyük bir alan açıyor Mustafa Kemal'e. Hem işte iradesi herkes tarafından kabul ediliyor, büyük bir zafer çünkü Sakarya. Hı hı. Hem de Fransızlarla önemli bir anlaşma yapıyor, arkasından onunla eş zamanlı olarak Sovyetlerle, yani 3 Sovyet Cumhuriyeti ile Kars'ta bir anlaşma yapıyor. Yani Ekim 1921, Eylül 1921 zaferinin karşılığı. Ve bütün dünyada artık diyor ki tamam, Ankara hükümeti öyle sıradan işte Yunan ordusunu üstüne sararak, hilafet ordusunu üstüne yollayarak çözülecek bir mesele değildir. Bunu Fransızlar ilk olarak anlıyor, Sovyetler de anlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Çukurova'yı kazanıyor Mustafa Kemal. Çukurova'dan insan, malzeme, işte tarım ürünü, Mersin'den liman, demiryolu, Afyon'a kadar olan demiryolu, bütün bunları kazanıyor. Stratejik bir adım atıyor ve şunu da tabii biliyor, Ankara Anlaşması'nı yapabilmek için özellik verme kaydıyla İskenderun sancağını da Suriye'ye bırakıyor. Bu tabii daha sonra kendisi için benim şahsi meselemdir demesine yol açacaktır Hatay'ı. Nitekim ölümüyle beraber zaten evet, tarihinde aşağı yukarı kazanılmış olacak. Bir başka boyut, ordunun eğitilmesi, donatılması ve bütün dış dünyayla da barış görüşmelerinin yapıldığı bir süreçtir bu. Dikkat edilirse çok sayıda işte ateşkesi kabul ediyor, barış görüşmelerini kabul ediyor ama bir tek şartla kabul ediyor. Diyor ki Kuvayi Milli, Misaki Milli'yi kabul ederse ben diyor barış görüşmelerini yaparım çünkü benim maksadım savaş yapmak değil. Çünkü savaşı Mustafa Kemal amaç olarak görmüyor, araç olarak görüyor. Savaş bir araçtır. Neyin aracı? İşte barışın amacıdır. O nedenle çeşitli görüşmeler yapıyor. Onlara hiç kapalı durmuyor. Son derece stratejik bir akılla bu süreci yönetiyor. İçeride ve dışarıda yönetiyor. Tabii içeride çok baskıya maruz kalıyor. İşte bu ordu taarruz edemez. Bir taraf barış yapalım diyenler daha sonra taarruz edemez diye evet, hücum ediyorlar. Bütün bunların hepsine cevap yetiştiriyor, hazırlıyor ve işte büyük taarruz için gerekli koşulları hazırladıktan sonra da tarihini belirliyor. İşte, 25 Ağustos'ta olsun istiyor ama 30 Ağustos'ta taarruz icra edilebiliyor. Yani bu süreç hazırlık sürecidir özet olarak.
2: 11 aylık süreç evet, toplamda. Tabii aylık. Geriye doğru bakıldığında şimdi yani ta İstanbul'a ilk geldiğinde o İngiliz gemilerini görüp geldikleri gibi giderlerden aslında 26 Ağustos'a kadar geldiğimiz süreçte işin içerisinde hem askeri anlamda, şimdi biz askeri olduğu için bilmeden söylüyorum bunu Sayın Yavuz. Yani o diplomasi bölümünü biraz daha siyaset ayağı gibi, askeri ya da fiili çatışma bölümünü daha çok askeri bir ayak gibi düşünüyoruz. Yanılıyor muyuz burada, yoksa aslında hepsi kurmay olan insan için hepsi iç içe midir? Ya İstanbul'daki bunlar... görüşmelerinden büyük taarruza kadar ki sürece kadar.
3: Atatürk büyük bir puzzle yapıyor. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı, beyindeki nöronlar gibi. Hı hı. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani içerideki temasları, işte milli mücadele stratejisini ortaya koyması, Misaki Milli'yi kabul ettirmesi, Misaki Milli'den sonra meclisi açması, 16 Ekim 1920'deki İngilizlerin Osmanlı Meclisi mebusanını kapatmasından sonra. Yani başka bir sürü şey de var. Arnavutluğa Yunanlılar üzerine etki yapsın diye subay göndermesi, Afganistan'a subay heyeti göndermesi İngilizlere baskı yapsın diye, Suriye'deki ve Irak'taki bağımsızlık yanlılarıyla temas etmesi, ülkenin içinde kim varsa bu mücadeleye destek verebilecek herkesle temas etmesi. Zaten kendisi de bunu anlatırken nutukta temas, teyakkuz ve teşkilat ifadeleri kullanıyor. Yani temas ediyor, herkesle temas ediyor. Teyakkuz dediğimiz uyarı görevini yapıyor. Yani bunları, bu adımları atmazsak ülkemizden olabiliriz. Millet darmadağın olur şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Ve teşkilat kuruyor. Önce de siyasi teşkilatı kuruyor. Yani hı hı. Atatürk'e önce ordu kuralım diyenlere hayır diyor. Önce siyasi teşkilat kuracağız. Sonra işte meclis kuracağız, hükümet kuracağız. Tabii bunlar eş zamanlı yapılıyor ama ağırlıklı olarak dikkat ederseniz düzenli ordunun kurulması 1920'nin sonundadır. Hı hı. Yani ama meclis ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açıldı. Dolayısıyla önce siyasi teşkilatı kuruyor, sonra düzenli orduyu kuruyor. İşte millet ordu ve meclisi hazırlayarak savaşı kazanıyor.
2: Peki Sayın Yavuz, Büyük Taarruz kitabınız da var, Kırmızı Kitap. Muhakkak okumalarını dinleyenlerin tavsiye ediyorum. Başkomutan için de iki ayrı kitap. Ben şimdi 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar ki süreçte Büyük Taarruz başladıktan sonra şurası kırılma noktasıdır, burası çok çok önemliydi diyebileceğiniz çünkü taarruzun içerisinde birçok çatışma noktası, birçok muharebe alanları var. Var mı acaba? Bir de şimdi bizim bildiğimiz isimler var. Yani çok bilinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tabii ki İsmet İnönü, Nurettin Paşa var. Yakup Şevket Paşa var. İşte Fahrettin Paşa var süvari kordusunda, ama böyle kritik çok ismi duyulmayan kahramanlar da var mı acaba?
3: Şöyle söyleyeyim. Yani Büyük Taarruz süreci içerisinde birinci kritik kırılma noktası benim gözlemime göre düşmanın bütün bu hazırlıkları fark edememesi, fark etse bile tedbir alamaması. Yani birincisi bu hazırlıktaki mükemmellik. Hı hı. Bunda tabii Atatürk'ün stratejik olarak işte Ankara'da kendini gizlemesi vesaire, Ankara'da olduğu görüntüsü vermesi vesaire. Tabii iki kol ordudan fazla bir kuvvetin Eskişehir, Kütahya, Eskişehir, Afyon hattının doğusundan güneye, Kocatepe bölgesinin güneyine aktarılması ve bunun başarıyla yapılması. Bunlar hazırlık anlamında ve çok dar bir alanda, yani 13 kilometrelik bir alanda bütün 1'e 6 üstünlük sağlayacak kuvvet yoğunluğunun oluşturulması, yani bunlar başarıyı getiren en önemli faktörler. Ama şunu görmemiz lazım, yani daha aşağıya doğru inersek süvari kol ordusunun ilk gün daha taarruz başlama saatinde Sincanlı Ovası'na 3 tümeniyle beraber inmiş olması mükemmel bir şey. Çünkü düşmanın geri hatlarını kesiyor. Yani ulaştırmasını kesiyor. Telgraf hatlarını, telefon hatlarını kesiyor. Yani bütün bunlar stratejik sonuç elde etmeyi sağlayan şeylerden bir tanesi. İkincisi, bizim topçu atışlarımız çok etkili oluyor. Mesela ilk gün yapılan topçu atışları düşmanın ileri gözetleyicileri, yani kendi topçu atışlarını tanzim yapan, o görevleri yapan kişilerin ortadan kaldırılmasıyla körleşiyor. Bir başka önemli konu, mesela birinci gün cephe yaralamıyor. Hı hı. Cephe yaralamıyor. İkinci gün hemen ihtiyat ikinci kolordudan bir tümen daha cepheye sürülüyor. Yani bu süratle yarmanın gerçekleşmesinde önemli bir adım haline geliyor. Bir de Mustafa Kemal'in titizliği tabii. Yani Yunan başkomutanı İzmir'de 400 kilometre ileride, Mustafa Kemal 6-7 kilometre ileride. Mesela 26 Ağustos sabahı cepheyi gözetliyor. İşte saat 6 civarı taarruzun başlama saati. O saatte 23. tümenin taarruza başlamadığını görüyor. Yarbay Halis Bıyıktay'ı tümen komutanını arıyor. Niye diyor taarruz etmiyorsunuz diyor. O da eski bir tecrübeyle yanındaki birliğin de kendisine paralel olmasını, yani aynı hatta olmasını bekliyor.
2: Ömer Halis Bıyıktay.
3: Evet, Ömer Halis Bıyıktay. Onu biraz da yapıyor yani.
2: Fırçalıyor galiba.
3: Yani biraz Mehmet abileri sevmediğim için uyarıyor. Uyarıyor ve bunun üzerine taarruz başlıyor. Çok ilginç bir şey. O gün kızıp azarladığı adamı ertesi gün 23. tümen. İlk Sincanlı Ovası'na inen tümendir ve oradan bir rapor veriyor, işte düşman perişan bir haldedir şeklinde. O rapordan sonra hemen Halis Bıyıklı'ya bir hediye gönderiyor. Yani Mustafa Kemal böyle bir adam. Öyle bir kafasında olumsuz enerji biriktirmiyor. Not ediyor. Bakıyor ki gerçekten adam hata yapmamış ya da, evet, hatasını telafi etmiş. O da kendi hatasını telafi ediyor. Yani böyle bir yaklaşıma sahip. Ayrıca tabii süvari kol ordusunun kuzeye doğru hareketi ve düşman ihtiyatlarının hareketsiz kalmasına neden olan tutumu, çok hızlı batıya doğru gelişen bazı birinci kol ordunun tümenlerinin hızlı hareketi Uşak istikametinde çok çok problemli bir süreç de yaşanıyor aslında. Çünkü tesadüf muharebeleri yapılıyor bu süreçte. İletişim olanakları son derece sınırlı. Hı hı. Son derece sınırlı ve işte 29'u geldiğinde aşağı yukarı o başarıdan faydalanma harekatı kuşatmaya doğru dönerken 30'u sabahı gerçek manzara çıkıyor ortaya ve işte Halis, düzeltiyorum, Tevfik Bıyıklıoğlu önce İsmet Paşa'ya gidiyor. Durumu gösterince İsmet Paşa hemen Mustafa Kemal Paşa'ya gönderiyor. O da bakıyor duruma, işte diyor hemen üçlü toplantı yapalım. Fevzi Paşa, işte İsmet Paşa ve Mustafa Kemal toplanıyorlar. Resmi görünce anlıyorlar artık, demek ki kuşatma çemberi Aslıhanlar bölgesinde sağlanabildiği takdirde Yunan ordusu imha edilecektir diyor. Bir kısmı Yunan ordusunun 1. ve 7. tümenleri Uşak'tan aşağıya doğru akmaya başlıyor. İşte Kaplanlı muharebeleri falan, hı hı, yapılıyor o esnada. Ve o kadar işin üstündeler ki yani inanılır gibi değil. Sabahleyin hemen harekat planını yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa 1. Ordu bölgesine gidiyor.
2: Evet.
3: Planla beraber, harekat emriyle beraber, plan değil de artık emir diyelim, emirle beraber 1. Ordu bölgesine gidiyor. Fevzi Paşa da 2. Ordu ve süvari kol ordusu bölgesine gidiyor. Hatta dramatiktir yani orada Fevzi Paşa

0: manada. Üst tümenini de batıya doğru göndermiş. Tabii onların geç gitmesi ya da daha erkenden göndermiş olması Aslıhanlar bölgesindeki gediğin kapatılmasını, tam kapatılmasını, çemberin tam kapatılmasını ve küçük bir 3-5 kilometrelik bir açıklık kalmasına neden oluyor. Gün boyu da 4. kolordunun 4. ordunun çeşitli çatışmaları batıya doğru hareketini yavaşlatıyor ister istemez ve akşam üzeri ancak Aslıhanlar bölgesinde çember daralıyor. Çember tabii daralıyor ama tam kapatılamıyor. Süvari kolordusunun hareketinden dolayı, bir de 2. ordu birliklerinin işte 16 ve 17. tümenlerin bölgeye hareketinde birazcık tabii 30-40 kilometre gidiyorlar ama yetişemiyorlar. Dolayısıyla o günkü muharebelerde başkomutanlık meydan muharebesinde bir kısım birlikler Trikopis'le birlikte Murat Dağları'na doğru kaçmayı başarıyor. Ki onlar 3 Eylül'de yakalanacaklardır ve tamamı esir edilecektir. Atatürk'ün huzuruna da Uşak'ta çıkartılırlar.
1: Peki Sayın Yavuz, çok teşekkürler. Son olarak sadece şunu sormak değil de bu konuya ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Son 1-2 dakikam kaldı. Selin de uyarıyor. Şimdi büyük taarruz başlıyor 9 Eylül'e kadar, yaklaşık o hattın 400 kilometreye yakın bir hat olduğu söyleniyor İzmir'e kadar. Ve bir askersiniz, sırt çantalarınız var vesaire, ağırlıklarınız var. Bir yandan savaşıyorsunuz, çatışıyorsunuz ve 400 kilometre yol alıyorsunuz 10-12 günde.
0: Ya, olağanüstü bir şey. Tabii ayakkabıları, postalları var olanlar,
1: olmayanlar
0: çürüyor. Yani aşınıyor, tabanları gidiyor. Yalınayak yürüyenler oluyor. Susuz kaldıkları yerler oluyor. Çünkü bütün o geri çekilme esnasında Yunan ordusu maalesef hainlik yapıyor ve kirletiyor. Kestiği hayvanları, insanları o pınarlara, çeşmelere falan koyuyor. Suları kirletmeye çalışıyor. Çok sıcak bir yaz geçiyor o dönem. Kışın çok sert geçmiş. Yazı da çok sert geçiyor. Yani bir örnek vereyim size. Onunla bitirelim. Hı hı. 16 Eylül günü Süvari Kolordusu'nun bir birliği Çeşme'ye ulaştığında işte bir takım Yunanlar'ı takip ediyor ve Yunan askerleri gemilere binip kaçıyor, kaçabilenler. O esnada Teğmen botunu çıkarmaya çalışıyor. Fakat çıkaramıyor. Bir askerden yardım istiyor. Asker Teğmen'in botunu denizin kenarındalar, çekince ayakkabısıyla beraber tabanı da geliyor. Yani ayak tabanı da deri olduğu gibi kalkıyor ve ayağını o acıyla deniz suyuna sokuyor. Şimdi onlar şanslıydı, at sırtında gittikleri için tabanları erimemişti. Ama yürüyerek gidenlerin ayakkabı tabanları da yoktu. Kim bilir ayakları ne hale gelmişti. Onlara çok şey borçluyuz. Ama o borcun bilincinde miyiz? Din kaygı duyuyorum bu konuda.
1: Peki. Çok teşekkürler Sayın Yavuz. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz yayınımızdaydı. Hem kırılma noktalarını anlattı, öncesini anlattı. Kendisinin Büyük Taarruz, Başkomutan, Emsalsiz Lider kitaplarını tekrar Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden okumanızı tavsiye ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz Sayın Yavuz.
2: Ve efendim bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş olduk. 30 Ağustos yalnızca bir savaşın kazanıldığı tarih değil, bir milletin ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalkışının, bağımsızlığını kendi iradesiyle savunuşunun ve geleceğinin yeniden kurduğunun simgesi. Ve o büyük zaferin ardından biz bize bırakılan cumhuriyeti, bize bırakılmış en değerli miraslardan biri olarak selamlıyoruz. Bizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Okuyamadığım çok fazla mesaj geldi. Bizimle bu coşkuyu paylaşan birçok dinleyicimiz vardı. Hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir gündem özelde yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Gündem Özel sona erdi. Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Geçmeden önceki ve geçtikten sonraki bir iki fotoğrafa çok takıldım. Atatürk arkamda kocaman bir portre olarak yer alıyorsa ve bununla pozlar veriyorsa sonradan neden değişiyor? Kişiye göre, duruma göre, partiye göre değiştirmek. Yani Atatürk sizin her dönem sıkıştığınızda kullanacağınız bir dekor değildir. Zaten belki de bu ülkenin temel sorunu Atatürk'ü dekor olarak görmekte. Atatürk bu ülkenin kurucu değeridir. Hem de bu ülkeye dair iyi ne varsa onun mimarıdır. Madem bu kadar çok seviyordun Tayyip Erdoğan, o zaman da assaydın. Seçilir seçilmez assaydın. Lan ne midesiz insan.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayrak Meclis üyesi Latif Aydemir'in bir açıklaması vardı kadın cinayetleri üzerine, hatırlayınız. Öldürülen kadar ölen de suçludur gibi. Aslında işte Türkiye'de kadına ve kadına yönelik şiddete, o cinayetlere bakışın toplumun bir kesimi açısından konsantre hali diyebiliriz. Latif Aydemir'in sarf ettiği bu cümle çok tepki çekmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Doğru bir adım mı? Evet, doğru bir adım, ama ondan önce bütün partiler açısından, bütün siyasiler, AK Parti'yi kastetmiyorum, bizleri o meclislerde, belediye ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi fark etmez, bizleri orada temsil eden herkesin bu konuda bir kendisine belki çeki düzen vermesi, ben ne söylüyorum, ağzımdan ne çıkıyor sorusunu bir yanıtlaması gerekiyor galiba. Boğaz kaç boğumdur, o cümleler ağzımızdan çıkmadan önce nereye denk geliyor, belki bunu bir düşünmeleri gerekiyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.